Oradan sonra da ruhunuz Allah'a tek başına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkileriniz mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Eğer din yoksa mutluluğu dünyada hiç kimse yaşayamaz. Öyleyse mutluluk nedir? İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Bu noktada ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada ne olmuştur? Ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 fazıl, %2 rahmet. Artık şeytanın nefsinizin kalbindeki %100 hakimiyeti %49'a düşmüştür. Allah'ın nurları şeytandan daha ötede bir hükmetme noktasına ulaşmışlardır. %51'e, %49 nurlar hakim duruma. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Bu noktada neyi elde etmişsinizdir? Davranış biçimlerinizin %51'i pozitiftir. Size mutluluk verecek şekildedir. %49'u negatiftir. Size mutsuzluk verecek hüviyettedir. Mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu biraz aşabilmiştir. Yani dünya hayatında 24 saatlik bir zaman parçasında 12 saatten daha fazla mutluluğu yaşayabileceksiniz. 12 saatten daha az mutsuz olacaksınız. Her gün için böyle bir şeyi imkan dahiline sokuyor Allah Teala sizin için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktaya kadar burası 21. basamak, ondan sonra da ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması 22. basamak, buraya kadar garanti altındasınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah mutlaka onları, o insanların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır. O insanlar ulaştırmazlar. Allah ulaştırır. Bu ise o kişinin 3. kat cenneti elde etmesi demektir. Bu ise o kişinin dünya saadetinin %51'ini elde etmesi demektir. Allah'tan bir cemiledir, bir ihsandır, bir nimettir bu. Din varsa gerçekleşir, yoksa gerçekleşmez. Din yoksa o kişi mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Hep nefsine tabi olarak yaşar. Hep hüsranda kalır. Hep huzursuzdur. Hep sıkıntılıdır. Etrafına sadece huzursuzluk ve sıkıntı verir. Nefsler bütün boyutlarıyla o insanlara ve o ülkenin kaderine hakim olur. Cinayetler, her türlü zulüm, o ülkenin genel anatomisini çizer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bu kişi Allah'a inanmasaydı, Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, bunların hiçbirisi olmayacaktı. O kişinin nefsi %100 afetlerle dolu olacaktı ve kişi iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de asla
güzelliklerin hakim olduğu bir devreye ulaşamayacaktı. Ve devamlı huzursuz bir insan olarak yaşayacaktı. Allah'ın evliyası olamayacaktı. Mutluluğu yaşaması mümkün değildi. Gideceği yerse muhakkak cehennem olacaktı. Dünya hayatı bir zindan gibi geçecekti. Bu kişi iç dünyasında mutsuz olacaktı. Neden? Mutsuzluk bir uyumsuzluk halidir. Huzursuzluk halidir, kaos halidir, kavga halidir. İç dünyasında ne olacaktı bu kişinin? Nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir savaş olacaktı. Nefs de ruh da akla şiddetle saldıracaklardı. Benim dediğim gerçekleşsin diye. Birisinin talebi ötekine mutlaka ters düşecekti. Neden? Çünkü nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak. Emrettiği şeyleri de yapmamakta direnecek şekilde Allah-u Teala tarafından dizayn edilmişlerdir. Ruhun bütün hasretleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyecek. Yasak ettiği fiilleri asla yapmak, işlemek istemeyecektir. Görüyorsunuz ki birbirine taban tabana zıt iki müessese, ruh ve nefs, sizin içinizde Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. Denge sağlanmıştır. Ama bu denge sizi devamlı içinizdeki kavga sebebiyle, kesintisiz bir kavga sebebiyle her an kavga oluşacaktır. Huzursuz kalacaktır. Öyleyse görüyor musunuz? İç dünyanızda huzursuzsunuz, mutsuzsunuz. Din yoksa, Allah'laşmayı dilemediyseniz, o zaman şeytanla baş başasınız ve iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz kesintisiz bir savaşın içinde olacaktır. Her an birbirini alt etmek için çalışacaktır. Ve şeytan nefsinize mutlaka yardım edecektir. Ama siz Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için Allah'tan yardım alamayacaksınız. Öyleyse zaten ateistler için Allah'tan yardım istemek diye bir şey söz konusu değildir normal şartlarda. Ama sevgili kardeşlerim, ateist dostlarınız varsa hatırlayın, eğer onlar bir ölüm tehlikesi geçirmişlerse mutlaka Allah'a yalvarmaya başlarlar. O ateist olan, Allah'a inanmayan kişi bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı an kendini kurtaracak olan yegane kuvvetin olduğunu o noktada idrak eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan itibaren, bu noktaya kadar, yani ruhunuzun Allah'a ulaştığı, nefsinizin kalbinde yüzdeliği bir nur biriktiği noktaya kadar hep Allah'ın yardımıyla ulaştınız. Yok, Allah'ın yardımı yok. Allah'a ulaşmayı dinemediniz. O zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga ömür boyunca devam edecektir. İç dünyanızda ömür boyu huzursuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Yeter mi? Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dış dünyanızda da devamlı bir kavga hüküm ferma olacaktır. Çünkü başka insanlarla olan ilişkilerinizde siz nefsinizin kurbanısınız ve nefsiniz her zaman başkalarından üstün olmak ister. Bu isteği sadece istek olmakla kalmaz. Hep insanlara ukalalık edip üstünlüğünü ispat etmek telaşı ve çabası içindedir. Ve davranışları bu sebeple başkaları tarafından hep sıkıntıyla karşılaşır. Etrafındaki insanların nefretini celbeder böyle insanlar. Üstünlüklerini her an başka insanlara kanıtlamak isteyen insanlar. Hele onlara bir mevki, bir paye verilmişse, bunu başka insanların üzerinde bir etki olarak kullanmak isterler. Bu insanlar her zaman bu zavallı hallerindedirler. Aslında kendilerini
başkalarına zulmedebildikleri zaman zavallılıktan kurtulmuş olarak görmeye çalışırlar. Ama aslında bu onların zavallılıklarını biraz daha arttıran bir faktördür. Çünkü nefsani bir dizayn içerisinde başkalarına zulmeden herkes başkalarının indinde sadece küçülür. Hiçbir zaman mutlu olması mümkün değildir. Her zulmü onu biraz daha mutsuz edecektir. Her zulmü onu biraz daha mutsuz edecektir. Şimdi bu kişi iş dünyasında mutsuz. Nefsiyle ruhu arasında ömür boyunca devam edecek olan bir kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır. Allah ile ilişkisi olmayan bir adam ömür boyu bunu yaşayacaktır. Peki dış dünyasında, dış dünyasında da söylediğimiz sebeplerle devamlı huzursuz olacaktır bu kişi. Nefsi sebebiyle başkalarına hakaret edecektir, kötü davranacaktır. Bu kötü davranışın hemen arkasından Allah ona azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Kişi hem başkasına rahatsız ettiği zaman, ona kötü davrandığı zaman huzursuz olacaktır. Hem de Allah Teala onu cezalandırdığı zaman huzursuz olacaktır. Olay bitmeyecektir. Karşısındaki kişi ondan bu zulme muhatap olunca, ondan gelen bu zulme muhatap olunca ondan intikam almak sevdasına düşecektir. Fırsatını bulduğu zaman mutlaka intikam alacaktır. O da nefs sahibi ise mutlaka bu olay tahakkuk edecektir. Kendisine intikam alındığı zaman bu kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Bir defa daha sıkıntı duyacaktır. Başkasına zulmettiği zaman da sıkıntı duymuştu. Başkasından şimdi kendisine zulüm geriye döndüğünde, kendisine intikam alındığında yeniden huzursuz olacaktır. O da bu huzursuzluğu ikinci defa huzursuz olmaktır. Yetmez. İntikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman haksız bir fiil işlediği için Allah Teala bir defa daha ona huzursuzluk verecektir. Ona azap edecektir. Üçüncü defa kişi huzursuz olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişinin dış aleminde de ömrü devamlı başkalarıyla uğraşan, başkalarıyla kavga etmekle geçen bir kişidir. Mutsuz ve huzursuzdur dış ilişkilerinde. Allah ile olan ilişkilerine gelince kişinin mutlu olması mümkün değildir. Çünkü ibadetlerini yapmamaktadır. İbadetlerini yapmadıkça o kişinin mutlu olması mümkün olmaz. Allah Teala ona azap eder. Ve de zikir yapmadığı için nefs tezkiyesinin olması mümkün değildir. Nefsi ve şeytan o kişiyi devamlı olarak tuzağa düşürecektir. Bu kişi her ibadetini yapmadıkça bilmediği bir şekilde huzursuzluk hissedecektir. Ve namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet, özellikle zikir ibadetleri yapılmadığı sürece bu kişi huzursuzluğu ömür boyunca yaşayacaktır. Emirler cephesinde. Ve Allah neleri yasak etmişse onları mutlaka işlemeye çalışacak ve işleyecektir. Her birini işledikten sonra da Allah ona mutlaka azap verecektir. Bu da o kişiyi huzursuz edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din olmadan bir mutluluğu kişinin yaşaması mümkün değildir. Mutluluk ancak Allah'ın bu işlevleri yardımıyla gerçekleşir. Ve neticedeki son mutluluğa ulaşalım. Bu kişi daimi zikrin sahibi olsun. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmasın. Nihayet iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etsin. O zaman bu kişi dünya mutluluğunun %100'ünü yaşar. Çünkü nefsinde hiç afet kalmamıştır. Ruhu da, nefsi de aynı hedefe yöneliktir artık. Ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Zaten öyleydi. Nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Eskiden tamamen tersi söz konusuydu. Ama bütün afetleri yok olduğu için, yerini fazıllar aldığı için nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. O zaman kişinin kavgası bitmiştir.
Ruh da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemez, nefs de işlemez. Yasaklar konusundaki kavga da bitmiştir. Bu kişi sonsuz bir sürfe sükun içinde yaşayacaktır. Çevresiyle kavgası bitmiştir. Nefsinde afetler olmadığı için hiç kimseye üstünlük taslamayacaktır. Ve bunu ispat etmek için kendisini başkaları karşısında küçültecek olan negatif davranışların hiçbirisini gerçekleştirmeyecektir. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın bütün ibadetleri onun için sadece bir zevk haline gelmiştir. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecektir. İşte kişinin iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de sonsuz mutluluğa ulaşması neyle gerçekleşebiliyor sevgili kardeşlerim? Sadece din ile. Allah'ın yardımıyla dikkat edin ki zikir yaptığınız zaman Allah gönderiyor sizin kalbinize rahmeti fazla salavatı. O rahmetin fazla salavatın kalbinize girebilmesi için göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nur yolunu Allah açıyor. Sizi kör sahibe dilsiz bir ölüyken canlandırıp işiten, gören ve idrak eden hüviyete getiriyor. Günahlarınızı örtüyor. En sonunda da bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor ve sizi her gün biraz daha saflaştırıyor, halis kılıyor. Neticede Allah'ın yardımıyla görüyorsunuz ki mutluluğu yaşıyorsunuz. Sonuca ulaşıyoruz. Din yoksa mutluluk yoktur. İslam kainatın yegane dini, başka bir din hiç olmamıştır. Mutluluğun simgesidir. Mutluluk İslam'la yaşanır. Sadece İslam'la gerçekleşir. Başka bir dinde zaten hiç olmamıştır. Mutluluk dinle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçen her zaman parçası bizim için biline ki doyulmaz bir mutluluktur. İşte bir mutluluk saatini daha birlikte geçirdik. Birlikte yaşadık. Mutluluğu bir defa daha bir başka açıdan inceledik. Baktık ki din yoksa mutluluk yoktur. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Gördünüz ki insana cennet saadetini sağlayan da gene dindir. Sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Fatiha'tır.
1: El Fatiha me as salavat Allah'ın salavatı.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz çağımızın en önemli konusu. Unutulmuş olan İslam'ın en önemli parçası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözüme lütfen dikkat edin. Bunu, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyi biz hep söyleriz. Ama bazı aklı evveller bunu Allah'laşmayı dilemek şeklinde halka sunmak istiyorlar. Bir insan mahluktur. Allah Teala tarafından yaratılmış bir yaratıktır. Halik olması, yani yaratıcı olması, Allah olması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Öyleyse bizim Allah'a ulaşmayı dilemek ifademizi bizim aleyhimizde kullanmak isteyen, dinden hiç anlamayan zavallı insanlar hep başlarını taşa vurmak mecburiyetinde kalıyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz bütün hayatımızı şu anda 30 seneyi aşmış durumda Allah için olan çalışmalarımız. Allah Teala'nın bize verdiği vazifeyi üstlenerek yola çıkışımız 30 seneyi aştı, hamdolsun. 30 senedir biz şu anda cehenneme doğru gitmekte olan bu ülkenin 70 milyondan fazla insanını kurtarmak için hayatımızı vakfetmişiz. Sonuç bu, Allah'ın düşmanlarının bizi suçlaması. Böyle şeyler olur. Allah'ı tanımayan insana, şeytanı dost edinmiş olan bir insana birçok şeyi kabul ettiremezsiniz sevgili kardeşlerim. O zaman biz görevimizi yapacağız. İnsanları bir ömür boyu uyarmayacağız. Uyarmayacağımız bir zaman devresine gireceğiz. Çünkü o zaman Allah'ın bize olan yardımıyla bütün dünyayı sülh ve sükûne ulaştırmış olacağız inşallah. Onlar bilmiyorlar, incelemek gereğini de duymuyorlar ve de hakkımızda bir iftiralar dizisi devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, bu böyledir. Biz kırlarda açan ahlat ağacıyız. Ama dünyada en çok meyve veren ağacız. Onun için en çok taşlanan da elbette biz olacağız. İslam alemi dinini unutmuş. İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş ve bizim sevgili din adamlarımız da zannederler ki kim İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirse, yani namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse bitti. O kişi mutlaka cennetliktir. Zaten efendim kalbinde bir damla, bir zerre iman bulunan herkes
Cehennemde hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra hop cennete atılacakmış. Öyle zannediyorlar bizim saflar. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayeti kerime cehenneme giren bir insanın oradan çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Tam 29 ayeti kerime. Cehenneme giren kişi orada ebediyen kalır. Sevgili kardeşlerim, şimdi cehalet üzerine kitap yazan insanlar, hidayet kavramını yok etmişler, İslam'ın 5 şartıyla bir süre cehennemde kavrulduktan sonra cennete gideceklerini zannediyorlar. Yani Kur'an bir tarafa bırakılmış ve insanlar hurafelere dalmışlar. Zannediyorlar ki o atalarından öğrendikleri Kur'an dışı hurafelerle kurtulacaklarını zannediyorlar. Biz de bütün Allah'ın bize verdiği güçle onların yanlış olduğunu, doğrunun Kur'an olduğunu söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Allah Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Yani doğruyu yanlıştan ayıran ayıraç. Furkan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu söylediği ifadeyle gene Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Hadislerin doğrusunun yanlışının Kur'an'a uygunluğuyla belli olacağını söylüyor. Ama insanlar Kur'an'a düpedüz aykırı olan birçok şeyi dinin omurgası yapmışlar. İslam'ın 5 şartı şu anda İslam dininin omurgasıdır ve İslam'ı mahveden en büyük konudur. Ve hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Hiçbir şekilde bu mümkün değildir. Neden? İslam'ın 5 şartını gelin beraber sayalım. Namaz kılmak 1, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5. O uydurma hadiste, mevzu hadiste deniliyor ki bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş oluyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten Allah'ın cennetine girer miyim? Evet, girersin. Bu bir mevzu hadistir. Uydurmadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem madem ki diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın. Madem ki Allah Teala diyor ki Kur'an Furkan'dır, öyleyse Kur'an'a bakacağız. Ve Kur'an'a baktığımız zaman bu 5 şartın içerisinde Allah'a ruhunu ulaştırma talebinin mevcut olmadığını görüyoruz. 1. İkincisi, üzerimize hem zikir farz kılınmasına rağmen, hem günün yarısından daha fazla zikir farz kılınmasına rağmen, hem de daimi zikir farz kılınmasına rağmen, zikrin de bu 5 şartın içinde bulunmadığını görüyoruz. Yetmez. Bu son söylediğimiz 2 şey, Allah'a mülaki olmayı dilemek, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek ve zikir. İkisi de Kur'an-ı Kerim'de farz ve gerçekleştirilmezse
insanların cennete girmeleri mümkün değil. İşte zikri bir tarafa bırakıyoruz. Ve Allah'a mülaki olmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı altını çizerek tekrar söylüyoruz. Allah'laştırmayı değil. Ruh Allah'laşmaz. Ruh zaten Allah'ındır. Zaten O'dur. Bize üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ O'na, insana, önce insanı topraktan, salsalinden halk ettiğini, yarattığını söylüyor. Sonra diyor ki O'na ruhumuzdan üfürdük. O'na ruhumdan üfürdüm diyor. İnsana Allah ruhundan üfürmüş. Üfürülen bir ruha sahibiz. Ve o ruhu Allah'a geri döndürmekle de hepimiz vazifeliyiz. İşte bırakınız bu ruhun Allah'a ulaştırılmasını ki bu üçüncü safhadır. Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safha. Üçü de üzerimize farz ve bu farz hükmün sadece birincisine bugün bakacağız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle Allah'a mülaki olmayı dilemek. İlka etmek, ulaştırmak demek. Likae fiili, ulaşmak demek, vasıl olmak demek. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize defaatle farz kılınmış ve şeytan İslam alemine Allah'a mülaki olmayı ve bunun başlangıcını teşkil eden Allah'a mülaki olmayı dilemeyi kesinlikle unutturmuş. Evvela Hazreti Musa'dan sonra onun zamanında değil, ondan sonra İsrail kavmine unutturmuş. Sonra Hazreti İsa devreye giriyor kendisine indirilen İncil'le. Ve Hazreti İsa zamanında İsrailoğullarının büyük kısmının artık Allah'a mülaki olmayı dilemediklerini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ikisinden daha sonraki peygamber olarak Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra görev almış bir peygamber olarak tebliğe başladığı zaman bakıyoruz ki Hristiyanlar da Yahudiler de çoktan Allah'a mülaki olmayı ve Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı, dilemeyi çoktan unutmuşlar. Ama onların arasında ister Hristiyanlar olsun ister Yahudiler, küçük gruplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'deki gerçekler onlara ulaştıkça sevinç gözyaşları döküyorlar ki onların yaşadığı hayat tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an'ın ayetlerindeki hayat. Onlar dinlerinin gerçeğini yaşayabilen az sayıda insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında.
Sonra ne olmuş? Sonra İslam alimi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam'ın 7 safa ve 4 teslimini üzerimize farz olan 7 safa ve 4 teslimini bütün boyutlarıyla yerine getiren sahabeden bir zaman sonra dinin temelini unutmuşlar. İşte 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugünkü tablo. Bugün Allah'a mülaki olmayı dilemek diye bir şey hiçbir üniversitemizde, hiçbir İmam Hatip Lisesi'nde, hiçbir din öğreten kuruluşta biz hariç asla öğretilmiyor. Dinin temelleri bütünüyle yok olmuş. İşte şimdi sizlere dinin, dinlerin demiyoruz. Çünkü dinler yok. Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ta, Hz. İsa'ya indirilen İncil'de, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim'de, Hz. İbrahim'in Hanif dinini anlatan üç kitap. Hanif dini üç esastan oluşur. Bir, vahdet, Allah tektir. Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek toplum, tek camia, tek cemaat. Üç, teslim. Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte din bu kadar sevgili kardeşlerim. Hepsi de bütünüyle unutulmuş. Şimdi Allah Teala bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de sizlere öğretiyoruz. Bu sözlerimiz özellikle din adamlarına, biz de sizlere öğretiyoruz. Ama %90'dan fazlanız sessiz kalıyorsunuz. Bir kısmınız merak edip inceleyince gözleri bu kadar açılıyor. Bütün söylediklerimizin Kur'an ayetleri olduğunu, hepsinin doğru olduğunu görüyorlar din adamları. O zaman etraflarındaki ağır baskı sebebiyle doğruyu öğreniyorlar, söyleyemiyorlar. İşlerinde o bir ukde olarak kalıyor. Binip de hakikate erip de söyleyememek. Bir ucundan yakalayan kişi o ucunda yakaladığı doğruyu fark ettiğinde derinleşiyor. Derinleştikçe o derinleştikleri konuları da bizim söylediğimizi bilgisayardaki o hafıza dosyasından yakalıyorlar. Bakıyorlar ki biz onu da söylemişiz. Daha derinleşiyorlar, onu da söylemişiz. Sevgili kardeşlerim, şu anda bilgisayarın hafızasında 6.000 saatten fazla dersimiz var. Kur'an-ı Kerim'in can alıcı her noktasını size açıkladık. Ve orada sizleri, bütün insanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan her şey mevcut. Şeytan insanlara bunların hepsini gizleyebilmek gayesiyle, onların kurtuluşa ulaşamaması için bizim hakkımızda ortalıkta dolaşan iftiraları onlara hatırlatıyor sadece. Her devirde böyle olmuş sevgili kardeşlerim. Her devirde Allah'ın Resulleri kendi kavimleri tarafından mutlak olarak reddedilmişler. Bu devirde de farklı bir şey olmayacak.
Evvela şunu söyleyelim ki bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Resuller yaşar. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Yani arada fetret devirleri olmaz diyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz. Hiçbir kavmi hiçbir zaman Resulsüz bırakmayız diyor. Sonra da diyor ki, hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler o Resulleri mutlaka yalanladılar, tekzip ettiler, inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Her devirde bu olmuş. Şimdi muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bizim söylediğimiz ne? Diyoruz ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz, dilemek mecburiyetindesiniz. Eğer dilerseniz Allah'ın cennetine girersiniz, dilerseniz hidayette olursunuz, dilerseniz takva sahibi olursunuz, dilerseniz tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olursunuz. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Öyleyse dilemezlerse ne olur? Dilerlerse ne olurlara? Artık geçmenin zamanı gelmiştir. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek. Konunun esasına giriyoruz. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını bize ilka etmeyi, mülaki kılmayı, bize ruhlarını ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir, diyor Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Şimdi bu durumda ne yazar yani? Üniversite tahsili yapmak, arkasından asistan olmak, doçent olmak, profesör olmak, dinin üniversitelerimizde öğretilen her şeyini tam olarak öğrenmek. Böyle bir şey mümkün değil ama bir insanın bütün bu evrelerden geçip din konusunda üniversitelerimizde öğretilen her şeyi öğrendiğini kabul edelim ve hayatına da tatbik ettiğini kabul edelim. Tamam. Bu kişi Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey mümkün değil. Bu kişinin gideceği yer bu ayetler sebebiyle Rum suresinin 7 ve 8. ayetleri sebebiyle bunun gideceği yer Allah'a mülaki olmayı dilemediği için ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı
dilemediği için gideceği yer cehennemdir. Ve bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir.

Benim ruhumu da kendine ulaştır. Ben de senin evliyalarından biri olayım. Ermiş olan bir evliyan olayım. Dünyadaki en kolay şeyi istiyor bu kişi. Neden? Çünkü Allah Teala garanti etmiş. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağına dair kesin sözü var Allah Teala'nın. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir durumla karşı karşıyayız ki Allah garanti ediyor. Bizden beklediği şey bir defa hepimiz mutlaka seçileceğiz. Kimler seçilmez? Seçilmeyenler sadece şunlardır. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyip de bununla kalmayıp başka insanların da Allah'a mülaki olmayı dilemelerine, Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olan kimse onlar seçilmezler. Bunlar da devede kulaktır. Toplam insanların 70 milyon insanın bizim ülkemizdeki 70 küsür milyonun %10'undan daha az kişi bu standartlar içinde. Çok daha az kişi. Öyleyse onlar hariç, onlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir. Ama bu seçilenlerin de ne yazık ki Allah'a mülaki olmayı dileyenler her devrede %10'undan daha aşağıdadır. Ne yazık ki bütün gayretlerimize rağmen bu devrede de böyle olacak. Ama önümüzdeki günlerde hidayet bütün dünya tarafından anlaşılıp da dünya sulhu kurulduğu zaman bütün insanlar kurtuluşa doğru yelken açacaklar. Hepsi bu kadar kolay mıymış diyecekler. Bu kadar kolay mıymış bu cehennemden kurtulmak? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay. Sadece bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle Allah Teala sizi mutlaka cehennemden kurtaracak. Sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler cehenneme girerler. Sadece onlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse bu ayet gereğince onun gireceği yer cehennem değildir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafil de değildir. O mutlaka Allah'ın cennetine girer ve Allah'ın ayetleri sebebiyle girer. Onları öğrenip de hayatına tatbik ettiği için girer. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. İnkar eden kişi elbette dilemez. İnkar ettiğine göre dilemesi mümkün değildir. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar hidayette değillerdir diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulacak. O kişi hidayette olmamaktan yani dalaletten kurtulacak. Gerçekten kurtulacak mı? Elbette. Ayet açık ve kesin olarak bunu söylüyor. Onlar hidayette değillerdir diyor kim?

Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün olmayanlar, dilemeyenler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece iki husus söyledik ama devam ediyoruz yolumuza. Neyi söyledik? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini söyledik. Onun Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söyledik. Ama dilerse cennete gireceğini ve Allah'ın ayetlerine yakin hasledeceğini ifade ettik. Başka ne söyledik? Onların hüsranda olduklarını söyledik. Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, dilerlerse hüsrandan kurtulacaklarını, onların hidayette olmadıklarını söyledik. Ama Allah'a mülaki olmayı dilerlerse, ondan da kurtulacaklarını, hidayetten kurtulup, dalaletten kurtulup, hidayete ulaşacaklarını. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Dilediğini onların içinde bulunduğu dalalette bırakır diyor. Yani bir insan dalalette kalmayı diliyorsa Allah onu dalalette bırakır, onunla ilgilenmez. Ama o dalalette olanlardan diyor kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Şimdi insanlara sorarsanız, ben küfürde değilim, ben dalalette değilim, ben Allah'ın ayetlerinden gafil değilim, hidayetteyim diyeceklerdir size. Ama bu ayetleri onlara gösterdiğiniz zaman söyleyecek sözleri yoktur. Ve bizim görevimiz Allah'ın bize öğrettiği bu hakikatleri ülkemizin insanını en azından kurtarabilmek için sizlere anlatmak ve öğretmektir. Bununla vazifeli kılındık. Zaten belli değil mi? Asırlardan beri hiç söylenmeyen Kur'an gerçeklerini size anlatıyoruz. Allah Teala'nın bütün dünya insanını, sadece bu ülkenin insanını değil, dünyadaki bütün insanları cehennemden kurtarmak hedefiyle gönderdiği vazifeli bunları söylüyor. O vazife bize verildi sevgili kardeşlerim. Bir başka kişiden bunları duydunuz mu? Duymanız mümkün değil çünkü insanlık bunların hepsini toptan unutmuş vaziyette. Bütün insanlar başlangıçta tağutun kuludur ve yani insan ve cin şeytanların kuludur. Halk arasında dolaştığı veçile şeytanın kuludur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şeytanın kulu olmaktan kurtulur ve Allah'ın kulu olur. İşte bakın Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi ne söylüyor? 17. ayet-i kerimesi ne söylüyor? وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى
Febeşşir ibadi diyor Allah Teala. Sahabe için diyor ki onlar tağuta kul idiler. İnsan ve cin şeytanların kuluydular. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Tağuta kul iken Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Kullarımı dediğine göre Allah Teala şeytanın kuluydular. Benim kulum oldular diyor, kullarım diyor. Şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilediler sahabe ve benim kulum oldular diyor. Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjde ediyor. Herkes Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes şeytanın kulu. Şeytanın farkına bile varmadan emrinde. Hiçbir zaman farkına varamayacağı bir şekilde şeytanın emrinde, şeytanın kulu. Bunu Kur'an söylüyor. İnsanlar o öğrendikleri sebebiyle kibirlenen, gururlanan insanlar bu hakikatleri kendilerine ulaştırdığımız zaman sadece bize kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, öğrendikleri ve öğrettikleri din ilmiyle bugün bu ülkedeki hiçbir öğretim üyesi, ister lise seviyesinde, ister ortaokul seviyesinde, ister üniversite seviyesinde, ister onun ötesindeki seviyelerde öğretim yapsınlar, hiçbiri cehennemden kurtulamazlar, dalaletten kurtulamazlar, şeytanın kulu olmaktan kurtulamazlar. Bu kadar ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Ve biz bütün insanlığı bu içinde bulundukları bu korkunç küfür bataklığından kurtarmak istiyoruz. Yani evet, anladığınız gibi Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insan ne yazık ki küfürdedir. Onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala.

Gerçekten küfürde midirler? Bakınız ayetlere, gelin beraber bakalım. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes küfürdedir. Yani bir başka ifadeyle kafirdir. Şimdi biz bunları söylüyoruz diye insanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyup da yahu bu kadar basitse, bu kadar kolaysa biz de Allah'a ulaşmayı dileyelim, küfürden kurtulalım demiyorlar. Bunları söylediğimiz için, onları kurtarmaya uğraştığımız için bize kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın buradaki tuzağını görebiliyor musunuz? Onları bu hakikatleri bilmedikleri için mutlaka cehenneme gidecek olan bütün bu din camiasını bu hakikatleri söyleyerek biz kurtuluşa mutlaka ulaştıracağımız halde söylediklerimiz onların cennete girmelerine sebebiyet verecek, vereceğine göre bize şükretmeleri lazımken yahu nasıl olmuş da biz bunları görmemişiz? Gerçekten durum bu. Öyleyse biz de Allah'a ulaşmayı dileyelim, kurtulalım ve bu adama da hay Allah senden razı olsun yahu. Senin söylediklerini inceledik Kur'an-ı Kerim'den. Hepsi doğru. Öyleyse biz de Allah-u Teala'ya ulaşırız, ulaşmayı dileriz. Allah bizi de mutlaka cehennemden kurtarır. Diyecek yerde bize sadece kızıyorlar. Hani bir şarkı vardı galiba. Mantık bunun neresinde miydi? Neydi? Şeytan bunun neresinde mi? Mantık bunun neresinde sevgili kardeşlerim? Şimdi gelin beraberce ayetlere bakalım. Sebe suresinin 20. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini kıyamet günü gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Ne gördük? Bir tarafta bir tek fırka var. Öbür tarafta bütün fırkalar, onun dışındaki bütün fırkalar. Öyleyse bu fırkalardan bahseden bir ayet veya ayetler olması lazım. Hemen bakıyoruz ve buluyoruz. Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki: Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekonu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a böylece Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala yönelmek tabiriyle onu söylüyor. Bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Yunib burada. Buradaki münibine kelimesiyle yunib kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a yönelmek istikametinde. Yani Rum suresinin 31. ayet-i kerimesindeki münibine ileyhi'deki münib kelimesi, münibine kelimesi ile Allah-u Teala'nın buyurduğu ayet-i kerimede Allah'ın kullandığı ifade yehdi ileyhi men yunib. Allah ona ulaştırır diyor. Men o kişiyi ki yunib. Ona, Allah'a yönelmiş. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, aynı kökten gelen kelimeyi kullanıyor Allah-u Teala, o zaman onları kendisine ulaştırır diyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse,
Ulaşmayı dileyen bu kişi bir defa kesinlikle Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi. Ama şu anda takva sahibi olmayı zaten ifade ettiğimiz için Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin takva sahibi olduğu kesin. Burada takva sahibi olmayı ortaya koyduk Rum suresinin 32-31. ayet-i kerimesinde. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi takva sahibidir. Dilemezse takva sahibi değildir. Ve Allah Teala Rum 32'de diyor ki, onlar ki diyor, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor. Kimdir bu dinlerinde fırkalara ayrılan insanlar? Her biri kendi elindekiyle ferahlanan insanlar. Kim bunlar? İşte o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün fırkalar. Demin Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini söyledik. Ne dedik? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum 32'de de bütün fırkalar var. Kurtuluşa ulaşan bir tek fırka var. Bütün fırkalardan kurtuluşa ulaşan bir tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Ne yapıyor kişiyi? Takva sahibi kılıyor Rum 31'de. Rum 32'de şirkten kurtarıyor. Bu Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, durum buysa, bir tek fırka kurtulacaksa, onlar müminse, bütün fırkalar kafir mi oluyor? Evet, onlar kafir oluyorlar. Kaç fırka olacak ey Allah'ın Resulü? 73 fırka. Peki kaç fırka kurtulacak? Bir tek fırka. Fırkayı Naciye diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Necata ulaşanların, kurtuluşa ulaşanların fırkası. İşte bu açıdan baktığımızda, yani Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle Rum suresinin 31-32. ayet-i kerimesini birleştirdiğimiz zaman fırkalara ayrılanlar var ve onlardan bir tek fırka var. Onlar bu ayet-i kerimeye göre müminler. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dileyenler müminler, dilemeyen 72 fırka kafirler. Allah Teala bir defa daha söylüyor aynı hususu. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin müminler olduğunu, diğerlerinin kafirler olduğunu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, Allah, Allahü yeştebi ileyhi, affedersiniz, Allahü veliyyüllezine aminu. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala buyuruyor ki o Allah'a mülaki olmayı dileyen müminler var ya, mümin olup da Allah'a ulaşmayı dileyenler, amili olanlar, Allah onları zulmetten nura çıkarır diyor. Onların kalpleri kapkaranlıkken kalplerini %51 nura Allah götürür diyor. Allah yapar bunu diyor. Bunu yapanın Allah olduğunu söylüyor. Ama diyor o kafirlere gelince, kafirler de tağutun dostudur. Tağut da onları vuslata ulaştıktan sonra tekrar kapkaranlık bir kalbe götürür. Onların kalplerini tekrar karanlığa
götürür diyor Allah Teala. Onlar tağutun dostlarıdır. Onlar tağut tarafından nurdan zulmete götürürler diyor. Öyleyse müminler var, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, onlar bu ayet gereğince cennete girecek olanlar, Allah'ın sevdikleri, kafirler var, tağutun sevdikleri, tağutla beraber cehenneme gidecek olan. Öyleyse Allah'ın dostu olanlar, müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Tağutun dostları, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Onlar tağutun dostu. Evvelce de görmüştük ki, Allah Teala kimden bahsediyordu? Sahabeden bahsediyordu. Onlar tağutun kulu iken, tağutun dostu iken, tağutun kulu iken diyor Allah Teala. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا ve enabı ilallahi lehumül büşra fe beşir ilahi ibadi. Ve onlar sahabe tağutun kuluyken Allah onlar Allah'a mülaki olmayı dilediler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'ın kulu oldular. Allah kullarımı müjdele diyor. İşte görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırka onlar müminler. Onun dışındaki bütün fırkalar kafirler hüviyetinde oluyor. Ne yazık ki gidecekleri yerde cehennem. Mümin olmak sadece Allah'a iman etmek anlamına gelmiyor. Allah'a iman edenlerden kurtuluşa ulaşanlar sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen müminlerdir. Geri kalanlar Allah'a inanmalarına rağmen, Kur'an-ı Kerim'de isimleri de mümin olarak geçmesine rağmen, Allah'ın cennetine kavuşmaları mümkün olmayan insanlardır. Bu hakikatlerin hepsi ne yazık ki zaman içerisinde unutulmuş. İşte 72 fırka, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki cehenneme gidecek olan şeytan tarafından kandırılıp şeytanın kulu olanlar. Şeytanın kulu olanlar gördük ki Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Cehenneme gidecek olanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Kafir olanlar, atları mümin olmakla beraber küfürde kalanlar demek belki daha doğru bir ifade. Küfürde kalanlar, cennete giremeyecek olan, Allah'a inanmalarına rağmen cennete giremeyecek olanlar, Allah'a inandıkları halde Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Bu durumda kimler müminmiş bir tek fırka? Allah'a mülaki olmayı dileyenler tek bir fırka. Fırkalar ayrılmış olanlar diğer fırka. O tek fırka Sebe 20'ye göre bir tek fırka hariç onlar Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Bütün fırkalar, şeytana kul olan bütün fırkalar cehenneme gidecek olan, Allah'a inanmalarına rağmen cehenneme gidecek olan bütün fırkalar, 72 fırka. Sadece bir tek fırka var, 73. fırka. O fırka ayrı bir yerde yaşamıyor. O 72 fırkanın içinde küçük gruplar olarak yaşayanlar bunlar. Öyleyse
Bir başka cepheden daha bakıyoruz olayımıza. Madem ki iki nevi insan var. Bir, Allah'a mülaki olmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Dileyenlerin sonu nedir? Dilemeyenlerin sonu nedir? Allah Teala Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer, onlar felaha erenlerdir. Gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Müminin 102. 103'te de diyor ki kimin günah tartıları ağır gelirse onların da gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere onlar hüsranda olanlardır diyor. Müminin 102 ve 103 bunu söylüyor. Günahları ağır gelen cehenneme gider, sevapları ağır gelen cennete gider. Bu kadar basit. Şimdi bu acıdan meselemize bakan bizler sonuca gidiyoruz artık. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'a mülaki olmayı, yani ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını inkar ederler. İnkar edenler hiçbir zaman Allah'a mülaki olmayı dilemez. Böyle bir şey mümkün mü? İnanmıyorsa adam, Allah'a mülaki olmayı inanmıyorsa, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmaya inanmıyorsa, bu kişinin bunu dilemesi hiçbir zaman mümkün değildir. Sonucu söylüyor Allah-u Teala. Böyle olanların amelleri boşa gider diyor. Amelleri boşa gitmek demek, adamın bütün hayatı boyunca kazandığı derecelerin boşa gitmesi demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kimse amelleri sebebiyle cennete giremez diyor. Sebebi bu. Amelleri ne olursa olsun amellerinin getirdiği, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa amelleri boşa gider. Allah'a mülaki olmayı dilemek bu kadar önemli bir konu sevgili kardeşlerim. Dilemeyen kişinin bütün kazandığı dereceler sıfırlanır, amelleri boşa gider. Gideceği yer bu sebeple mutlaka cehennemdir Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince. Şimdi de diğer tarafa bakalım. Bunu görmek için Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'a inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Takva sahibi olması için ne yapması lazım? Allah'a mülaki olması lazım. Dilemezse, Allah'a mülaki olmayı dilemezse takva sahibi olamaz. Bakıyoruz Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Dilemedi kişi, dilemezse şirkte olanların içinde, yani cehenneme gidecek. Öyleyse bu birinci takva, ilk takva. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi şirkte, gideceği yer cehennem, cennete girenler takva sahipleri. Takva sahibi olmadıkça hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse ilk takva, aminular takvası, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası, cehennemden kurtaracak olan takva, işte Allah-u Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, ey amini olanlar, takva sahibi olun, Allah'a mülaki olmayı dileyin, ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor. Neyle karşı karşıyayız? Kim takva sahibi olursa onun günahları Allah Teala tarafından örtülecek. Yani günahları yoksa sevapları mutlaka günahlarından fazla,
Öyleyse Rum suresi bu söylediğimiz ayet gereğince 102. ayet-i kerime gereğince o kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti olur. Müminun 102 kimin sevap tartları ağır gelirse onun gideceği yer cennettir diyor. Onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse dileyen kişi Allah Teala'nın mutlaka cennetine girer. Çünkü o takva sahibi olmuştur. Ve takva sahibi olduğu için onun günahları örtülmüştür. Günahları örtülmüşse yalnız sevapları kalmıştır. Bu sebeple o kişinin gideceği yer mutlak olarak Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesine göre Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ise amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler heba oluyor, yok oluyor. Onların da gideceği yer cehennem. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a mülaki olmayı, yani ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek bu kadar önemli bir konu, kişiyi mutlak olarak cehennemden kurtaran, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bir muhteva. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'a hayattayken mülaki olmayı, şu dünya hayatını yaşarken mülaki olmayı dilemezse, o kişi küfürde, dalalette, gideceği yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafil, amelleri boşa giden bir insan, şirkte, tağutun, şeytanın kulu, Allah'ın kulu değil, Allah'ın ayetlerinden gafil, hüsranda, hidayette değil, küfürde, amelleri boşa gidiyor. Sevgili kardeşlerim, burada unsurları bir defa daha sıralıyorum. Gideceği yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafil, hüsranda, hidayette değil, şirkte, Allah'ın kulu değil, şeytanın kulu, Allah'ın dostu değil, şeytanın dostu. İki ayet-i kerimeyle bu iki konu birbirinden kesinlikle ayrı ayrı iki konu. Allah'ın kulu değil, şeytanın kulu, Allah'ın dostu değil, şeytanın dostu. Yedi oldu. Sekizincisi takva sahibi değil. Dokuzuncusu mümin değil. Onuncusu dalalette. Onbirincisi küfürde. Onikincisi bu kişinin amelleri boşa gidiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem din alimleri, hepinizi uyarıyoruz. Bu Allah-u Teala tarafından bize verilen bir görevdir. Eğer biz onun tarafından bu ilimle teçhiz edilmeseydik, sizler gibi olacaktık. Bu söylediklerimizin hiçbirini bilmeyecektik. Sizler bunları hiç bilmediğinize göre düşünün bakalım. Muhterem din adamları, biz bu ilmi nereden aldık? Hepinizi kurtuluşa ulaştıracak olan, cehennemden kurtulacak, kurtaracak olan bu ilmi biz acaba nereden aldık? Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk.
bir güzelliği birlikte yaşadık. İnsanlığa bu çağın en önemli çağrısını ulaştırdık ve bu aynı zamanda bir ihtar mahiyetindedir. Bu konunun kaseti iyice incelenmeli, ayetler kontrol edilmeli ve insanlar kesin şekilde bizi yargılamalıdırlar. Din adamları, sözlerimiz size bu ayetleri inceleyerek bizi yargılamanızı istiyoruz. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Bunu başarabilirseniz, o zaman size din öğretenleri yargılamış olacaksınız. Göreceksiniz ki size öğrettikleri ilim hepinizi sadece cehenneme götürebilir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya karşı bir vefa borcumuz var. Bunları söylemezsek, söyleyemezsek o zaman omuzlarımızda 70 milyon insanın vebalini taşırız. Biz bunları söylemekle vebalden kurtulduk. Onlar söylediklerimizi algılayamazsa vebalde olanlar onlar olacaklar. Şu anda bu ülkedeki 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. Ne yazık ki bunların arasında din adamlarının da büyük çoğunluğu var. %90'dan fazlası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ızdırabımız büyük. Bütün hayatımızı onları kurtarmaya adamışız. Önce din adamlarını kurtarmalıyız. Onlar öğrenmeliler Allah'ın hakikatini. Kulaklarını tıkayıp söylediklerimizi dinlemezlikten gelmek, deve kuşunun başını kuma gömmesi gibi bir şey değil mi? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya bu ilmi bize öğrettiği için hamd ederek ve şükrederek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Amacımız ve ümidimiz hepinizi bir tek dilekle cehennemden kurtarmaya ve Allah'ın cennetine ulaştırmaya yöneliktir. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آله. لا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bu uydudan seslenmek imkanını Allah-u Teala bizlere bahşetti. Bir açılış günündeyiz. Sizlere, bütün dünyaya seslenme imkanını Yüce Rabbimiz bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Bir taraftan bu uydudan sizlere seslenirken, diğer taraftan da bilgisayardan bütün dünyaya seslenmek imkanını hamdolsun ki Allah'ın bir ihsanı olarak bizlere ulaşmış durumda. Sevgili kardeşlerim, bu uydudan sizlere seslenişimiz tarihimizde bir kilometre taşıdır. Yeni ufukların sizlerin gözlerine serilmesini temin edecek olan önemli bir kapıdır, bir penceredir. Üçüncü bin yılda, üçüncü milenyumda Allah bizleri gene hamdolsun ki bir araya getirdi. Şimdi dünyanın her tarafındaki kardeşlerimize seslenmek imkanına sahibiz. Bu bizim hayatımızda son derece önemli bir gündür. Ülkemizin böylesine badirelerden geçtiği, yok olmaya doğru yürüdüğü bir ortamda, mahvolmaya doğru yürüdüğü bir ortamda sizlere seslenmenin hem buruk acısını hem de kurtuluşun neticede mutlaka geleceğini müjdelemenin heyecanını yaşıyorum. Sevgili kardeşlerim, Türkiye ekonomisi çöktürülmüştür. Yıllardan beri tatbik edilen hem Illuminati'nin dışarıdan bu ülkeye ve bütün dünyaya göz dikenlerin kurmuş oldukları tuzağın gün be gün ilerlemesi ve ülke ekonomisinin mahva götürülmesi söz konusuydu. Bunlar dışarıdakiler hem de içerideki işbirlikçilerin onlara yardımları söz konusuydu. Sevgili kardeşlerim, tesadüflerden bahsetmiyoruz. Kasıtlı olarak hedeflere yönelen birçok insan bu neticeye ulaştılar. ...1990'lı yılların başından başlayan sinsi bir plan, IMF'in
Türkiye'ye girmesi 90'lı yıllarda değildir. 70'li yıllarda faaliyetlerine başladılar. Ve başlangıçtaki faaliyet hem yuvalanamamaları sebebiyle hem yeterli içeriden destek sağlayamamaları sebebiyle önemli hasarlara sebebiyet vermedi. Ama geçen yıllarda, 90'lı yılların başından bu tarafa olay giderek su yüzüne çıktı. Sevgili kardeşlerim, eğer bir ülkeyi ekonomik açıdan mahvetmek istiyorsanız, onun bir tek yolu vardır. Ekonomisini küçültmek. Ve refah ülkesini fakr-ı zaruret ülkesi haline getirmek. Bir fakirlik ülkesi haline, zaruret içinde bir ülke haline getirmek. 1990'lı yılların başından itibaren bu plan maharetle devreye konuldu. Ne yapılması lazımdı? Ülkenin ekonomisinin daraltılması, insanların işsiz bırakılması, gayri safi milli hasılanın azalması, üretimin azalması, gelirler seviyesinin düşürülmesi hedefti. Böyle yaparsanız ne olur? Böyle yaparsanız o ülkenin ekonomisini mahfa götürebilirsiniz. Kasıtlı ve planlı bir standart içinde olaylar başladı. Sevgili kardeşlerim, politikanın ülke ekonomisini darboğaza doğru götüren bir dizayn aldığını fark ettiğimiz andan itibaren sizlere seslenmeye başladık. Ekonomi yanlış yolda. Bu ekonomi ülkeyi mahfa götürür. Ama buradan size ulaştırdığımız sözler bir faydaya medar olmadı. Ne yapıyorlardı? Yapılacak bir tek şey vardı. Üretken işletmeleri kapatmak. 120 binden fazla üretken işletme kapatıldı. 2,5 milyondan fazla insan işinden atıldı. Gayri safi milli hasıla sadece bir yılda, 2001 yılında %25 küçüldü. Sokaklarda aç ve işsiz insanlar dolaşıyor. Öfke giderek ülkenin içinde yaygın hale geliyor.

sevgili kardeşlerim. Sadece bizim ülkemize kastedilmiş değildir. Bizden evvel bu macerayı Meksika'da yaşadı, Arjantin'de yaşadı, Uruguay'da yaşadı. Birçok ülkelerde bu plan tatbik edildi. Planın temelinde ekonomiyi küçültmek ve işsizler sayısını süratle çoğaltmak var. Ne olur? İşsizler çoğalınca ne olur? İşsizler çoğalınca kaos olur. Zaten Illuminati'nin temel hedefi bütün ülkelerde kaoslar çıkarmak ve ekonomik açıdan ülkeleri dominyon haline getirmek. Fiili işgal, askeri işgal yok. Neticede Türkiye için de böyle bir plan hazırlandı. Ne yapılması lazımdı? Ülkeyi bir taraftan ekonomik açıdan küçültürken, işletmeleri kapatırken, işsizler sayısını süratle çoğaltırken, yeni yatırımlara mani olmak söz konusuydu. Ve ülkeyi en kısa zamanda en büyük ölçüde borç altına sokmak. Peki ne sağlayacaklardı ülkeyi en büyük ölçüde borç altına sokmakla? Öyle bir hale getireceklerdi ki Maliye Bakanlığı artık sadece borçlarını yeniden borç almak suretiyle nasıl ödeyeceğini düşünen ve sadece buna angaje olan bir hüviyete getirmek. Hedef buydu, bunu başardılar sevgili kardeşlerim. Şartları bir araya getirdiğiniz zaman korkunç bir tablo çıkıyor karşınıza. Türkiye her sene zaten %30'dan fazla bütçe açığı veren bir ülke. Yani kendi kazandığı paralarla borcunu ödeyebilmesi için bütçe açığının olmamasından başka devletin bir geliri olması lazım borçlarına tahsis edebileceği. Böyle bir olay mevcut olmadığı gibi ülke hala bütçe açıkları veriyor. Ve borçlarını kendi kaynaklarından ödemesi hiçbir zaman mümkün olamayacağı için mevcut borçlarının faiz ve taksitlerini yeniden borç alarak, avuç açarak sağlamak mecburiyetinde. Ve her seferinde bu borçları, özellikle Türk lirası borçlarını yüksek faizlerle almak mecburiyeti, borcu çığ gibi büyüten bir faktör. Bugün Türkiye'de insanlar bir yıllık milli gelirlerinden fert başına, kendi başlarına düşen bir yıllık gelirden daha fazla borç sahibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, durum vahim. Ekonomi çökmüş durumda. Dişliler çalışmıyor. 2,5 milyon insan işinden atıldığı cihetle ortalama 4 kişilik Türk ailesinde 10 milyon insan ekmeksiz. Sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen sadece alternatifi olmayan bir tek çözüm var. Tek bir çözüm. Üretken yatırımlar. Bu tatbikat tahakkuk edebilirse sadece bu ülkeyi kurtarabilir. Hamdolsun ki Türkiye şu andaki borçlarının misliyle
çok katıyla ödenebileceği yeraltı ve yerüstü kaynaklarının sahibidir. Zaten Illuminati'nin Türkiye'ye göz dikmesinin arkasında onların bir sözü yatıyor. Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğunuzu biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Türkiye bir petrol okyanusunun üzerinde 500 metreden fazla derin ama bizim Türkiye'nin ve sadece petrolümüzün bir kısmı borçlarımızı kat kat ödemeye yeter. Yeter ki içimizdekiler o petrolü çıkartmak konusunda engel olmasınlar. Şimdiye kadar hep engel olundu sevgili kardeşlerim. Kuyular açıldı, burada petrol yok dendi. Defaatle ispat edildi ki o yok dedikleri kuyularda petrol var. Türkiye bugün petrollerini üst seviye bir işletmeyle, hızlı bir tempoyla çıkarmaya başlasa, sadece petrolden borçlarını ödeyebilir yaygın bir dizayn içerisinde. Türkiye'deki petrol hazinesi bu borçların ödenmesinde mutlak bir başarı sağlayacak olan sağlam bir kaynaktır. Yetmez. Türkiye dünyadaki en büyük boraks madenlerinin sahibi. Giderek kıymet kazanan 21. yüzyılda birinci sınıf bir maden olmak yolunda en önemli etken boraks. Sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece üretken yatırımlarla, sadece üretken yatırımlarla ülkemizdeki bu büyük badire atlatılabilir. Ne olur üretken yatırımları arttırabilirsek? Üretken yatırımları arttırdığımız zaman evvela katma değeri arttırmış olacağız. Yani üretim artacak, arz artacak. Sonra her yeni yatırım yeni istihdam demektir. Yeni insanların işe alınması demektir. 2,5 milyondan fazla işinden atılmış insanı yeniden işe almak için sadece bir tek çözüm vardır.

karşı. Onları mat edebilecek, satın alabilecek olan efektif talebi de beraber oluşturabileceğiniz tek bir metot var, tek bir çözüm var, üretken yatırımlar. Türkiye mevcut potansiyeli içerisinde söylediğimiz gibi borçlarını kat kat fazlasıyla ödeyebilecek olan imkanların sahibi. Ama özel standartlarda bunların maksatlı olarak hedefe ulaşamadığını, tam aksine işlevlerin devamlı büyüdüğünü görüyoruz. Türkiye borçlanırsa şu anda mesela Türkiye gayri safi milli hasılasının %136'sı kadar borçlanmış durumdadır. Bunun manası yatırımlara bir kuruş bile para harcayabilecek imkanı yoktur ülkenin. Ancak borçlarını kapatmak telaşı içinde. Maliye Bakanlığı, Hazine. Yapabileceği başka bir şey de yok. Sevgili kardeşlerim, bu hale bir anda gelmedik. Ne zamandan beri herkesi uyarıyoruz. Türkiye küçülen bir ekonomi modeliyle enflasyonu önleme bahanesi altında küçültülüyor. Refah devleti, fakr-ı zaruret devleti olmak üzere her şeyin değiştirilmeye çalıştığı bir ortamda adamlar başarıyla hedeflerine doğru yürüyorlar. Eğer ülke borçluysa, borçlarını ödemek için bir gelirin sahibi değilse, yapabileceği bir tek şey vardır, borçlarını ödeyebilmek için yeniden ve de faizle borç almak. Yatırımlara ulaşması lazım gelen fonları, böylece yatırımların oluşmasını imkansız kılacak bir dar boğaza itmek. Hedeflerine her açıdan ulaşmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, hep zannedildi ki insanlar değişirse sonuçlar da değişir. Ya o insanlar da aynı yolun yolcularıysa aynı metotları uygularlar. Ekonomiyle İştigal edenlerin, işin başında olanların bugüne kadar yatırımlardan bahsettiğini hiç duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Hayır. Sadece bir tek çözüm var ve bu çözüm özellikle tatbik sahasına konmuyor. Bir kasit bütün boyutlarıyla ülkeye hakim. Size mukayese yapmanız için basit bir misal vermek istiyorum. Diyelim ki aynı nüfusa sahip iki tane ülke var. Diyelim ki çalışanları da aynı miktarda. Gene diyelim ki bu ülkelerden bir tanesi aynı sayıdaki işçisiyle yüksek seviyedeki teknik yatırımları dolayısıyla ötekinin 10 katı üretim yapıyor. Gene diyelim ki şartları eşit kılmak için söylüyorum hepsini. Maliyetteki işçilik payı %25. Zaten 20 ile 27 arasında değişir rakam. Ne olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? 10 kat üretim yapan ülkedeki her işçinin eline, onda bir üretim yapan ülkenin işçisi

Senin eline geçen paranın tam 10 katı reel para geçer. Stabil para geçer. Satın alma gücü, her işçinin satın alma gücü öteki ülkenin işçisinin 10 katıdır. Neyle gerçekleşmiş bu? Sadece bir tek faktör. Üretim. Türkiye'yi ve bütün geri kalmış ülkeleri kurtarabilecek olan yegane faktör budur. Üretim, üretim, üretim. Ve bunun ne kadar önemli olduğunun farkında olan insanlar özellikle üretimi kısıtlarken hem kapasite kullanım oranlarını düşürerek hem de 120 binden fazla işletmeyi kapatarak son 5 yılın içerisinde ülkeyi felç durumuna getirmeyi başardılar. Hala konunun yönetme mevkiinde bulunanlar hala yatırımlardan bahsetmiyorlar, hala üretimden bahsetmiyorlar ve o dar boğazın içinde ülkeyi boğmak için bütün şartlar tamamlanmış durumda. Türkiye askeri işgal altında değildir ama ekonomik işgal altındadır. Diledikleri her şeyi parlamentoya da, bakanlar kuruluna da, hükümete de kabul ettirmek mevkiindeler. Sevgili kardeşlerim, vaziyet vahim. Ne kadar zamandan beri diyoruz ki, yanlış politika izliyorsunuz. Yatırımları durdurmak değil, en büyük boyutta yükseltmek mevkiindesiniz. Böyle olmak mecburiyetindesiniz. Başka alternatif yok. Ve diyoruz ki, bütün borçlarınız kadar toptan borç almak mecburiyetindesiniz ve bütün borçlarınızı bir anda ödemek mecburiyetindesiniz. Borçlarınızın çığ gibi büyümesine sadece bu yol engel olabilir, konsolidasyon. Başka bir yol yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve kaç yıldır bunları söylememize yetkili diye düşündüğümüz insanların hepsine mektuplar yazmamıza rağmen, bu günleri görerek yıllarca evvelden haber vermemize rağmen, ülke adım adım felaket çukuruna götürüldü. Gözümüzün önünde sevgili kardeşlerim. Ve bir ekonomik çöküntü bütün ülkeyi kavramış durumda. Türkiye böyle bir badireden kurtulabilir mi? Söylemek istediğim önemli konu burası. Elbette kurtulabilir. Hiçbirinizin endişesi olmasın. Daha kötü günler gelecek. Türkiye daha çok batırılacak. Tamam. Ama sonunda da bu konuların hepsinin biteceği bir güne ulaşacağız. Onun için sevgili kardeşlerim, gelecekten sakın ümidinizi kesmeyin. Biz tuzağı biliyoruz. Kimlerin nereye ulaşmak istediklerini biliyoruz. Daha ötesinde söyleyeyim, çözümü de biliyoruz. Ve bir gün bu çözümün geleceğini de, karanlıklar haşra kadar devam etmez. Neticede sabah olur. Öyleyse hastalığı bilen, tedaviyi de bilenler hamdolsun ki var.
Hani böyleyse onlar ellerindeki bütün imkanları kullanıp ülkeyi bir müstemleke haline getirmek için gayret ettiler bugüne kadar ve bunu başarmış durumdalar. Türkiye bugün ekonomik açıdan bir dominyon halindedir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki en sağlam felç yoluna doğru süratle yaklaşıyorlar. Nedir felç yolu? Bankaları ele geçirmek. Şu anda bankalar adım adım yabancı sermayeye peşkeş çekiliyor. Peki önemli mi? Son derece önemli. Dünya ilminin henüz bilmediği bir mekanizma var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bankalarla ekonomi arasında para nehirleri akar. Her gün bankalar sisteminden ekonomiye ihtiyaç sebebiyle gönderilen paralar, bankalardan çekilen paralar, aynı gün akşama kadar geçen devre içerisinde tekrar bankalara geri döner. Normal standartlarda yıllarca bankaları inceledik. 12. ay hariç, ki o zaman forse mevduat vardır. Bankacılar çok iyi bilirler ne demek istediğimizi. Dengeler değişir. Realitede o zaman da öyle, 12. ayda da öyle ama onu devre dışı tutalım. 11 ay boyunca bankalarla ekonomi arasındaki para nehirleri daima birbirine eşittir. Fark hiçbir zaman yıllarca %1'in ötesine taşamamıştır, %1'e ulaşamamıştır. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, bu son derece önemli bir konu. Para nehirleri. Ekonomi ile bankalar arasındaki hareketli fonlar. Dikkat edin sözüme. Bu fonlar bankalardan çekilir ve tüketim harcamalarında kullanılır. Eğer bu paraları, sadece bir kısmını yatırım harcamalarında kullanabilseniz ne olur biliyor musunuz? Paralar bir fabrikayı vücuda getirir ama gene bankaya geri döner. Ne demek bu? Şu demek. Bankanın elinde ertesi gün yeni bir yatırımı yapmak üzere gene kaynak var. Kullandınız, aynı gün para bankalar sistemine tekrar geri dönmeye mahkum. Yani gene kullanılabilir fon var. Daha sonraki gün gene yatırım harcamalarında kullanılan para tıpkı tüketim harcamalarında kullanılan para gibi tekrar bankaya dönmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Devlet Planlama Kütüphanesi'nin, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kütüphanesi orada. Alın, araştırmayı inceleyin. Adı likit mekanizma. Likit mekanizma ismi bizim tarafımızdan verildi. Eğer Allah Teala bize bu araştırmayı yaptırmasaydı, bugün ilmin bu noktasına biz de ulaşamamış olacaktık. Ama şimdi bir olayla karşı karşıyasınız. Bankalar sistemi ekonomiye bir kalp gibi devamlı para pompalar, sonra da o parayı aynen geriye çeker. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim? Bu hareket halindeki fonların sadece %5'ini tüketim harcamaları yerine yatırım harcamalarında kullanabildiğiniz takdirde
ki kullanmak işten değil. O zaman ülkenizi en yüksek yatırım yaptığı devrelerdekine, gayri safi milli hasılaya oranla konuşuyorum, eşit standartlarda, hatta ondan çok daha ötede bir yatırım ülkesi haline getirebilirsiniz. Affedersiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası o 70'li yıllardaki yatırım şantiyesi haline gelen Türkiye tekrar yatırım şantiyesi haline gelebilir. Sevgili kardeşlerim, detaylarını oradan alıp okuyun. Araştırmalar bugünler için yapıldı. Nasıl bir kalkınma? Yurt çapında bir üretim seferberliği. Hangi şartlar içinde gerçekleştirilebilir? Evvela fizibilite etütlerinin süratle hazırlanması söz konusu. Her ilde, vilayet, özel idare, belediye bunlardan birer yetkili. Ve özel sektörden her sektöre ait yetkililer, devlet planlama teşkilatından da bir uzman. Her il kendi ilinde neler yapılabileceği konusunda fizibilite etütlerini süratle hazırlamak üzere harekete geçtiğini düşünün. Bunların devreye girebilmesi zaman ister. Ama petrol zaman istemez. Bu ekipler en kısa sürede kendi illerindeki yatırım standartlarının fizibilitesini ortaya çıkarmaya devam ettikleri sürece Türkiye hem petrolünü derhal çıkarmaya başlamalıdır, hem de sadece potansiyelinin %4'ünü kullanabildiği hidrolik elektrik enerjisini süratle üretmeye başlamalıdır, yüzlerce küçük santralle. Sevgili kardeşlerim, yıllarca bunların etiklerini yaptık. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve özellikle dünyadaki en ucuz enerji, hidrolik enerji süratle kullanıma girmelidir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Türkiye borçlarını ödeyebilecek ve kalkınmasını gerçekleştirebilecek bir potansiyelin sahibidir. Hiç kimseye muhtaç değildir. Ve Türkiye hiçbir birliğe yalvarmak mecburiyetinde de değildir. Türkiye kendisine gelebilse, o aralarına katılmak için yıllarca yalvardığımız Avrupa Birliği, onlar bize ulaşırlar. Bizi de
aralarını almak için. O potansiyelin sahibi olan ülke hala bir uykuda. O uykuda olanlar bizleriz sevgili kardeşlerim. Şimdi konunun can damarına ulaşmak istiyorum. Bu hareketli fonları, bankalar sistemi yatırımcı kuruluşlara ortak olmak suretiyle kullanmalıdır. Bankalar bunu onlara ilk konferansı verdiğimiz ...1986 yılında tatbik mevkine koyabilselerdi, Türkiye şu anda çok yukarılarda bir milli gelirin, fert başına düşen milli gelirin sahibi olacaktı. Sevgili kardeşlerim, 1989 yılında İstanbul'da üniversite öğretim üyelerine verdiğimiz bir konferansta ispat etmiştik ki Türkiye 10 yılda fert başına düşen milli gelirini reel parayla 2 katına çıkartabilir. Yıl 1989. 1999 yılına kadar bu hedefe ulaşabilirdik. Ama böyle bir dizaynın tahakkuk edebilmesi evvela bir altın karşılıklı paranın enflasyonu kesinlikle önleyebilecek olan bir paranın devreye girmesiyle mümkündür. Ve hiç de zor bir olay değil. Altın karşılıklı parayı piyasaya sürdüğünüz gün artık para karşılığında mal yoktur. Altın karşılığında mal vardır. Bir Trump ekonomisine girmiş oluyorsunuz. Ve o gün enflasyonun bitmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, yıllardır enflasyonu önleyeceğiz avazeleriyle insanlar gözümüzün önünde ülkeyi felç etmeyi başardılar. O sadece bir perdeydi. O perdenin arkasında, enflasyonu önleyeceğiz perdesinin arkasında ekonomiyi felç etmek istikametinde küçülen bir ekonomi modeliyle devreye girdiler. Tehlikeyi görüp bunca zamandır herkese ulaştırdığımız halde tedbir almak yoluna hiç kimse gitmedi. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Türkiye şu anda da aklını başına toplayabilse, şu anda da kurtulur. Kurtuluşun bütün standartlarına sahiptir. Kaynaklarına henüz el konulmamıştır. Ama şu hareketli fonların ülkeye fayda sağlayabileceği yegane alan olan bankalarla ekonomi arasındaki ülkenin kanı olan para hareketini kontrollerine almak üzere süratle harekete geçtiler. Gelecek günlerde yeni bankaların onların eline geçtiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, küresel bir imparatorluk dünya nizamını kurmak üzere harekete geçmiş durumda. Şimdiden bakanları birer birer tayin ediyor adamlar. Bunlardan bir tanesi de Illuminati Bakanlığı.
şeytanın emrinde olan insanlar 8 tane kanaldan Maharishi'nin ağzından bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Türkiye kurbanlardan sadece bir tanesi sevgili kardeşlerim. Ve ekonomik açıdan bütün dünyaya egemen olmak üzere harekete geçen bir küresel imparatorluk söz konusu. Söylediğimiz gibi Türkiye kurbanlardan sadece bir tanesi. Bir sonuca ulaşmak istiyorum. Bankalar sistemini de ellerine geçirdikleri zaman para nehirlerine bu ülke değil, ülkenin dışındakiler hakim olacaklar. Başkalarının elinde olan bankaların ülkenin bankaları kadar vatansever olmalarını bekleyemeyiz. Onlar kendi menfaatleri için el koyuyorlar bankalara ve maksat ülkeyi kalkındırmak değil, kontrol altına almak. Sevgili kardeşlerim, sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. O kan hiç değişmemiştir. Öyleyse o damarlarınızda akan kandaki fıtrat, şu dünyadaki en üst seviye bir devleti gelecek günlerde vücuda getirebilir. O kanın sahiplerisiniz. Onlar Allah ile birlikte olarak bir cihan hakimiyetini kurdular. Türkiye nizam-ı alemdi. Osmanlı İmparatorluğu aleme nizam veren imparatorluk. Ama bugün bu görevi Amerika Birleşik Devletleri üstlenmiş durumda. Olaya kim nasıl bakarsa baksın, Amerika bugün bir cihan hakimiyetinin sahibidir. Uzak denizlerdeki filolarıyla gerçekten her tarafa müdahale edebilmek imkanının sahibidir. Hep adaletten yana olmaları için dua edelim. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Gelecek günler daha karanlık bir noktaya doğru gidecek ülke. Sakın moralinizi bozmayın. Sonunda mutlaka kurtuluş söz konusu. Ama ülkenizin durumuyla yakından alakadar olun. Bilin hangi oyunlar, hangi tuzaklar Türkiye'yi bu hale getirdi. Türkiye kendi kendine bu noktaya gelmedi. Özellikle bu hedefi yürütüldü ve Türkiye ekonomisi çöktürüldü. Bugünleri evvelden tahmin etmek zor değildi. Rayında yürüyen bir trenin hangi istikamete gittiği bilinirse onun varacağı hedef bellidir.
küçülen ekonomi modeliyle sadece iflasa gidilir, mahva gidilir. Ve en hazini çözümler varken bu çözümleri birer birer elimizden kaçırmamız. Şimdi konunun ekonomik açıdan sonucuna ulaşıyorum sevgili kardeşlerim. Türkiye bu söylediğimiz standartları kuvveden fiile çıkartabilirse kendisini kurtarır. Çözümün hem var olduğunu hem de gelecekte mutlaka gerçekleşeceğini biliyoruz. Öyleyse biz sizlere şu tavsiyede bulunuyoruz ki moralinizi bozmayın. Daha kötü günlere de sabırla göğüs gerin. Ama bir gün mutlaka bu ekonomik iflas müessesesi sona erecektir. Kaynakların bir an evvel harekete geçirilmesi asıldır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlere bu uydudan seslenmenin grup bahtiyarlığını yaşıyorum. Ama her zaman her şey süt liman değildir. Problemli, sıkıntılı günler de yaşanır. Nitekim Türkiye yaşıyor. Her gün işsizlerin sayısı süratle artıyor. Zaten İlluminati'nin istediği de Türkiye'nin bir kaosa girmesi. Bütün ülkelerde olduğu gibi biliyorsunuz ayaklanmaları, Türkiye için de aynı şey planlanıyor. Sakın böyle bir konuda onlara alet olmayın. Hiçbir zaman kaos hiçbir ülkeye bir fayda sağlayamaz. Sinirlerinize hakim olun. Kaos belirtilerinde sakın iştirakçılardan olmayın. Her zaman hepiniz kaosları önleme gayretinin içinde olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, ümitsiz olmak için sebep yok. Türkiye söylediğim gibi borçlarını kat kat ödeyebilecek olan ve kalkınmasını da gerçekleştirebilecek olan bir potansiyelin sahibidir. Kimseye de ihtiyacı yoktur. Ve açık ve net olarak şu gerçekle karşı karşıya olmalıyız ki Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek konusundaki gayretlerinde büyük bir hatanın içindedir. Türkiye Türklerle dost olmalıdır. Türkiye ülkelerin başında olmalıdır. Bir federasyon kurmalıdır. Ve onun başına geçmelidir. Hepsi bu konuda şimdiden hazırlar. Bu beraberlik başkalarını da harekete geçirecektir. Sevgili kardeşlerim, yanlış adımlar atmaya zorlanıyorsunuz. Biz eğer kendimize gelirsek, sahip olduğumuz değerleri Allah'ın bize verdiği değerleri onun rasyonel hedefleri içerisinde kullanabilirsek bu potansiyel bizim dünyadaki en büyük 10 ülke arasına girmemizi rahatlıkla sağlar.
Bu probleme dikkatle bakın, ümitsizliğe kapılmayın. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah bizimle beraberdir. Öyleyse burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. İster sosyalist olun, ister komünist olun, ister ateist olun, ne olursanız olun, bu hepimizin vatanıdır. Elimizden gidiyor. Öyleyse hepiniz bir olmak, beraber olmak mecburiyetindesiniz. Bu uydumuzun açılış gününde sizlere verdiğimiz ilk mesajdır, açılış mesajıdır. Ümitsiz olmanız için sebep yok. Ülke sapasağlam yerinde duruyor. Potansiyeliyle yerinde duruyor. Ve nasıl hedefe gidileceğini de hamdolsun ki net olarak biliyoruz. Öyleyse telaşa gerek yok. Soğukkanlılığınızı muhafaza edin. Kaosa sakın geçit vermeyin. Bekledikleri o kaosun oluşması, bunu önlemek için elinizdeki bütün imkanları kullanın. Sokağa dökülmek, ülkenin mahvına doğru en büyük adımı gerçekleştirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, endişe edecek bir şey yok. Söylediğim gibi ülke kendisini kurtaracak olan bütün potansiyellerin sahibidir. Bir gün mutlaka bu potansiyeller ülkeyi kurtaracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir defa daha belirtelim ki bizim siyasetle bir işimiz yok. Biz bu ülkenin evladıyız ve Osmanlı kanı taşıyoruz. Ve biliyoruz ki bu vatan kurtulabilir. Bunu yapabilecek olan ilmin de hamdolsun ki sahibiyiz. Ama siyasete girmeyiz, siyasetle meşgul olmayız. Biz bir teknisyen standardında, ama bu ülkenin kurtulması için her şeyi yaparız. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün bunları niye söylüyorsunuz? Yüreğinizi ferah tutun diye, ümitsiz olmayın diye. Daha kötü günler gelmeyecek mi? Gelecek. Ama siz dayanacaksınız. Netice mi? Neticede mutlaka kurtuluş söz konusu. Bu tuzağa düşmeyen, ekonomisi ölmeyen bir ülke olacak Türkiye. Şu anda ölüme doğru gidiyor ekonomi. Biliyoruz ki aranızda çok sayıda sağduyu sahibi insan var. Onlar ister sağda olsunlar, ister solda olsunlar, nerede olurlarsa olsunlar, bu ülke için varlar. Biz de varız. Öyleyse ne işbirlikçiler, ne Illuminati, küresel imparatorluk sizi asla sindirmemeli, korkutmamalı. Çözümler hamdolsun ki var.
ve Allah bizimle beraberdir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neticenin güzel olacağı bilinci içerisinde geleceğe karamsarlıkla değil, ümitle bakmanızı istiyorum. Gelecek Türkiye'nindir. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah'ım hepinizi bütün mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde bir araya getirdi. Devamlı dizimiz olan İslam, tasavvuf ve kavramlar konusuna bir kavramla inşallah devam ediyoruz. Hidayet. Sevgili kardeşlerim, içinde bulunduğumuz çağın adı Hidayet Çağı'dır. Bütün dünyaya hidayetin yayılacağı bir devreyi yaşıyoruz. Eğer size hidayet nedir diye sorarlarsa, onlara ne diyeceksiniz sevgili kardeşlerim? Hangi hidayet? Sualiniz bu olmalı. Ruhumuzun hidayeti mi? Fizik vücudumuzun hidayeti mi? Nefsimizin hidayeti mi, irademizin hidayeti mi, hidayetlerden hangisi? Sonra da siz onlara bir sual sorun. Size göre deyin, hidayet nedir? O zaman Kur'an'ın insanlar tarafından ne kadar hedefinden uzaklaştırıldığını, hedefin ne kadar gizlendiğini gösteren bir cevap alacaksınız. Diyecekler ki size hidayet doğru yoldur. Böyle diyeceklerini nereden biliyoruz? Çünkü bugün ülkemize satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hepsinde bu söyleniyor. Hidayet kelimesi nerede geçmişse doğru yol kullanılıyor. Allah'tan ki bir kısım insaf sahibi Kur'an-ı Kerim mealcileri hidayet kelimesinin fiil olarak kullandığı yerlerde ulaşmak kelimesini kullanabilmişler. Aslında Kur'an-ı Kerim'de fiil olarak da, isim olarak da hidayet kullanılıyor. Ve her vücudumuz için ve bu vücutların ötesinde irademiz için de bir hidayet söz konusu. İslam standartlarında sırat-ı müstakimin ne olduğuna beraber bakalım. Sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere demek.
Allah Teala Nahl Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde Allah'a doğru istikamet üzere olan yol buyuruyor. Sırat-ı müstakim için. Ve Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak anlatılıyor.

Ve Enam suresinin 87 ve 88. ayetleri de bize sırat-ı müstakimi hidayete erdiren yol olarak anlatıyor. Öyleyse sırat-ı müstakim adından anlaşılacağı üzere bir sırattır, bir yoldur. İstikamet üzere olan bir yoldur. Allah'a istikamet üzere olan bir yoldur. Nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçmişse bizim sevgili mealci kardeşlerimiz hep doğru yol diye onu Türkçeleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, iki nokta arasındaki iki noktayı birbirine bağlayan çizgi doğru yoldur. Doğru yol çok anlamlı bir ifade. Ama madem ki müstakim kelimesini kullanıyor Allah Teala, hiç değilse istikamet üzere olan bir doğru yol diyebilirlerdi. Hayır, doğru yol diyorlar. Sırat-ı müstakim için doğru yol deniyor. Peki hidayet, hidayet nedir diye soruyorsunuz. Aynı cevabı alacaksınız. Doğru yol. Öyleyse sırat-ı müstakimle hidayet bir mi diyorsunuz? Hayır diyorlar, bir değil. Öyleyse neden doğru yol diyorsunuz? Bizden evvelkiler öyle demişler, biz de öyle diyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu ifadeye çok dikkat edin. Çok tehlikeli bir ifade bu. Bizden evvelkiler öyle demişler, biz de öyle diyoruz. Allah Teala ne zaman resullerini bir kavimde vazifelendirmişse, o eski devirlerde hep onları putlara taparken resuller görmüşlerdir ve onları hidayete davet ettikleri zaman onlar demişlerdir ki, sen bizi atalarımızın yapmakta olduğu işlerden alıkoymak istiyorsun. Bizim babalarımız da, dedelerimiz de, onların babası da hep böyle yapardı, bu putlara taparlardı. Biz de atalarımızın yaptıklarını yapıyoruz. Sen bizi bu yaptığımız şeyden ayırmak istiyorsun. Biz seni dalalette görüyoruz. Ne oldu? İnsanların alışmış oldukları şeyler onların gözüne normal görünüyor, yapılması gereken şeyler olarak görünüyor. Ama birisi çıkıp da Allah'tan aldığı emri tebliğ ettiği zaman, yeni bir şey söylediği zaman, onların şirk koştuğundan bahsettiği zaman, Allah tektir, siz Allah'ı bırakıp putlara tapıyorsunuz ifadesini kullandığı zaman, sen bizi babalarımızın bize öğrettiği şeyden ayırmak istiyorsun tarzında, atalarımızın bizlere öğrettiği şeyden, bizden evvelkilerin bizlere öğrettiği şeyden ayırmak istiyorsun diyorlar. İfade bu tarzda geliyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah Teala diyor ki, cehenneme girecek olanlar oraya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki, size buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Size yanlış şeyler yapmakta olduğunuzu, doğrusunun bu olmadığını söylemediler mi? Onlar da derler ki, diyor Allah Teala, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Madde 1. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Madde 2. Biz seni dalalette görüyoruz dedik.
Yani kişilerin gözlerinde hicab-ı mesture var. Görme hastalarının üzerinde gışavet var. Göremiyorlar. Hidayeti öğretmeye Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınan kişiye sen dalalettesin diyorlar. Çünkü kendi tuttukları yolun doğru olduğunu düşünüyorlar. Öyle zannediyorlar. Atalarının yaptıkları doğrudur diye düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada aldanma var. İşte Allah'ın öğretisi, işte insanların öğretisi. Asırlardan beri emaniye denilen bir ilim, belki bir nevi Kur'an'ın kişilere göre izah tarzı. İnsanları din öğreniminde ve öğretiminde bulunan insanları hep meşgul etmiş ve kontrolü altına almış. Ve bugün üniversitelerimizde öğretilen din ilmi, Allah'ın Kur'an'daki din ilmi değildir artık. İnsanları kurtuluşa götürecek olan temel özelliklerin taşınmadığı bir din öğretimi ve daha kötüsü, insanların cennete ulaşmalarını tamamen engelleyen, dünya saadetine ulaşmalarını tamamen engelleyen bir din ilmi. Hidayetin ne olduğunun özellikle saklandığı bir din öğretimi. Konumuza bugün hidayet cephesinden bakacağız. Sevgili kardeşlerim, hidayet çağımızda çok büyük bir önem kazanıyor. Dünyanın en zengin insanları bütün dünyayı avuçlarına almak için bir küresel imparatorluk kurmak üzere faaliyetteler. Ve bunlar, bu en zenginlerden oluşan bu grup ne yazık ki şeytana tapıyorlar. İşte şeytana tapanlarla Allah'a tapanlar. Hidayet üzere olanlarla dalalet üzere olanlar. Öyleyse bütün dünyanın bir son harbe doğru gideceği, yıllar sonra oluşacak olan bir sonuç ve arkasından bir hidayet devri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayeti Allah'ın temel emri olarak düşünün. Ve Kur'an'ın hedef emirlerinin ve vasıta emirlerinin mevcut olduğunu düşünün. Kur'an'da Allah-u Teala İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Arapça adının İslam olduğunu söylüyor bu dinin. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ise Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti Yakub'un dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ikinci bir din hiç olmamış. Sadece kainatta, sadece bizim dünyamızda değil, kainatta diyorum, bir tek din yaşanmış. Her peygamber devrinde
o peygamber ve ona tabi olanlar hep Hanif dinini yaşamışlar. Bütün peygamberlerin bulunduğu devrede peygamber dünya için hatta kainat içindir. Her kavim, ne kadar kavim varsa o kavimlerde mutlaka Allah'ın Resulleri vardı. Bu Resuller, peygamberler neyi öğretiyorlarsa onlar da Allah'tan aldıkları aynı ilmi öğretiyorlardı. Bütün kavimlerdeki Resuller insanlara hep insanlık tarihi boyunca hidayeti öğrettiler. Allah Teala hiçbir devrede hiçbir kavmi resulsüz bırakmadığını söylüyor. Müminin 44'te diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. Ve bütün kavimlere ard arda resul göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin. Hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Arkasında ne yatıyor? Arkasında emaniye bilgiler yatıyor. Yani insanların Allah'ın indirdiği kitapları hiçe sayarak kendilerinden getirdikleri ve Allah'ın indirdiğine ters düşen tarifler, kavramlar ve tabiatıyla dinin yaşanamaması.

Kur'an'a dikkatle bakın. Bütün hakikatler Allah'ın hakikatleri oradadır. O hakikatlerin insanlar tarafından değiştirilmesi sebebiyle insanlar sıkıntıya düşerler. Allah'tan yardım gelmez olur. Bu durumda Allah-u Teala'nın hedef emirlerine sımsıkı sarılmak ve Allah'ın o hedeflere ulaşmak için koyduğu vasıtaları mutlaka kullanmak söz konusudur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an-ı Kerim'de İslam adlı din, Arapça adıyla İslam adlı din, kainatın tek dinidir. Arapça adı İslam'dır. Bu din, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar ve halen hiç şekil değiştirmemiştir. 7 tane safhası söz konusudur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safha Allah'ın irşat makamına ulaştırmasıyla tabiiyet, üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak. Bu birinci hidayettir, ruhun Allah'a teslimi. Sonra dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, yani hidayete erdirmek. Beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek, hidayete ulaştırmak. Altıncı safha irşada ulaşmak. Yedinci safhada iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bunlar Allah'ın hedef emirleri. Bunların hepsinin varlığı, yedincinin varlığıyla ortaya çıkıyor ve hepsi içinde Allah-u Teala ayrı emirler vermiş her safha içinde, her hidayet safhası içinde. Diyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, buradaki amir olanlar sonu sözü Allah'a ulaşmayı dileyenleri içine alıyor, mürşitlerine tabi olanları içine alıyor, Allah'a ruhlarını ulaştıranları içine alıyor, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenleri, nefslerini Allah'a teslim edenleri ve irşada ulaşanları, kendisinden evvelki 6 safayı da içine alıyor. Böyle bir amir olanlara sesleniyor Allah Teala. Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva. Hakkul yakin takvası. İnel yakini aşmış olacaksınız. İlmel yakini aşmış olacaksınız. Aynel yakini de aşmış olacaksınız. Hakkul yakine ulaşmış olacaksınız. Bu hakkul yakin takvasıdır. Allah'ın kalp gözüyle görüldüğü makamı ifade eder. Remzi

وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Siz ölmeyin. Allah'a teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. İşte Hazreti İbrahim'in Allah'a teslimi külliyle teslim olması, ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesiyle şekillenmiştir. Ve bütün sahabe 7 tane safayı aşmışlar, 4 teslimlerini de, 4 hidayeti de gerçekleştirmişlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de hedefler var ve bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar var. Gördük ki İslam 7 safadan oluşuyor. 7 safa. Bu safalar hedeflerimiz. Bu hedeflerin ana istasyonları ise 4 tane teslim. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Ya bu hedeflere ulaşmak için kullanmamız lazım gelen vasıtalar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve bütün bunlardan daha önemli olan, en önemli olan asıl ibadetimiz zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrarlamak. Allah Teala veskür ismi Rabbike buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Öyleyse Allah'ın ismiyle zikretmekle hepimiz mükellefiz. Şimdi Allah'ın emirlerinin karşısında olan, bizi bu hedeflere ulaştırmaktan men etmeye çalışan, bizi bu hedeflere ulaşmaktan men etmeye çalışan bir varlık var biliyorsunuz. Adı İblis, şeytan. Bu mahluk Allah-u Teala tarafından sonsuza kadar yaşaması için, kıyamete kadar yaşaması için izin almış bir mahluk. Ve bir tek gayesi var. Bütün insanlığı Allah'ın yolundan saptırmak. Öyleyse Allah'ın yolu neleri içeriyor? Demin saydığımız 7 tane hedefi içeriyor. 4 tane teslim, 3 de ara istasyon. Bu 7 teslime ulaşan kişi Allah'ın en sevgililerinden olur. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerden olur. 4 emanetini de Allah'a teslim etmiş olur. Ruhunu, veçini, nefsini, iradesini. Peki iblis, yani şeytan ne yapacak? Yapacağı şey son derece açık. Bu hedeflere bizi ulaştırmayacak. Bir insanın cennet mutluluğu Allah'a ulaşmayı dilemesinden başlar. Bu İslam'ın ilk hedefidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'ın cennetine giremez. Buradan başlayan, onun ötesindeki diğer 6 hedefi ihata eden bir hedefler dizisinden şeytan bizi nasıl alıkoyabilir? Bir düşünün. Eğer insanlar bir şeyler öğrenmişlerse Kur'an-ı Kerim'den, bunların hangisinin hedef, hangisinin vasıta olduğunu bilmiyorlarsa, o zaman şeytanın elinde son derece kuvvetli bir silah var demektir. Çok basit bir yol izlemiş. Ya da çok zekice bir yol demek daha doğru. Ne yapmış iblis? Vasıtaları hedef olarak göstermiş insanlara. Hedefleri ise ortadan kaldırmış, yok etmiş. Eğer vasıtalar hedef olursa, insan hedefinin namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet olduğunu düşünürse ve ona demişlerse ki sen bunları yaparsan mutlaka Allah'ın cennetine girersin, İblis insanları buna inandırmışsa, bunun için hadis bile
oluşturmuşsa, sevgili kardeşlerim, o zaman insanlar bir büyük tuzağın içine düşmüşlerdir. İşte bu tuzak 3. milenyumda, 3. bin yılda bütün insanları, İslam alemini %100 etkilemektedir. Birazcık İslami bilimlerin sahibi olduğunu söyleyen kim olursa olsun, o insanlara sorun, acaba Allah Teala bizi niçin yarattı? İbadet etmek için yarattı diyeceklerdir. Bu ibadetleri yaparsak ne olur? İslam'ın 5 şartını yaparsak cennete gidersiniz diyeceklerdir. Ama hiç kimse ibadetleriyle Allah'ın cennetine giremez. Bu ibadetlerin niçin yapıldığını öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bu ibadetler vasıtadır. Sizi temel hedeflerinize, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etme hedefine götürecek olan muhtevadır bunlar. 4 emanet, o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim edilecektir. Onun için yaratıldınız. Çünkü Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Sadece sizin üzerinizdeki Allah'ın getirdiği nimet sonsuz bir mutluluktur. Bu mutluluk dünya mutluluğudur. Bu mutluluk cennet mutluluğudur. Ve hidayetle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın hedefleriyle Allah-u Teala'nın vasıtalarını birbirinden ayırmak mecburiyetindesiniz. Bugün bütün dünyada İslam'ı yaşadıklarını zannedenler, sevgili kardeşlerim, sözlerimden sakın alınmayın. Çok büyük bir kısmınız bu standartların içindesiniz. İslam'ı yaşadığınızı zannediyorsunuz, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmekle. Çünkü size dediler ki, İslam adından da anlaşılacağı gibi teslim olmak demektir. Teslim olmanınsa, İslam'ınsa 5 tane şartı vardır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse Allah'a teslim olmuştur. Onun gideceği yer de muhakkak ki cennettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bunlar o 7 tane safaya, aynı zamanda 4 tane teslime, 7 safanın içinde bulunan 4 tane teslime ulaşmanız için mutlaka yapmak mecburiyetinde olduğunuz ibadetler, vasıtalar. Vasıta nedir? Hedef nedir? Diyelim ki buradan yola çıkacaksınız. Evvela 1. şehre uğrayacaksınız. Orada bir emaneti sahibine teslim edeceksiniz, ruhunuz. 2. şehre uğrayacaksınız. Yanınızda 4 tane emanet var. 2. şehirde 2. emaneti teslim edeceksiniz. Bu emanet fizik vücudunuzu teslim ediyor. Oradan sonra 3. şehre gideceksiniz. Orada da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ya da verdiğimiz misalde 3. şehirde birisine 3. bir emanet teslim edeceksiniz. Allah'a teslim edeceğinizin adı nefsiniz. Ve 4. bir şehre ulaşacaksınız. Bu yolun sonu. Orada da iradenizi, orada da 4. bir emaneti teslim edeceksiniz oradaki sahibine. Ve böylece 4 tane menzile ulaşmış olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinize geliyorum. 1. menzil Allah'a ruhunuzu teslim etmek. 2. menzil Allah'a fizik vücudunuzu teslim etmek. 3. menzil Allah'a nefsinizi teslim etmek. 4. menzil Allah'a iradenizi teslim etmek. Bu arada 3 tane de kasabaya uğrayacaksınız arada. Onlar ara istasyonlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak. Ondan sonra teslimleri yaşarken bir ara menzil daha var.
irşada ulaşma. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte sizi o menzillere götürecek olan vasıta kullandığınız arabadır. O araba vasıtadır. Hedef değildir. Vasıtaları hedeflere ulaşmak için kullanmak üzere Allah Teala bizlere tevdi etmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ama bunların arasında mevcut olmayan, bunların hepsinden daha önemli olan zikir yapmak vasıtalardır. O vasıtalar olmazsa hedeflere ulaşamazsınız. Ama eğer vasıtaları hedef zannederseniz, otomobil kullanmayı öğrendiniz ama menzile gitmiyorsunuz, otomobili kullanıyorsunuz. Otomobili kullanmanın her bir cephesini, vites değiştirmeyi, direksiyon kullanmayı, fren yapmayı, arabanın dizaynını 5 ayrı konu olarak düşünün. Her biri o vasıtayı kullanmanız için bir önemli faktör ve bu vasıtayla hiçbir hedefe gitmiyorsunuz. Oysa ki emanetler var üzerinizde. O emanetleri teslim etmeniz lazım gelen yerler var. Onların hepsi Allah. Ama burada söylediğimiz, misalimizde söylediğimiz 4 tane şehir, 3 tane de ara istasyon. Sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda kalırsınız. Hep durduğu yerde daireler çeviren bir arabayı kullanırsınız ve hiçbir yere gidemezsiniz. Hiçbir emaneti sahibine teslim edemezsiniz. 4 emaneti de onların sahibine teslim etmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala diyor ki Nisa 53'te İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Sahiplerine demiyor, sahibine diyor. Kendisine teslimini istiyor. Evvela ruhunuz emanettir. O emaneti teslim edene kadar fizik vücudunuz emanet değildir. Ama ruhunuz size emanet olarak verilmiştir. Diyor ki Allah Teala biz emaneti yerlere, göklere teslim ettik, tevdi ettik, teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Dağlar da kabul etmediler diyor Allah Teala. Emaneti insana teklif ettik ve insan kabul etti. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor. Şimdi diyeceksiniz emanetleri teslim etmekle cahil ve nankör olmak arasında ne ilişki var? Çok açık bir ilişki var. Allah Teala emanetin ne olduğunu bize gösterebilmek için cahil ve nankör vasıflarını kullanıyor orada. Bunlar birer remz. Niçin kullanıyor? 3 vücudumuz var. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz. Hangisinin emanet olduğunu kesinleştirmek için kullanıyor? İnsana diyor teklif ettik. İnsan fizik vücudumuz. Tamam. Ama cahil ve nankör olan bir insan. Yani beraberinde nefsinin 2 afetini kullanmış Allah Teala. Cehalet ve nankörlük. Beraberinde fizik vücudun beraberinde nefs de var. İkisi beraber bir emanet alıyorlar. 3. vücudumuz, ruhumuz. Ve o emaneti sahibine teslim etmekle mükellefiz. Teslim ettik, fizik vücudumuz emanet oluyor. Teslim ettik, fizik vücudumuzu da teslim ettik, nefsimiz emanet oluyor. Nefsimizi de teslim ettik, irademiz emanet oluyor. İrademizi Allah teslim edince bütün emanetler teslim edilmiştir. Dikkat edin, insan 4 sırat-ı müstakim üzerinde ayrı ayrı
olgunlaşmak mecburiyetindedir. Sadece bu dört sırat-ı müstakimden birincisi Allah'a ulaştıran bir müessesedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada dikkat etmeniz lazım gelen husus şudur ki, ruhunuzu Allah'a teslim etmeden fizik vücudunuz emanet vasfı kazanamaz. Onu teslim etmeden nefsiniz emanet vasfı kazanamaz. Onu teslim etmeden iradeniz emanet vasfı kazanamaz. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Ve başlangıç emanetiniz, ilk emanetiniz ruhunuzdur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu emanetlerin Allah'a teslimlerinin her biri ayrı bir hidayettir. Evvela sözlerimizin ne ölçüde gerçek olduğunu irdeleyelim. Acaba bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 tane safayı birer birer açmışlar mı? Bütün emanetleri Allah'a teslim etmişler mi? Hepsini birer birer açmışlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse iddialar ispatla teklif olunur. İddiaların sahibi iddialarını ispat etmekle mükelleftir. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz ki Allah'ın bize bu öğretisini ispat vasıtamız, bugünkü din alimlerinin bilmediği bu hakikatleri ispat vasıtamız tek olan Kur'an-ı Kerim'dir. İki tane Kur'an-ı Kerim yok. O Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bize öğretti. Öyleyse her şeyin muhteşem bir ilahi dizayn içerisinde nasıl yerlerine oturduğunu görmenizi istiyoruz. İşte bunun için hidayet çağı. Çünkü bütün insanlar hidayeti unutmuşlar. Hidayetin içinde olanlar bile hidayetin ne olduğundan haberdar değiller. Hidayet üzere olanlar bile. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba sahabe bu 7 tane safayı yaşadılar mı? Sahabe Allah'a ulaşmayı diledi mi? Sahabe mürşitlerine ulaştılar mı? Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı mı? Başlangıçtaki bu 3 sualden başlayalım. 3. kesinleşiyor. Allah Teala ruhun hidayetini Allah'a ulaşmak olarak vasıflandırmış Kur'an-ı Kerim'de. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Hidayet kelimesi genellikle hüda kelimesiyle anlatılıyor. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime, İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. İnne hüdallahi hüvel hüda diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzun hidayeti Allah'a ulaşmak. Güzel. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Diyor ki Allah Teala onlar için وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinam ettiler, çekindiler, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor.
Sonra da 18. ayette diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Öyleyse üçüncü basamak ulaşmışlar. Elbette birinci ile ikinci geçilmeden üçüncüye ulaşılmaz ama üçüncüye ulaşıldığının ispatı birinci ispatla alakalı. Rad suresi 20, 21 ve 22. ayetler. Allah Teala diyor ki ellezine yufune bi'ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudun el misak. Ve özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan korkarlar. Yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından. Ve yahşemne rabbehum. Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigae ve çerrabbehum. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bu Allah'ın zatını sabırla dileyenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, daha ötede Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, Allah'ın veçi ulaşılmak için de dilenir, Allah'ın veçi onu görmek için de dilenir. Ve Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi hem Allah'a ulaşmayı hem de Allah'ı görmeyi ikisini de ihtiva ediyor. Ayetin devamı ve bir sonraki ayet-i kerime ikisini de hedef aldığını gösteriyor. Ama biz şimdi şu anda birinciyi hedef aldığını düşünelim. Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kim bunlar? Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, gördük ki Allah'a ulaşanlar. Onlar, o Allah'a ulaşanlar var ya, onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Öyleyse bu iki ayet gereği, bu üç ayet gereği onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Zaten Allah Teala Şura 13'te diyor ki Allahu yectebi ileyhi men yeşâü yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı diler de bunun için bir gayretin içine girerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Hidayete erdirir demiş oluyor. Ruhun Allah'a ulaşması, ruhun hidayeti. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş, birinci safa tamam. Bütün sahabe Allah'a ulaşmış, üçüncü safada tamam. Peki ikinci safa acaba bütün sahabe mürşitlerine ulaşmış mı? Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Diyor ki Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Habibim sana tabi olmak, biat etmek Allah'a tabi olmak, Allah'a biat etmektir. Sana biat ettikleri zaman o ağacın altında Allah'ın eli onların ellerinin üzerindeydi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiyet de kesin. Üçüncü basamak tamam, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. 14. basamak tamam, bütün sahabe, sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak tamam, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarını hidayete erdirmişler. Peki bütün sahabe fizik vücutlarının hidayetini de gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler.
İşte Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Yani ikinci hidayetlerini de, fizik vücutların hidayetini de gerçekleştirmişler. Ruh 14. basamakta yolculuğa çıkar. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklarda 7 tane gök katını aşar ve Allah'a ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'a teslim olur, hidayete erer. Bütün sahabe o hidayete erdikten sonra, fena makamına ulaştıktan sonra beka makamına geçmişler, sonra züht makamına ulaşmışlar, sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Allah Teala açık ve kesin olarak, ben ve bana tabi olanlar, de ki onlara diyor, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse 4. safayı da tamamlamış bütün sahabe. 2. hidayet, fizik vücudun Allah'a teslimi. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan bütünüyle kurtulması ve Allah'a kul olması hali. Allah Teala fizik vücudumuzun hidayetini, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartlarında Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Buyuruyor ki Allah bütün kavimlerde Resul beaz eder. Her kavimde bir Resul beaz eder. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Bu sebeple, yani bu Resul'e tabi olarak bir kısmı hidayete erdiler. Yani şeytana kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu, tabi olmayanlar. Öyleyse bütün kavimlerde tabiyetlerini tamamladıktan sonra insanların fizik vücutlarını, veçlerini, Allah'a, Ademoğullarının kendilerini Allah'a kul kılmaları söz konusu. Allah'a kul olmak, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Böylece hidayete erdiler diyor. Kul olarak hidayete erdiler. Fizik vücudumuzun kulluğu. Kul olduğu nokta, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğu nokta, hidayete erdiği nokta. Bütün sahabe gördük ki bunu gerçekleştirmişler ve hidayete ermişler. Nefsimizin hidayeti de nefs tezkiyesi ve neticede tasfiyesi. Nisa 105'te, Maide 105'te Allah-u Teala buyuruyor ki, Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum, la yedirrukum men darle izateteytüm, sümme mercuhüküm cemiyan. Ey amenu olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek, afetlerden temizlemek üzerinize borçtur. Siz tezkiye olmaya, nefsinizin kalbini afetlerden temizlemeye başladığınız andan itibaren dalalette olanlar
size bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin gördüğünüz gibi hidayetidir. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduktan sonra, hidayete adım attıktan sonra, hidayet ehli olduktan sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Nefsimizin hidayetinin nefs tezkiyesi olduğunu Allah Teala beyan ediyor. Ve bütün sahabe nefs tezkiyelerini tamamlamışlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Hepsi ulul elbab olmuşlar. Kimdir ulul elbab? Ali İmran 190 ve 191 Allah Teala tarif ediyor. Li ulul elbab yeskuru Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Allah'ın ulul elbab kulları için dizaynı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeleridir. Öyleyse bütün sahabe ulul elbab olmuşlar, daimi zikrin sahipleri olmuşlar ve nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefslerini Allah'a teslim edenlerin müşterek özelliği nefslerinde hiç afet kalmaması, yani nefslerinin halis olması. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi bunu anlatıyor hepimize. Ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emir olunmadılar. Allah'a muhlis kullar olmakla, yani nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefslerini halis kılmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece bir noktaya ulaşıyoruz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 5. safha nefsin Allah'a teslimi 5. kat cenneti ihata ediyor. Peki bütün sahabe irşada da ulaşmışlar mı? 6. safha hepsi ulaşmışlar. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul diyor Allah Teala, eğer size uysaydı, sizin söylediklerinize itaat etseydi hepiniz bundan çok zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve kalbinize koyduğu o iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Kalpleri 12 defa müzeyyen olmuş bu insanlar, sahabe, irşada ulaşmışlar. Sahabe diye hitap ediyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Yani 28. basamağın 4. mertebesine. Peki bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar mı? Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinden 136. ayet-i kerimesine kadar geçen ayetlerden biri hariç 4'ü teslimi külliyle teslimi anlatıyor. Hazreti İbrahim'in teslimi, Hazreti Yakub'un teslimi, torunlarının teslimi, ve la temutunne illa ve entüm müslimun ifadesiyle anlatılıyor ve
anlıyoruz ki Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabe Allah'a öyle teslim olmuş. Bir hakkın teslim olmuş. Yani aynel yakini aşmış, hakkul yakin takvasıyla teslim olmuş, hakkul yakine ulaşmışlar. Bunun işareti nedir? Hakkul yakin takvasıyla takva sahibi olan kişi hakkul yakin seviyesinde hidayete ermiştir. İradesi de hidayete ermiştir. Bir başka ifadeyle iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Yani iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Bu noktadan sonra devamlı Allah'tan emir alacak olan ve Allah'tan aldıkları emirleri yerine getirecek olan kişiler olacaklardır. Bütün sahabe irşat makamının temeli olan bu noktaya ulaşmışlardı. Allah'ın irşat makamını tayin ettiği bütün insanlar hakkul yakin takvasına, bir hakkın takvaya, yani takvaların en sonuncusuna ulaşmışlardır. Neden Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına getiriyor? Çünkü onlar artık kendi iradeleriyle bir şey yapmayacaklar. Allah onlara devamlı emirler verecek olaylar karşısında. Onlar da Allah'tan aldıkları bu emirleri gerçekleştirecekler. Allah'tan aldıkları emirleri gerçekleştirecekler ve iradeleri Allah'a, Allah'ın iradesine bağlanmış olduğu için kendi kararlarını vermeyecekler. Allah'ın verdiği karara itaat edecekler. Hem kendileri için hem de Allah'ın başka insanlar konusunda söyledikleri itibariyle. Gerek kendileri, gerek Allah'ın onlara verdiği başka insanlar konusundaki emirleri sadece Allah'ın emrettiği istikamette yapmak üzere Allah'a teslim olanlar, Allah onları irşat makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ensara da muhacirine de tabi olunduğunu kesinleştiriyor Allah Teala. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. 14 asır evvel Kur'an hükümlerinin bütünü içerisinde bütün sahabenin, sahabe adı verilen kişilerin irşat makamının sahibi olduklarını, yani iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. İşte burası hidayetin 7. safhasıdır ve 4. teslimi gösterir. İradenin Allah'a teslimini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hidayet denilen müessese Kur'an'ın temelidir. Kainatın tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin temelidir. Ve dünya üzerinde 2 tane, 3 tane, 4 tane, 10 tane, 100 tane din yoktur. Bir tane din vardır.
Hazreti Adem'den itibaren ilk peygamber, ilk nebi ve ilk insan olan Hazreti Adem'den son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin yaşadığı bir tek din olmuştur. O din Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah Teala sen Hanif'tisin diyor. Hanif diniyle emrolundun diyor. Hanif dininin sahibi olarak, Hanif olarak kendini dine doğrult diyor. Görüyoruz ki Hanif dini Arapça adıyla İslam dini Allah'a dört tane teslimi içeriyor. Ve kainat üzerinde başka bir şeriat hiç olmamıştır. Bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriattı. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya şeriat olarak verdiğimizi sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriat değil, aynı şeriat, tek bir şeriat. Öyleyse bu bapta Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir dizayndır ki kişiyi mutlaka saadete ulaştırır.

Öyleyse dikkat edin ki Allah Teala insanı sadece bir tek maksatla yaratmıştır. Kainattaki en değerli mahluku olan, bütün kainatı uğruna yarattığı mahluku olan insanı mutlu olsun diye yaratmış Allah Teala. Onun için Allah'a kul olmasını farz kılıyor. Zariyat 56 ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye diyor. Dört kulluğu da emretmiş oluyor Allah Teala burada. Ve uzun sözün kısası, bütün sahabenin bu dört tane teslimi gerçekleştirerek hidayete erdiklerini görüyoruz. Öyleyse hidayet müessesesine 28 basamaklık bir skala üzerinde beraberce bakalım. Hidayetin başlangıcı neresidir? Birinci hidayet nerede oluşur? Ruhu nerede? Fizik vücudu nerede? Nefsi nerede? İradeyi nerede Allah'a teslim ederiz? Hangi standartlar içinde oluruz? Allah'ın emirleri üzerimizde nasıl tecelli eder? Rahim esmasıyla Allah Teala bize neler kazandırır? İnsanın tekamülü, manevi tekamülü bir bütün içerir. Her teslim safhası onun tekamülünü daha Allah'a yakın bir insan husule getirmek üzere geliştirecektir. Öyleyse gelin beraberce bir göz atalım. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Ama bunlardan her kim olayları pozitif değerlendirirse onlar Allah-u Teala tarafından seçilirler. Allah-u Teala diyor ki Allah insanlardan dilediğini kendisine seçer ve kim bunlardan kim seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Yani hidayete erdirir diyor. Öyleyse Allah ikinci basamakta kalbinde hayır gördüklerini, yani hedefleri başka insanların dalaletine sebebiyet vermek olmayanları kendisine seçer diyor Allah Teala. Ama seçtiklerinden ne yazık ki hepsi Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeyenlerin de kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki en önemli kararınız hidayete başlama kararı olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennetle cehennemin ayırıcı Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Allah Teala buyuruyor Yunus 7 ve 8. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor Allah Teala. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle buyuruyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Ve hüküm. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın ayetlerinden gafil sayılıyor. Şimdi bizi dinleyen, bu yazılacak olan kitabı okuyacak olanlar, sizler eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız biliniz ki kurtuluşunuz mümkün değildir. Gideceğiniz yer mutlak olarak cehennemdir.
Öyleyse öğrendiklerinizi bir tarafa bırakın. Allah Kur'an'da ne söylüyorsa bunu esas ittihaz edin. Şu anda dünya üzerinde iblisin hiçbir noktasını değiştiremediği bir tek kitap var, Kur'an-ı Kerim. O Kur'an-ı Kerim söylüyor başka hiçbir dinin olmadığını, bir tek din olduğunu, o dinin de bütün insanlığa, insanlık var olduğundan beri hep tek din olarak indirildiği. Son din, ilk din yok. Bir tane din var. Ne ikincisi, ne üçüncüsü, ne dördüncüsü, hiçbiri olmamış. Hazreti Adem'e Allah-u Teala neler emretmişse Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyleri emrediyor. Yani Kur'an-ı Kerim Tevrat'ın da muhtevasını, İncil'in de muhtevasını, Zebur'un da muhtevasını aynen ihtiva ediyor. Bu kitapların hepsi için Allah-u Teala bir nurdur diyor onlar. Bir hidayet rehberidir diyor onlar. Kur'an da, Zebur da, İncil de, Tevrat da bir hidayet rehberi. Hepsi hidayete erdirici birer nur ve şifa diyor Allah Teala, nefsin afetlerinin şifası. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Burası imajiner bir hidayet safhasıdır. Kuvveden fiile geçmemiş olan bir hidayet. Yani hidayetin başlangıç noktası amene olmak. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah'ın cenneti onundur. Kim diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka cennetimize alırız diyor. Ve başlangıç hidayeti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren o kişi hidayet üzredir. Kimdir hidayet üzere olanlar? Allah'a yönelmeyi, Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah Teala onları hidayete erdirdiğini gösteriyor, söylüyor. Yehdi ileyhi, kendisine hidayet eder diyor Allah Teala. Öyleyse birinci hidayetin anahtarı Şura suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Ne diyor Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine hidayet eder. Öyleyse yönelmek hidayete ermenin başlangıç noktası, kilidi. Allah'a ulaşmayı dilerseniz kilidi açtınız, cehennemle ilişkiyi kapattınız. Cehennemin kapısını, o anahtar, cehennemin kapısını kilitleyen anahtar. Cehennemin kapısını kilitlediniz, cennetin kapısını açtınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sonra Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlıyor. Dördüncü basamaktasınız. Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Beşinci basamaktasınız. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Altıncı basamaktasınız. Kalbinizdeki ekinneti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Yedinci basamaktasınız. İlk yedi basamağı tamamladınız. Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade eden Vel Asr suresi dört tane yedi basamaktan oluşuyor ve bu ilk yedi basamak. Diyor ki Allah Teala Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar.
Yani kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden az olacak. İnsanların çok çok büyük bir kısmının onların gidecekleri yer cehennem olacak diyor Allah Teala. İllellezine amenu, ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu yedinci basamağa ulaşanlar. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, bir iki dakika içinde Allah Teala Rahim Esması tecelliye başlamış. Rahim Esması o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almış, kulaklarındaki vakrayı almış, kalbindeki ikindeti almış, yerine ihfat koymuş. O kişi irşat makamına bakar görmezken görmeye başlıyor. İrşat makamı olduğunu seziyor, seçiyor. O kişi irşat makamının söylediklerini duymaya, manasına varmaya başlıyor. Ondan sonra kalbine indiriyor. Kalbindeki ekinnet alındığı için, yerine ihfat konulduğu için idrak etmeye başlıyor irşat makamının söyledikleri. Burası yedinci basamaktır. İlk hidayet, Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişidir. Ve burası hidayetin başlangıç noktası, ilk hidayettir. Ama kuvve hüviyetinde, fiile ulaşmamış, sadece niyette var olan bir hidayet. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Hemen yu'min billahi yehdi kalbehu. Tekavvün 11. Kim Allah'a amin olursa onların kalbine ulaşırız. Sonra ne yapıyor Allah Teala? 8. basamakta o kişinin kalbine ulaşıyor. Bir eylem yapmak üzere kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf 33. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalbini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalbi Allah'a çevrilir diyor. Ve kalbi Allah'a çevrilen bu kişiyi 10. basamakta Allah gözünden kalbine bir nur yolu açarak hazırlıyor. Enam 125. Femen yuridullah

Allah'a teslim olmaya açar diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala onların kalplerini açar, İslam'a açar. Ne yapıyor Allah Teala? Göğsünden kalbine, göğsünü yararak nur yolu açıyor. Bu noktadan sonra bu kişi zikir yaparsa Allah'ın katından gelen rahmetle faz isimli iki nur kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kendisi için hazırlanmış olan şifreli yola göre gönderildiği için, karşılıklı şifreler tuttuğu için o yolu takip eden rahmet ve faz nurları kalbe ulaşır. Ama kalp mühürlüdür. Bu kalpten içeri giremezler. Ama sızar. Bir tanesi rahmet nurları kalbin içine sızar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, rahmet nurları kalbin içine buradan sızıyor. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. Ve bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamakta kişi diyor ki Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Kişi huşuya ulaştıktan sonra Allah ona mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Bu kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahipleri ise Allah Teala istediği istihaneyi veriyor. Sadece huşu sahipleri Allah Teala'dan mürşitlerini öğrenmek istedikleri zaman, Allah'tan istihane istedikleri zaman, istihane istemek mürşidini istemek demek. O kişinin Allah Teala mürşidini kendisine gösteriyor. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi 13. basamakta görüyor. Mürşit sevgisini Allah veriyor içine. Büyük bir sevgiyle Allah için teslim olmak üzere Allah adına kendisini teslim alacak olan mürşide ulaşıyor, tabi oluyor. Allah'ın huzurunda tabiyet gerçekleşiyor. Nasıl 14 asır evvel tabi'in sahabeye tabi oldularsa bugün de tabiyet müessesesi aynen devam ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hakikati söylüyor. Tabiinin sahabeye tabi olduğunu. 14. basamakta gerçekleşen şey tabiiyettir. Allah-u Teala'nın ölçüsü 1'e 10'dur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kendisine düşeni yapmıştır. Buna karşılık 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Mürşidine ulaşmak için yeni bir irade kullanımı söz konusu. Kişinin serbest iradesi, cüz'i iradesi bir karar veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 ihsan. İkinci bir karar veriyor, mürşide ulaşıp tabi olmak. Mürşide olan sevgiyle mürşide ulaşıyor, tabiyetini tamamlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burası tabiyet noktası. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kişi ne yapmıştır? Allah'tan 10 tane ihsan almıştır, mürşidine ulaşmıştır. Ulaştığı anda tabiyetinde yeni bir safhaya ulaşıyor kişi. Hidayetin ikinci safhası. Tabiiyet. Bu tabiiyet kişinin hidayete adım atmasını, fiziki hidayete başlamasını ifade ediyor. Ve Allah 10 tane nimet veriyor kişiye. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Diyor ki Allah Teala Mümin 15'te onların üzerine, başlarının üzerine

Allah'ın katından ruh gönderilir. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek üzere, uyarmak üzere. Evren imamının ruhu kişinin başının üzerine bir nimet olarak geliyor, yerleşiyor ve kişinin ruhuna Allah'a ulaşmak üzere bu vücudu terk et diyor. Senin yevmit talakın, Allah'a milaki olma günün geldi. Ve ruh vücudu terk edecek. Birinci nimet devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi. İkinci nimet Allah'ın o kalbin mührünü açması. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alması. Dördüncüsü kalbin içine imanı yazması. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve bu ruhun gönderilmesiyle onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Kalbin, mühürlü olan kalbin açılması, o güne kadar bütün insanların olduğu gibi o kişinin de kalbi mühürlü. Kalbin açılması, bütün insanların kalplerinde küfür yazıyor, küfrün alınması ve küfrün yerine imanın yazılması ve kişinin mümin oluşu. Dört nimet oldu. Beşinci nimet, Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi, o kişinin bütün günahları, seyyiati, hasenata çevriliyor. Diyor ki Allah Teala, o cehenneme gidenler var ya, bunlardan hariç olanlar, Allah'a tabi olup da, mürşidine tabi olup da mümin olanlar ve böylece nefs tezkiyesine başlayanlar, nefs tezkiyesine başladığı için de mümin olanlar, Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir. Bütün günahlar sevaba çevriliyor. Sonra mı? Sonra Allah Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o ruha devrin imamı vasıtasıyla emir veriyor. Vücudu terk et, sırat-ı müstakime ulaş diye. Ve sırat-ı müstakime ulaştığı zaten Nebi 39'da da anlatılıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi merhaba. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol seçer, ittehaze eder ve ruhu merhaba Allah'ın zatına sığınağa ulaşır. Burası ruhun Allah'a doğru yola çıktığı, kendisine bir yol edindiği nokta. Ruh kendi sırat-ı müstakimi içinde. Peki nefs? Nefs de bu noktada hidayete başlıyor. Nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi zikir yaparak Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetin, fazlın ve rahmetin salavatın o kişinin göğsüne ulaşmasıdır. Göğsünden şifreli yolu takip ederek bu dört nur kalbin üzerine ulaşırlar. Kalbin kapısı mühürlüdür. Kalbin kapısındaki mühür Allah-u Teala tarafından açılmıştır. Açıldığı için mühür hareketli hale gelmiştir. O mühürün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mühürü kalbin alt boyutundaki zülmani kapıya kadar indirirler. Zülmani kapıyı mühürler mühür. Yani şeytanın karanlıklarının zikir boyunca o kalbe ulaşması mümkün değildir. Zikir boyunca Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının kalbin içine dolması söz konusudur. Bu gelen nurlar kalbi ard arda gelerek dolduracakları için kalbin içindeki karanlıkları tutacak, küfür kelimesi de artık kalpten atıldığı için karanlıkları tutabilecek olan, nefsin afetlerini tutabilecek olan hiçbir faktör yok. Bütün afetler dışarıya atılırlar. Ve kalp %100 ruhun hasletlerine paralel olan faziletlerle ve salavatla ve rahmetle dolar. Ve Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Bir çekim alanı vardır, manyetik alanı vardır. Bu manyetik alanın zıttı manyetik alana
faziletler sahiptir. Bu sebeple karşıt kutuplar birbirini çekeceği için faziletler iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bunun, bu toplanmanın adına nefs tezkiyesi diyor Allah Teala. Tezkiyetün nefs. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Artık üzerine oldu kişinin ve faziletler nefsin kalbinde toplanmaya başladığında nefs tezkiyesi başladı. Nefs tezkiyesi hangi oranda nefsin afetini yok edebilirse fizik vücutta şeytana kul olmaktan o kadar kurtulur. Nefs tezkiyesi nefsin de kemalat derecelerinde ilerlediği bir sırat-ı müstakim üzerinde olduğunu gösterir. Bu nefsin sırat-ı müstakimidir. Bir de fizik vücudun sırat-ı müstakimi var. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacak. Ona ait de sırat-ı müstakim olduğunu Allah Teala Yasin 60-61'de belirtiyor. Diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, biz sizlerden ahd almadık mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve biz sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulacağımıza, Allah'a kul olacağımıza dair Allah bizden ezelde ahd almış. Bu ahdi gerçekleştirecek fizik vücudumuz. O da 14. basamaktan başlayan kendi sırat-ı müstakiminin üzerinde. Ve aynı zamanda irademiz nefsin afetlerinin azalması istikametinde güçleniyor. Çünkü karşısındaki güç Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasak ettiği fiilleri işleyen nefsin afetleri giderek azalıyor. Bunun manası irademizin de devamlı düşmanlarının, emre itaat etmeyenlerin sayısının azalması sebebiyle irademiz de giderek güçleniyor. Bu da 14. basamakta başlayan iradenin sırat-ı müstakim. Öyleyse 14. basamakta 4 tane sırat-ı müstakim üzerinden 4 tane hidayetin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin, irademizin hidayeti. Ve Allah'ın bize olan vasiyeti ve Allah'ın ahdi 4 hidayeti de emreder. Saydığımız 4 tane hidayet Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. Öyleyse ne olur? Nefs tezkiyesine başlarız. Nefsimizin kalbinde nurlar birikmeye başlar. Allah'tan aldığımız, Allah'a ulaşma dileğimizin arkasından mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz anda Allah'tan aldığımız nimetlerin sayısı 10'dur. 9 oldu. 10. nimette Allah-u Teala'nın bize o güne kadar 1'e 10 verirken kazandığımız her derecata o günün itibaren 1'e 100 vermeye başlaması. Nefsimizde hep afetler vardı %100. Şimdi afetlerin yerini hasletler almaya başladı. Ve hasletler, faziletler affedersiniz, nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapıştığı için, manyetik alanda devam ettiği için, hiç kesilmesi mümkün olmadığı için, bu afetler yerleşince nefsimizin kalbine, affedersiniz, bu fazilet nefsimizin kalbine yerleşince iman kelimesinin etrafında, nefsimizin kalbine geri dönen afetlerin bir kısmı dışarıda kalmak mecburiyetinde, çünkü onlara yer yok. Ne kadar yer yok? Nefsimizin kalbine ne kadar afet yerleşmiş, ne kadar fazilet yerleşmişse o kadar yer yok.
Öyleyse nefsimizin kalbinde %7 fazilet yerleştiğinde biz nefsi emmaredeyiz. Allah Teala Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a şunları söyletiyor. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emmare %100 nefsi Allah'ın yasak ettiği fiilleri emreden, emrettiklerini yapmamayı emreden emmare %7 azalmıştır ama nefsi emarenin tamamlandığı yer burasıdır. Vücudumuzdan ayrılan ruh sıratımız takim üzerinde birinci kata ulaşır. İlk %7 nur birikiminde. Sonra zikrimiz daha artacaktır. Arttıkça faziletlerin yerleşimi de artacaktır. %2 rahmet birikimi tamam nefsimizin kalbinde. %7 fazilet birikimi de tamam. İkinci defa %7 fazilet birikimi. Nefsi levamedeyiz. Nefsimizi kınayan bir insanız. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime وَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ. Hayır, o levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Ruhumuz ikinci gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi. Ruhumuz üçüncü gök katında nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresi 8. ayet-i kerime فَاَلْهَمَا فِجُرَا وَتَقْوَا. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. İlham almaya başlıyoruz Allah'tan. İlk defa ondan evvel sadece şeytandan ilham almaktaydı bütün insanlar. Ruh üçüncü gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne, mutmain oluyor nefsimiz. Allah'ın verdiklerinin yeterliliği konusunda kesin bir kanaat hasıl oluyor kişide. Burası dördüncü gök katı. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ela bi zikrillahi tatmeynül gulübü diyor Allah Teala. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rad 28. Ve daha çok zikrediyoruz. Ruhumuz 5. gök katında 5. defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Daha çok zikrediyoruz. 6. defa %7 nur birikimi, ruhumuz 6. katta, nefsi mardiye. Radiye bizim Allah'tan razı olduğumuz kademe, mardiye Allah'ın da bizden razı olduğu kademe. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. İşte sevgili kardeşlerim, ruhumuzun hidayet üzere olduğu 14. basamaktan Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta 21. basamaktır. Ne diyordu Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte burada 21. basamakta Allah o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Peki nefs ne olmuştur? Tezkiye olmuştur. Nefsin tezkiye olduğu yer teslimiyetinin, hidayetinin yarısını ifade eder. Fatır 18'de Allah Teala diyor ki kim tezkiye olmuşsa kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü Allah'a ezelde yemin vermiştir nefsi tezkiye olacağına dair ve tasfiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. 21. basamak ve ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması. Bir sonraki basamak, 22. basamak, Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması. Sığınağa sığınması, evvap olmamız. Ve velayete adım atmamız,
Burası ruhumuzun hidayetidir. Neydi ruhumuzun hidayeti? Allah'a ulaşmak. Âl-i İmrân 73. İnnel hüdâ hüdallâh. Muhakkak ki hidayet, yani ruhun hidayeti, Allah'a ulaşmaktır. Allah'a hidayet olmaktır. İşte gerçek hidayetlerin, hedeflerin birincisi burasıdır. 14. basamakta başlayan sırat-ı müstakim üzerinde yapılan bir yolculukla 7 tane gök katını aşan ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur, hidayete ermiştir. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlayan hidayeti 21. basamakta tamamlanmıştır. İlk emanet hidayete ermiştir. Gerçek sahibine teslim olmuştur. 14. basamakta başlayan fizik vücudumuzun manevi tekamülü burada bitmemektedir. Fena makamında ruhumuz Allah'a teslim olmuştur ve nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e doğru artar. %51 nurda Allah'a ulaştık. 61 nurda fena makamı tamamlanır. Allah'ın zatında yok olma işlemi. Ve o zaman Allah-u Teala bize bir taht ihsan eder. Beka makamı. Fena makamında sığınağa sığınmak söz konusudur. Evvap oluruz. O meaba sığınan evvap vasfını alır. Meab sığınak demektir. Allah'ın zatı da en büyük sığınaktır. Evvap ise sığınağa sığınan demektir. Bu beka, fena makamında sığınağa sığınmış oluruz. Hidayetimiz tamamlanır. Sonra ne olur? Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre Allah diyor, Allah'ın indinde onlara teslim yurdu vardır. Bir taht ihsan eder ruhumuza ve Allah'ın indi ilahisinde la mekana, mekansızlığa kavm oluruz. Mekansızlığın ahalisinden oluruz. Velayetin ikinci makamı, beka makamı. Sonra bir gün zikrimiz günün yarısını aşar. Aştığı zaman zühd sahibi oluruz. Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple birkaç dirheme az bir bedelle onu sattılar diyor. Kim dünyaya karşı zahitse o kişinin ölçüsü günün yarısından daha fazla zikir yapmaktır. Kim günün yarısından daha fazla zikir yaparak zühdünü Allah'a ispat ediyorsa o kişi zahittir. Burası üçüncü velayet makamıdır. Zühd makamı. Nefsimizin kalbindeki nurlar daha zikrimiz günün yarısını aştığı zaman %71'e ulaşır ve 81'e kadar zühd makamı devam eder. Artan zikrimiz, günün yarısından daha ötelere taşan zikrimiz, kalbimizdeki nuru da %71'den %81'e doğru yükseltir. 81'e ulaştığı zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır? O kişi bunu hanif olarak gerçekleştirmiştir diyor. İşte fizik vücudumuzun, veçhimizin Allah'a teslim olduğu ve
hidayete erdiğimiz yer. Neydi fizik vücudumuzun hidayeti? Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesine göre fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulduğu ve Allah'a kul olduğu yer. Peki fizik vücudumuz bu noktada gerçekten %100 şeytana kul olmaktan kurtulmuş mudur? Fizik vücudumuz kurtulmuştur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir. Ve bunu nefsimizin kalbinde hala %19 afet olmasına rağmen başarmaktadır. Yani ruhumuzun kalbindeki hasletler %100. Nefsimizin kalbindeki faziletler %81. Yani %181 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye hazır, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeye asla müsaade etmeyen, geçit vermeyen bir özellikte sadece %19, yani yaklaşık %10 Allah'ın emirlerine karşı geliyor nefsimizin afetleri. Ama fizik vücudumuz onlara hiç aldırmıyor. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyor ve Allah'a teslim oluyor. İşte Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesine göre bu fizik vücudumuzun hidayete ermesidir. Fizik vücudumuzun hidayete erdiği noktadır. Sonra mı ne olur? Sonra daimi zikre ulaşırız. Fizik vücudumuzun hidayete erdiği noktada da hala ilmel yakinin devamındayız. Aynel yakine ulaşmamış durumdayız. Ama ne zamanki daimi zikre ulaşırız, orada aynel yakinin sahibiyiz. İlmel yakin seviyesi tamamlanmıştır. Ulul elbab olduğumuz nokta, daimi zikre ulaştığımız noktada biz 7 tane vasıf sahibi oluruz. 4 tanesi temel vasıf, 3 tanesi amini olma, aynel yakinin vasıfları. Öyleyse kimdir bu kişi? Amini olan kişi kimdir? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde afet kalması artık mümkün değildir. Daimi zikir sebebiyle kalp daima Allah'ın nuruyla doludur. Karanlığın gelmesi ise mümkün değildir kalbe. Çünkü daimi zikir sebebiyle rahmetin, fazlın ve salavatın zülmani kapıyı kapatmış olan mührün üzerindeki baskısı hiç kesilmez. Ölene kadar kişi. Ve mühür asla açılmayacaktır. Kalbe karanlıkların girmesi ve kişiyi tesir altına alması hiçbir şekilde mümkün değildir. Burası ulul elbab kademesidir. Kalp daimi zikrin sahibidir. Kalp zikri yapar kişi daima. Bu sebeple nefsteki bütün afetler yok olmuştur. İkinci vasıf. Üçüncüsü Allah onu mutlaka kalp gözünü açar. Dördüncüsü Allah onun kalp kulağını da açar. Allah'ın kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı kişi bu. Dört vasıf. Bunlar temel vasıflar. Bir de hikmet vasıfları geliyor arkadan. Yedi vasıf hikmeti temsil ediyor. Birincisi, ehli tezekkür olmak, Allah ile her zaman konuları konuşmak imkanının sahibi olmak ve daimi zikrin sahibi olarak ehli tezekkür olmak, Allah'tan sormak ve cevap almak. İkinci vasıf, ehli hayır olmak. Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanıyor. Derecat kazananlar hayır sahipleridir diyor Allah Teala. Ve böylece kişi hayır sahibi oluyor. Devamlı hayır kazanıyor. Öbür taraftan da son olay, o kişi hikmet sahibidir. Ehli hükümdür, ehli hikmettir. Ve böylece bir sonuca ulaşmıştır kişi. İşte bu yedi vasfın sahibi olan kişi sadece zemin katı
görebilir. Ondan sonra kendisine birinci gökatı gösterecektir. Ulle'l-Bak makamından İhlas makamına geçecektir kişi. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökatları nefsin, daimi zikre ulaşmış olan nefsin, tamamen %100 faziletlerle kaplanmış olan nefsin, zemin katı gördüğü zaman bir mertebe, yedi tane gök katını gördüğü zaman da yedi mertebe müzeyyen olmasını ifade eder. Ve kişinin nefsi de yedinci gök katının sitretin müntahasını o kişi gördüğü zaman Allah'a teslim olur. Nefsin teslimi. Nefsin halis olması ve Allah'a teslimi burada gerçekleşir. Onlar emrolunmadılar diyor Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah'a nefslerini halis kılarak kul olmakla emrolundular diyor Allah Teala ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Gördük ki ruhun Allah'a teslimi birinci teslim hanif olarak gerçekleşiyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi ikinci teslim gene hanif olarak gerçekleşiyor. Ve nefsin teslimi, nefsin afetlerden tamamen arınarak halis olması ve Allah'a teslim olması gene hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Burası üçüncü hidayet. Nefsimizin hidayeti. Böylece fizik vücudumuzun sırat-ı müstakiminin tamamlanmasından sonra emanet haline gelen nefs de kendi sırat-ı müstakimi üzerinde kemal derecelerini tamamlıyor. Ve sıra Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilmeye geliyor. Kişi tövbe-i nasuha davet ediliyor ve bu tövbe-i nasuh davetinden sonra Allah-u Teala o kişinin günahlarını evvela tövbe-i nasuha davet edildiği anda kişi salah makamına ulaşmıştır. Birinci mertebededir. Allah onun günahlarını örtüyor. İkinci mertebede ona salah nuru veriyor. Üçüncü mertebede ve onun örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. Dördüncü mertebede burada irşada ulaşıyor. Ve altıncı safhaya ulaşıyor kişi. Biliyorsunuz bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Altıncı safha ve nihayet o kişi Allah-u Teala tarafından Allah'a iradesini teslim talebi kabul edilerek iradesi Allah'ın iradesine bağlanıyor. İrade Allah'ın iradesine bağlandığı zaman kişi son teslimini, iradesinin teslimini gerçekleştirmiştir. İradesinin de sırat-ı müstakim üzerindeki güçlenme işlemi Allah'a teslimle noktalanmıştır. İrade Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Bağlı bir irade olmuştur. Kişi bilerek, isteyerek iradesini Allah'ın iradesine bağlamıştır. Ve iradesi de bu itibarla hidayete ermiştir. Allah-u Teala'nın vasiyetinde önerdiği dört teslimin dördüncüsü, Allah'ın ahdiyle emrettiği dört teslimin dördüncüsü böylece tamamlanmıştır. Ve burası yolun sonudur. İradenin de Allah'a teslimiyle hidayet tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabenin bu hedeflere ulaştığını söyledik ve iradenizin tesliminde bir hakkın takvanın,
iradenizin tesliminde hakkul yakin takvasının sahibi olursunuz. Burası iradenin hidayete erdiği ve hidayetin tamamlandığı yerdir. Unutmayınız ki çağımız hidayet çağıdır. Bütün insanlığın bu Kur'an hakikatlerini öğrenmesi ve kainatın tek dinini yaşaması için Allah-u Teala'nın yeni bir çağ açması söz konusuydu. İşte o çağ hidayet çağıdır. Adına asr-ı hidayet diyor Allah-u Teala. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu çağın vazifelisi olarak Allah-u Teala bizi tayin etmiştir. Ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet konusundaki konuşmamız inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutlu olmaktan bahsetmek istiyorum. Mutlu olmak. Mutlu olmak istemeyen acaba var mıdır bu dünya üzerinde? Ne diyorsunuz? Var mıdır? Bize öyle geliyor ki yoktur. Herkes bir tek amacın peşinde, mutlu olmak. İnsanlar bugünlerde hep stres atmak diye bir şeylerden bahsediyorlar. Zavallılar tasavvufun tesisini bile bilmiyorlar. O aradıkları mutluluğa, bunun dışındaki başka bir yolla ulaşmanın mümkün olmadığından haberleri yok. Bir kör dövüş içinde ömürlerini harcıyorlar. Cehenneme giden bir trene binmişler. Tren onları o hedefe doğru götürüyor. İnsan olduklarının, Allah'ın en sevgili mahlukları olduklarının farkında olmadan bu dünyada bir ömür geçirecekler. Sonra da ölecekler. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilecekler, ne de kıyametten sonra cennete girebilecekler. Bir ömür böyle geçti olacak. Sevgili kardeşlerim, bir ömür tüketecekler. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Kur'an'ı yaşamayan insanlara dikkatle bakın. Yüzlerinde kin okursunuz, nefret okursunuz. Mutsuzluk okursunuz. Herkese çatmak için bahane arayan, mutsuzluğu yok etmek için başka insanları mutsuz etmeyi amaç edinen insanlar. Ne kadar korkunç bir durum. Hiç mi hiç haberleri yok Allah Teala'nın insanlık için çıkardığı fermandan, Kur'an-ı Kerim'den. Oysa ki tatbik etseler, dört başı mamur bir saadeti hangi seviyede bir insan olursa olsun hepsi yaşayabilir. Ama bilmiyorlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, ne din öğreticiler dinlerinin aslında mutluluğu sağlayan yegane din olduğunu farkındalar. Ve onun dışındaki dinlerini yaşamaya çalışan insanlar. Yani korkunç bir tuzak, iblis tarafından kurulmuş. Önce Musevileri almış devreye, mahvetmiş. Sonra Hristiyanları almış devreye, iblis mahvetmiş. Mutluluğun bütün boyutlarını unutturmuş insanlara. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini etrafındakilere öğretirken Museviler ve Yeseviler, Yahudiler ve Hristiyanlar çok büyük oranda dinlerini kaybetmişlerdi. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşmayı, ruhu Allah'a teslim etmeyi, fizik vücudu teslim etmeyi, nefsi teslim etmeyi, irşad olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren kainatın tek dini, bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim'in dini, önce
Musevilerde unutuldu. Sonra Hristiyanlarda unutuldu. İki din de aslında birbirinin aynıydı. Hazreti İbrahim'in diniydi. Hazreti İbrahim'in dini de Hazreti Nuh'un diniydi. Hazreti Nuh'un dini de Hazreti Adem'in diniydi. Başka bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Ama şimdi konunun dikkat çekici noktası, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebligatını yapmaya başladığı zaman Museviler de İseviler de adlarına Kur'an-ı Kerim kitap sahipleri diyor, çoktan dinlerini unutmuşlardı. Yani saydığım 7 safa artık büyük kitleler tarafından yaşanmıyordu. Yani insanların %99'undan fazlası Museviler arasında da İseviler arasında da artık dinlerini yaşamıyorlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şeyler onlara çok tuhaf görünüyordu. Dinin bir muhtevası olarak görmüyorlardı onun söylediklerini. Çünkü kendileri atalarının yaşadığı gerçek dini çoktan unutmuşlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında oldular. Ama onların arasında küçük gruplar vardı. Hristiyanların da Yahudilerin de arasında küçük gruplar. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'ın aynını yaşıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ayetler indikçe, o da onları açıkladıkça gözyaşları döküyorlardı, sevinç gözyaşları, aynı şeyleri söylüyor diye. Onların yaşadıklarının aynını söylüyor diye. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugün İslam alemi de dinlerini, dinin insanları cennet saadetine ve dünya saadetine taşıyacak olan bütün unsurlarını unutmuş vaziyetteler. Ve din adına bir öğreti yapılıyor. Alabildiğine geniş bir İslam hukuku, fıkıh öğretisi. Bu öğreti gerçekten başarılı. Ve fıkıh konusunda alimlerimiz gerçek bir bilginin sahibi. Ama gelin görün ki o öğrendikleri ilim, fıkıh öğretisi onları cennete ulaştıramaz, dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Geri kalan kesimin tasavvuf tarafı da Kur'an'daki köklerle tasavvufu birleştirebilmiş değiller. Tasavvufu ayrı bir olay, Kur'an'ı ayrı bir olay olarak görüyorlar. Veya tasavvuf ve şeriat diye bir ayrım yapmışlar. Şeriatı yaşayanlar ve tasavvufu yaşayanlar diye ikiye ayırmışlar. Kur'an'ın tasavvufun ta kendisi olduğunun farkında değiller. Hangi açıdan şu mutluluk meselesine bakarsanız bakın, insanlar her şeyden önce dinlerini unutmuşlar. Din yok olmuş. İslam alimleri tarafından bitkisel hayata sokulmuş. Peki bunu kasten mi yapmışlar? Hayır, kesinlikle değil. Asla böyle bir olay yok. Özellikle dini yok etmek üzere bir gayret, dinin temel esaslarının unutulması konusunda bir gayret, kasıtlı bir gayret asla geçerli değil. Böyle bir olay yok. Ama insanlar şeytanın kendilerine öğrettiği şeyleri kendi düşüncelerinin mahsulü olarak değerlendirip adım adım Kur'an'daki İslam'dan bugün yaşanan İslam'a ulaşmışlar. Ve bugün yaşanan İslam hiç kimseyi cennet saadetine ulaştıramaz. Dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Benim sevgili kardeşlerim,
biz size Kur'an'daki İslam'ı anlatıyoruz ki bu Kur'an'daki İslam'ın bir kelimeyle anlatımı söz konusuysa onun adı mutluluktur. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üstün mahluk olarak yaratmış. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Emrine hasrettim diyor. Sizlerin emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi. Yedi kat gökler, yedi kat yerler hepsi insanlar için. Ve yarattığı bütün canlılar da, melekler de insanlar için, cinler de insanlar için yaratılmış. İblisin en çok içerlediği, öfkelendiği nokta burası zaten. Allah'ın yakınlarında biriyken, cin tayfesinden olan iblis, Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi üzerine dehşetle itiraz ediyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Sen beni ateşten yarattın. Dumansız ateş yani enerjiden yarattın demek istiyor. Onu ise diyor çamurdan yarattın diyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Allah Teala da diyor ki öyleyse huzurumdan kovuldun. Ve diyor seni cehennemde cezalandıracağım. O da diyor ki bana kıyamet gününe kadar izin ver. Bütün bu insanları yoldan çıkarmam için bana yetki ver, müsaade ver. Allah Teala buyuruyor atlılarınla, yayalarınla insanları nasıl kandıracaksan kandır diyor. Ama sen ve sana tabi olanlar, sana uyanlar, onların hepsini, hepinizi cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım diyor Allah Teala. Ve diyor sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir macerayla yola çıktık. İblis bir tarafta, biz de onun tam terazinin karşı kefesindeyiz. Biz bütün insanları cennete çağırırız. İblis de bütün insanları cehenneme çağırır. Şimdi konunun can alacak noktasına ulaşmak istiyorum. İslam alemi dinlerinin yedi safhasını da unutmuş vaziyette. Şu anda bütün üniversitelerde öğretilen İslami ilimlerde, bütün İmam Hatip liselerinde öğretilen İslami ilimlerde yeter mi? Hayır yetmez. Bütün dünyada öğretilen İslami ilimlerde İslam'ın yedi safhası yok olmuş. Ve insanlar dünya saadetinden de mahrum, cennet saadetinden de. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Adına amene olmak diyor Allah Teala bunun. Veya münip olmak diyor. Biliyorsunuz Arapçada bir kökten tam 28 tane kelime türetilebiliyor. Bu türetilen kelimelerden münip, münibine, yünip gibi kelimeler, enibü de aynı kökten geliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek manasına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir kelime daha var, amenü olmak. O da Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümini ifade ediyor.
Öyleyse mümin demek iman eden demek. Allah'a iman eden demek. Bizim insanımız, bütün İslam alemi zannediyor ki kim Allah'a iman ederse, inanırsa, Allah'a inanan herkes kalbinde zerre kadar iman olan, Allah'a inanma konusunda zerre kadar iman olan bir kişi, yani zerre kadar inanan bir kişi mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girer diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de girmez diyor. Ne dersiniz şimdi sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim girmez diyorsa, Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretmişse, bu insanlar da yani biz şimdi cehenneme mi gireceğiz deyince ne dememiz lazım? Onların hatırı için hayır siz cennete gireceksiniz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kur'an-ı Kerim bize Allah-u Teala tarafından öğretildi. Ve Kur'an-ı Kerim ne derse bütün şartlar altında biz yalnız Kur'an-ı Kerim'in söylediğini söyleriz. Ama bütün insanlara ters düşermişiz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e hepsi ters düştükten sonra ne yazar ki? Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i temsil ediyorsak bugün, onlar da Kur'an-ı Kerim'in her şeyini unutmuşlarsa, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini unutmuşlarsa, o zaman elbette bizi karşılarında göreceklerdir. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir şey. Peki biz onları suçluyor muyuz? Neden yanlış öğrendiniz diyor muyuz? Hayır demiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunu demeye hakkımız yok. Neden yanlış öğrendiklerini söyleyerek onları küçültmek gibi bir hedefin sahibi hiçbir zaman olmadık. Ve bu açıdan gayretlerini küçümsemiyoruz. Fakat bizi üzen şey hakikatleri Kur'an ayetleriyle onları açıklamamıza rağmen istiflerini bozmamaları. Yani söylediklerinin doğru olduğunu zannetseler de zannetmeseler de yanlışı söyledikleri için insanları gönderecekleri yer cehennem oluyor sevgili kardeşlerim. İşte onun için mutluluktan uzak bir toplumu yaşıyoruz. İslam'ın 7 safhası Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Farz. Bütün sahabe yaşamış mı? Yaşamış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehenneme mi girer? Hayır, cennete girer. Cennetin birinci katı onlar içindir. Peki ikinci katı kimler içindir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da tabi olan kişi, ikinci kat cennetin sahibidir tabi olduğu anda. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Peki üçüncü safhaya gidelim. Birinci safha üçüncü basamakta yaşanır. Birkaç saniye içinde kişi yedinci basamağa ulaşmıştır. Allah-u Teala tarafından ulaştırılmıştır. Gözlerinde, kulaklarında ve kalbindeki engeller alınmıştır. Görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller alınmıştır. Ve o kişinin kalbine idraki sağlayan ihbat konulmuştur. Bu kişi bu noktada yedinci basamaktadır. Bundan sonra bu kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşmak için Allah-u Teala'dan talepte bulunmaktır. Talepte bulunup da ulaştığı zaman kişi 14. basamaktadır. Kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini sormuş, ona ulaşmış ve tabi olmuşsa bu kişinin gireceği cennet
ikinci kat cennettir. Dünya saadeti başka insanlardan farklı mıdır? Farklıdır. Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar, Allah'ın zatında yok edinceye kadar 21 ve 22. basamaklar, o kişi müstesna bir mutluluğu yaşar. Neden yaşar? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi keser. Şeytan o kişiye en ufak bir tesirde bulunamaz. Asla ona negatif bir tesir icra edemez. Kişiyi mutsuz kılamaz. Allah Teala o kişiye şeytanın ilkasını önlediği için o kişi mutsuz olmaz. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar olay böyledir. Allah Teala bir koruyucu kalkanla o kişiyi şeytanın bütün ulaşmalarından engellemiştir. Onlara mani olmuştur. Ve böylece kişinin şeytan sebebiyle yanlış fikirlerde donanarak mutluluğunun yok olması Allah Teala tarafından engellenmiştir. Ne zaman ki o kişi 21. basamakta ruhunu Allah'laştırır ve ruhu Allah'ın zatında derhal yok olur. Burası da 22. basamaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, nefsin kalbindeki muhtevaya dikkatle bakın.

Bu 5-6 aylık bir süreci kapsar. Mutluluktur gerçekten. Bu devreyi geçirenler, o devreyi hep en güzel devre olarak hatırlarlar. Çünkü vuslattan sonra ruh Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın o kişi üzerindeki koruyucu kol kalkanı yok olur. Şeytan bütün hışmıyla tekrar devreye girer ve kişiyi Allah'ın yolundan çevirebilmek için olmadık yalanlar söyler ona. İşte herkesin mutsuz olduğu bir ortamda Allah'ın Kur'an'ını yaşayanlar mutlak saadeti yaşayanlardır. En az 6 aylık bir mutluluk. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kat cenneti garanti eder. Bu kişiyi ya Allah mutlaka mürşidini sevdirecektir ve gösterecektir ona mürşidini. Mürşidine ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinde bir değişiklik yoktur daha. O şeytanın hakimiyetinin önlenmesi sebebiyle mutluluğu üst seviyede yaşamasının dışında başka bir değişiklik yoktur. Nefs tezkiyesi diye bir olay daha hiç gerçekleşmemiştir. Ne zaman bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırırsa nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsin kalbinde %100 afetler varken %51 nurla dolması o kişinin kalbinin o kişiye dünyada yarı yarıya %51 mutluluğu mutlak olarak sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman ne olur? O zaman kişi mürşidine tabi olduğu noktadan ruhunu Allah'laştırdığı noktaya gelinceye kadar mutluluğu adım adım daha üst boyutta yaşar. Ama şeytanın müdahale edememesi sebebiyle kişi dünya mutluluğunu yeterli boyutta yaşamıştır. 5-6 aylık bir sürenin sonunda ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar mutluluğu yaşayan kişi bu noktadan sonra mutluluğunu devam ettirebilir ama özel bir gayretin sahibi olmak kaydıyla. Yoksa mutluluğu devam etmez. Kişi bu noktadan sonra bu noktaya kadar düşme konusunda, Allah'ın yolundan saptırılma konusunda Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren, Allah Teala tarafından kabul gördüğü andan itibaren dilek o kişiyi hiçbir kuvvet Allah'ın yolundan saptıramaz. Ne şeytan, ne onun yandaşları, ne insan şeytanlar hiç kimse bunu başaramaz. Ama ruh Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra koruyucu kalkan devre dışı kalır. Allah sözünü yerine getirmiştir. Allah'ın sözü mü var? Evet, sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Neymiş neymiş? Allah dilediğini yani insanlardan %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları Allah'a ulaştırır. Bu rakam da her zaman %10'un altındadır. Ve insanlardan Allah'a Allah'ın ulaştırdığı insanlar hiçbir devirde %10'u aşmamıştır. Sevgili kardeşlerim, sayı önemli değil. Çok küçük bir azınlık, yüzde rakamı önemli değil. Çok küçük bir azınlık Allah'a ulaşmayı diler ve bu mutluluğu yaşar.

ama geri kalanlar yaşayamazlar. Ve bu mutluluk bütün insanlar tarafından belki hayatlarının en güzel devresi olarak hep anılarda yer alır. Kişi sevincinden mutluyum diye bağırmak arzusunu duyar. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesi mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen için gayret bundan sonra gereklidir. Bu kişi şunu bilecektir. Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştırdıysa bunun arkasında kişinin talebi vardır, Allah'a ulaşma talebi. Ama Allah Teala da Zümer suresinin 13. ayet kelimesi gereğince ona söz vermiştir ki sen bana ulaşmayı dile, ben mutlaka kendime seni ulaştıracağım ve Allah Teala sözünü tutmuştur. Kişi bu sebeple bir hakikati görmüştür. Dört vasıfla harekete geçmiştir. Bir, bu kişi Allah'a inanmıştır. İki, Allah'a insan ruhunun o kişi hayattayken ulaşacağına inanmıştır. Üç, bunun üzerine farz olduğuna, bunun farz olduğuna inanmıştır. Kendisi için de farz olduğuna inanmıştır. Dört, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına da inanmıştır. İşte Bakara suresi 46. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki vellezine yezunnune ennehum mülaki rabbihum illa alel haşiyin diye başlıyor. İlla alel haşiyin. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbihum ve ennehum ileyhi racun. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani yaşarken, hayattayken ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde, yani yakin hasıl ederek inananlardır diyor Allah Teala. İşte bu kişi dört imandan yola çıkmıştır. Allah Teala onu kendisine, o kişi kendisine ulaşmayı dilediği için ulaştırmıştır. Dilemeseydi Allah Teala onu asla kendisine ulaştırmazdı. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki onlar Allah'a karşı takva sahibi değildirler. Bir, onlar şirktedirler diyor. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar diyor Allah Teala şeytanın kullarıdır. Üç, onlar diyor şeytanın dostlarıdır. Dört, onlar hidayette değildirler diyor. Beş, onlar hüsrandadırlar diyor. Altı, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. 7. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. 8. Onlar dalaletedirler diyor. 9. Onların amelleri boşa gider diyor. 10. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan bütün negatif faktörleri üzerinde topluyor.
Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren beklemediği bir muhteşem mutluluğu yaşıyor. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ulaştıktan sonra da bu mutluluk devam edebilir mi? Devam edebilir. Ama kişinin bundan sonra Allah-u Teala devreden çıkacağı için, kendisini ulaştırmak ve Allah-u Teala sözünü yerine getirdiği için, çünkü sözü nereye kadardı? Bir defa daha bakalım ayet-i kerimeye. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Mutlaka yerine getirir. Getirdi Allah-u Teala. Kişinin ruhu mutlak olarak o kişi hayattaysa Allah'a ulaştı. Hayatta değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün öldü. Birinci kat cennet onun. Mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bu ihsanla tabiyettir. 12 tane ihsan almıştır. Ertesi gün öldü. İkinci kat cennet onun. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ertesi gün öldü. Üçüncü kat cennet onun. Peki kişi yaşıyor. Dördüncü kat cennete ulaşabilmesi o kadar kolay değil sevgili kardeşlerim. Çünkü artık koruyucu kalkan kalkmıştır. Kişinin şöyle bir inanç sahibi olması lazım. Ya Rabbi, ben senin emrin üzere sana ulaşmayı diledim. Sen de beni sana ulaştırdın. Çünkü bu konuda sözüm vardı. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diye sözüm vardı. Hakikaten bu sözü gerçekleştirdin. Öyleyse bu benim dileğim üzerine olan bir şey ve gerçekleştirilmesini ben yaşadım. Şimdi ey yüce Allah'ım, ben sana fizik vücudumu da teslim etmeyi dilersem ve bu dileği sen benim kalbimde görürsen beni gerçekten fizik vücudumda teslim alır mısın? Allah-u Teala'nın suali daima evettir böyle bir. Allah-u Teala'nın cevabı böyle bir suale daima evettir. Eğer kulun talebi varsa o kulunu mutlaka fizik vücudunda Allah'a teslim kılar Allah-u Teala. Böyle bir talebin sahibi üzerine düşen vazifeyi yaparak ispat edecektir. Bu talebin, fizik vücudun teslim etme talebinin sahibi olduğunu. Bunun işareti ise zikrinin kişinin devamlı olarak artmasıdır. Eğer kişinin zikri geçen günlere, aylara, yıllara paralel olarak artış gösteriyorsa, ister yavaş olsun artış, ister hızlı olsun. Ama artış gösteriyorsa, o kişi hayatının sonuna kadar bu artışı yavaş yavaş da olsa devam ettirebiliyorsa, o kişi giderek daha üst cennetlere ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar, 51'i bulan kişi dedik, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 7 kat gökleri aşması, %7 fazla, %49'dur. Önce kazandığı %2 rahmetle bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatına yok olduktan sonra da kişi zikrini arttırmaya devam ederse o kişiye bir taht ihsan edilir, zikri artar. O kişinin zikri daha sonra günün yarısını aşar. Kişi bu gayretin sahibi ise bunu gerçekleştirebilir. Mutluluğun gerçek anlamda peşindeyse bunu gerçekleştirebilir. Çünkü kişinin zikrini günün yarısından öteye taşıması her gün 12 saatten fazla zikretmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi bütün insanlar gerçekleştirebilirler. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbindeki talebe bakar. Kişi bu inançtaysa, Ya Rabbi, sen bana dedin ki, sen bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım.
Ben diledim ve gördüm ki sen gerçekten beni kendine, benim ruhumu kendine ulaştırdın. Bana bu büyük mutluluğu yaşattın. O zaman sen gene diyorsun ki ben senin fizik vücudunu da teslim alırım. Yeter ki sen zikrini arttırmaya devam et. Bu talebin sahibi ol, benden iste. Fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum. Ya Rabbi beni kendine, fizik vücudumu sana teslim al. Benim fizik vücudumu teslim al tarzında kişinin bir talebi, kalpten bir talebi Allah'a ulaşırsa, kişinin bu talebinin kalpten olup olmadığını Allah Teala tahkik eder. Kalpten olduğu o kişinin zikrini giderek arttırmasından anlaşılır. Öyleyse ispat Allah'a ait değildir. İspat kulağa aittir. Kim ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum deyip de zikrini daha yukarılara doğru çıkarıyorsa, işte bu çıkış sevgili kardeşlerim, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasından sonra geçen standardı ifade eder. Ve zikri o kişinin iradesiyle her geçen gün, ay, yıl yavaş yavaş artar. Bu noktaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada tehlike vardır. Kişi 15.000'de birinci gök katındadır. 17.000'de ikinci gök katındadır. 19.000'de üçüncü gök katındadır. 21.000'de dördüncü gök katındadır. 23.000'de beşinci gök katındadır. 25.000'de altıncı gök katındadır. 27.000'de yedinci gök katındadır. 29.000, 31.000 ve 33.000 yedinci gök katında yedi tane alemin aşılmasını ifade eder. Ve bu alemler aşıldığı zaman kişi 33.000 zikirle Allah'ın zatına ulaşır. Bu konuda geniş spektrumlu bir tatbikatı düşünelim. Yedi tane alem geçmesi söz konusuysa, bu kişi burada daim zikirde, daim zikirde diyorum, bu konuda zikirlerini arttırırken yavaş bir seyir takip etti. O zaman yedi defa 2000 arttırdığını düşünün. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.000. Ağır bir gidişin insana ulaştırdığı yer orasıdır. Ama normal standartlarda 33.000 zikre ulaşan herkes ruhunu Allah'a ulaştırır. Asıl ulaşma noktası 33.000 zikirdir. Öyleyse insanlar hangi açıdan düşünürlerse düşünsünler, ruhlarının Allah'a ulaştığı nokta o insanlar için ermiş evliya oldukları noktayı ifade eder. Bu noktadan sonra düşmemek için her gün kişinin zikrini 33.000'in altına düşürmemesi temel hedefi olmalıdır. Ve de zikrini arttırabilirse Allah-u Teala'nın ona gök katlarında özel hediyeleri olacaktır. Hedef daimi zikirdir. Kişi Allah'a ulaştı 33.000 zikirde,
33 bin zikrini devam ettiriyor. Bu onun yoldan düşmesine engel olacak olan kesin bir tatbikattır. 33 bin zikrin kesintisiz devamı o kişiyi asla yoldan çıkmayacak, devamlı Allah'ın velisi, ermiş evliyası kılacak olan bir tatbikattır. Ama böyle bir tatbikat insanı tereddüye götürür. Bir süre sonra bu kişi de 33 bin zikir de çekmeme eğilimi oluşabilir. O zaman aşağı doğru bir iniş başlar ki sonuç düşmektir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı ispat edeceğiz. Fizik vücudunu teslim etmek istediğimizi, biz Allah'a 33 bin zikrinin ötesinde artan zikrimizle ispat edeceğiz. Günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımızdan kısa bir müddet sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Nefsimizin kalbinde biz günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımız, yani zahit olduğumuz zaman %71 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu bizim zikrimizin giderek artışıyla %81'e kadar ulaştığında fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizin bu dizaynına dikkatle bakın. Burada fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadan sonra çok kısa bir zamanda mutlaka daim zikre ulaşırsınız. Güç olan şey zahit olmanın, günün yarısından daha fazla zikretmenin başarılması ve fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Bu noktadan sonra daimi zikir kolay ulaşılan bir nesnedir. Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki afetler %81 yok olduktan sonra zaten o fizik vücut %19 asi olan nefsin afetlerini dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi ise o kişinin daimi zikre ulaşmasının sembolünü teşkil eder. Çünkü daimi zikre ulaşacağı yer orasıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek, kişinin daimi zikirle ulaştığı noktadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada hepiniz için daimi zikre ulaşmadan evvel ki son durağınızın fizik vücudun teslimi olduğunu düşünün. Ondan sonra düşme olayı son derece nadir bir olaydır. Yok denilebilir. Çünkü kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinin kalbindeki afetleri zaten dinlemediği için alışacaktır Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Bu sebeple Allah onun zikrini arttırmakta ona mutlaka yardımcı olacaktır. Ve de kişi daimi zikre ulaşacaktır. İşte asıl mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı birinci özellik daimi zikrin sahibi kılmaktır sizi. Zannetmeyin ki daimi zikre sadece kendi gayretinize ulaştınız. Allah'ın sizin gayretinize kattığı, sizinkinin kim bilir kaç katı sizi sonuca ulaştıracak yardımı söz konusudur. Fizik vücudun teslimini gerçekleştiren herkes Allah'ın yardımıyla bu noktaya çıktıktan sonra birazcık ömrü varsa mutlaka daimi zikre ulaşır, ulul elbab olur. O zaman dünya gerçekten yaşanacak bir yerdir sevgili kardeşlerim. Neden öyle söylüyoruz?
Çünkü bu noktada kişi daimi zikre ulaşmıştır. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani Allah'ın emirlerini yapma diyen bir afet, yasak ettiği fiilleri işle diyen bir afet artık yoktur. Allah'ın bütün emirleri otomatik olarak yerine getirilecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işleyebilecek bir talep gelmeyecektir kişinin içinden. Bu kadar mı? Hayır, daha ötesi var. Bu iki vasfa sahip olduğu için kişi, Allah onun kalp gözünü açar, kalp kulağını açar. Bu fiziğin ötesinin başlangıcıdır sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açıldığı zaman Allah-u Teala'nın size hiç görmediğiniz alemleri gösterdiğini göreceksiniz seviyenize göre. Ve size bir şeyler söylediğini işiteceksiniz. Her zaman sizinle beraber olacak. Her zaman size bir şeyler söyleyecek sahibiniz. Allah Teala bizim sahibimiz. Her zaman hamdolsun ki bizimle konuşur. Bu mutluluğumuzun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize öğrettiği Kur'an var. Allah'ın bize ulaştırdığı, bizim gayretimizde oluşmayan, Allah'ın vehbi olarak ulaştırdığı bir daimi zikir var. Daimi zikre biz kendimiz ulaşmadık sevgili kardeşlerim. Daimi zikre bizi Allah ulaştırdı. İstikak etmedik. O bizim için bir istikak değildi. Onu hak etmedik. Bir hakkın gayret ederek daimi zikre ulaşmadık. Bizi daimi zikre Allah ulaştırdı. Bu Allah'ın vehbi olarak bize hibe ettiği bir muhteşem hediyedir. Bu sebeple Rabbimize sonsuz minnet ve şükran duyarız. İşte daimi zikrin sahibi olduktan sonra kainatın bütün güzelliklerini bize yaşatan Allah'ımıza hamd ve şükrederiz. Bize yerlerin melekutunu yedik kat cehennemi birer birer gösterdi Allah-u Teala. Tüylerimiz ürpererek onları gösterdi. Korkuyla tüylerimiz dehşetle ürpererek sorduk. Yoksa buraya mı gideceğiz diye. Hamdolsun ki hayır. Ama bunu mutlaka görmen lazım. Böyle buyurdu. Her cehennem katı ayrı bir özellikteydi. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanlara gerçekten acımamanız mümkün değildir. Onların cehennemde hangi noktalara geldiklerini gördüğünüz zaman. İşte sevgili kardeşlerim, tam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın açıkladığı gibi bütün söylediklerinin gerçek olacağı o gelecek günleri gösterdi, cehennemdeki gelecekte olacak olayları. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre zaman yoktur. Zaman biz kullara göredir. Çünkü Allah-u Teala sıfır zaman aralığında kainatın ve yokluğun her noktasına ulaşabilecek olan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu için mekandan münezzehtir. Öyleyse biz insanlar için mutluluk mu daimi zikirle başlayan bir vetiredir. Bütünlenmesi mutluluğunuzun. Orada Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olursunuz, ehli tezekkür olursunuz.
Orada da daimi zikriniz sebebiyle ehli hayır olursunuz. Ve Allah size Kur'an'ın her ayetini ayrı ayrı öğretir. Hangi ayete baksanız onun Kur'an'ın 28 basamağından bir 7 kademesinden hangisine ait olduğunu bir çırpıda çıkartırsınız. Bu noktaya ulaşmış olan bir insan Allah'ın karar mekanizmasıyla hareket eder. Daima Allah'tan sorar, ehli tezekkürdür. Bu noktadan sonra burada yerlerin melekûtunu gösteren Allah Teala sonra göklerin melekûtunu gösterir. Birinci gök katını, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını ve her gök katındaki olayları, gök katlarını anlattığımız o derslere yeniden göz atın. Özellikle yedinci kat birçok sırrı muhtevasında tutar. Yedi alem oradadır. Diğer katlarda sadece birer alem olduğu halde yedinci katta yedi alem vardır. Ve nihayet Sitret-i Münteha, oradan da Allah'ın zatına ulaşma. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, o zaman Allah'ın zatını da görürsünüz. Son bulmaca orada çözülür. Mutluluk mu diyorsunuz? Saçlarınızın ucundan topuklarınıza kadar vücudunuzun her zerresi mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak Allah'ın öylesine bir mazhariyetidir ki ona mazhar olan kişi Allah'a ömrü boyunca hep hamd ve şükretmekte devam eder. Hele Allah Teala kendisine vehbi olarak vermişse, hibe etmişse tüm bu muhteşem güzellikleri, onu seçmişse, işte şu anda şu dünyada verilen gezegendeki en ağır görev bizim omuzlarımızda, ama bu bize hiçbir zaman zorluk vermez. Çünkü her şeyi ona havale etmek imkanını bahşetti bize. Bizim omuzlarımızda hiçbir şey kalmaz. Siz bize ulaştırırsınız dertlerinizi. O an biz de sizinle beraber hüzünleniriz. Ama Allah Teala derhal alır kalbimizdeki hüznü. Bizi bir iki dakika içinde her türlü hüzünden kurtarır. O zaman sevgili kardeşlerim, öyle mutlu bir hayatınız olur ki Allah'a her an hamd ve şükretmek sizin için doyulmaz bir zevk olur. Bir vazife değil, bir zevkten bahsediyorum sevgili kardeşlerim. O kadar çok güzellik yaşarsınız ki mutluluktan uçarsınız. Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk, üçünde de sizi sonsuz bir mutluluğun içine ulaştırır Allah Teala. İçinizde nefsinizle ruhunuzun kavgası bitmiştir. Dışınızda sizin başka insanlarla kavganız bitmiştir. Onların sizinle kavgası hiç bitmeyecektir. Ama sizin bitmiştir. Ve üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde bütünü yaşarsınız, hem de nehirler cephesinde bütünü yaşarsınız.
Allah'ın katında bütün güzellikleri yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Eğer değilseniz arkasında sadece bir tek sebep yaşar. Allah'a ulaşmayı dilememeniz. Onun bütün kademelerini yaşamış ve şu anda dünyadaki insanların içinde en üst noktada bulunan biz konuşuyoruz. O en üst noktadaki görev, o görev bize verildi. Hidayete erdirme görevi. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden bütün gönlümüzle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Mutluluğunuz daim olsun. Cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da sizlerin olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak bütünün bir araya gelmesi demek. Allah'tan bahsetmek bizim için her zaman bir büyük zevk sevgili kardeşlerim. Allah'tan bahsetmek hem söyleyeni hem dinleyeni huzura, mutluluğa, güzel hatıralara götürür. Her sohbet Allah'ın bir emridir. Her sohbet Allah'tan bahsedildiği cihetle bir eksiğin giderilmesidir. Her sohbet bir güzelliktir sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir nimetidir. Belki herkes başka bir açıdan sohbetlere bakar. Herkes kendi dizaynı içerisinde kendi bilim hudutları içinde kendi idraki içinde sözleri dinlerler. Sevgili kardeşlerim, bizim için sizlerle, hepinizle konuşmak gerçek anlamda bir büyük zevk. Neden zevk? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Allah'tan bahsetmek bir zevktir, bir huzurdur, bir mutluluk vasıtasıdır. Mutluluğun ta kendisidir. İnsanlar bütün gün bir şeyler konuşurlar. Ama Allah'tan bahsetmek bu konuşmalar gibi değildir. Allah devreye girdiği zaman her şey değişir. Bir defa mutluluk mutlak olarak devreye girer. Ne zaman Allah'tan bahseden bir konuşma dinlesem, bu konuşma benim konuşmam olsa bile hep mutluluk verir. Mutluluk ulaştırır bizlere. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek zamanın boşa harcanmamasıdır. Allah'tan bahsetmek insanları mutlaka derecat kazandırır. Bu konuşan için de geçerlidir, dinleyen için de geçerlidir. İki tarafta kazançlıdırlar. Yeter mi? Bu Allah-u Teala'nın bizlere verdiği mükafatlar açısından geçerli. Ama bir de Allah'ın sohbeti söz konusuysa o sohbet kişiyi mutlaka mutlu eder. Hem konuşanı mutlu eder, Allah'tan bahsetmektedir. Hem dinleyeni mutlu eder, Allah'tan bahsedilmektedir. Öyleyse her fırsatta Allah'tan bahsetmeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Allah insana verilen mahlukunu yaratmış. Ona, sadece ona,
kendi ruhundan üfürmüş. İnsandan başka Allah'ın ruh üfürdüğü bir mahluk yok sevgili kardeşlerim. Ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki insan olarak yaratılmışız. Ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu muhtevayı başkalarına anlatmak gibi bir güzelliği yaşamaktayız. Bu bizim açımızdan. Sizler de bizim güzellik olarak vasıflandırdığımız bu konuşmayı dinlemektesiniz. Eğer bir insan Allah'tan bahsediyorsa sevgili kardeşlerim, o konuşma güzeldir. O konuşma çünkü Yaratan'dan bahsetmektedir. Yaratılanları ona yaklaştırmaktadır. Yaradan'a yaklaştırmaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz farkındasınızdır ki ne zaman başkalarıyla normal konuşmalar yapsanız bu sizin hoşunuza gider. Ama Allah'tan bahsediyorsa bu mutlaka daha çok hoşunuza gider. Çünkü kalbiniz Allah'tan bahsetmek ister. Kalbiniz Allah'tan bahsedilmesini ister. Allah Teala ne mutlu ki bizlere böyle bir imkanı tanımış sevgili kardeşlerim. Hepiniz için bir güzellik bu. Allah'a yakın olmak. Kim Allah'tan bahsediyorsa o bu bahsetme boyunca Allah'a yakın bir insandır. Rabbini konuşmaktadır. Bir kısım insan kendi iradesiyle konuşur. Bir kısım insan Allah'ın kendisine söylettiklerini söyleyebilir. Allah Teala herkese, herkesle konuşmayacağı için söyleyeceklerini onlar dinleyemez. Ama Allah'ın konuştuğu insanlar seviyelerine göre Allah'ın kendilerine verdiği dersleri adım adım dinlemektedirler. Bundan büyük mutluluk duymaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile konuşmak Allah'ın söylediklerini işitebilmekle mümkündür. Bu sözleri kulaklar işitmez. Bu sözleri kalpler işitir. Allah Teala kalplere hitap eder. Kişi başkalarına Allah'tan bahsettiği zaman bundan öyle bir zevk duyar ki bu dünyadaki en büyük zevktir. Allah'tan bahsetmek, Allah'ın emirlerini iletmek, Allah'ın kanunlarını, kaidelerini belirtmek, insanları Allah'a çağırmak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'a çağırdığınız insanlardan ne kadarı Allah'a ulaşmayı dilerse, bunda siz de pay almış olursunuz. Sizin kendilerine Allah'tan bahsettiğiniz bu kişiler, onlar da başkalarını Allah'a çağırırlarsa, siz de pay alırsınız.
onlara Allah'ın o güzelliklerini anlattığınız için. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki sevgili kardeşlerim, İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Evvela Museviler mahvolmuş, sonra Hristiyanlar, sonra da İslam alemi. Sevgili kardeşlerim, niçin böyle söylüyoruz? Çünkü koskoca bir İslam alemi, İslam'ın 5 şartını endekslenmişler: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek? Hem diyoruz ki bizim dinimiz İslam dinidir. Bunun manasını bilerek mi söylüyoruz acaba? İslam kelimesi ve teslim kelimesi silim kökünden gelir. Sin, lam ve mim. Bu İslam, Allah'a teslim olan kişi demektir. Kimdir İslam? Allah'a teslim olan kişi. E bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, mürşidine tabi olmamış ve bu sebeple ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru seyri sülük adını verdiğimiz yolculuğu yapmamışsa, 7 tane gök katını aşmamışsa, 7. katta 7 tane alem geçmemişse, Cesedül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmamışsa, o kişi ermiş evliya değildir. Veli dost demek. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu olursunuz. Bu Allah'ın dostluğudur. Ama Allah-u Teala dinimize İslam dini adını vermiş. Yani teslim dini. Neyinizi teslim edeceksiniz sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu teslim edeceksiniz evvel emirde. Neyinizi teslim edeceksiniz? Fizik bedeninizi teslim edeceksiniz. Neyinizi teslim edeceksiniz? Nefsinizi teslim edeceksiniz. Neyinizi teslim edeceksiniz? İradenizi teslim edeceksiniz. İşte bu yolun sonudur. İradesini de Allah'a teslim eden insan her an Allah'tan emir almaktadır. Her an Allah'ın emrettiğini yapmaktadır. Allah'tan emir alan bir insan Allah'ın kendisine öğrettiklerini söyleyebilir. Onunla her an konuşmak mutluluğuna ulaşan insanlara ne mutlu sevgili kardeşlerim. Hepinizin böyle olabilmenizi Allah-u Teala'dan temenni ediyoruz. Hepinizin en güzeli ulaşmanızı diliyoruz bu açıdan. Bir insan değil ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etsin de cennete girsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibi kılınıyor Allah Teala tarafından. Yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi veriyor. O kişi Allah'ın yardımıyla mürşidine ulaşıyor. Allah tarafından ulaştırılacak olan bir imkan ona sağlanıyor. Ne oluyor? Gidip mürşidine tabi olduğu zaman o kişi artık ermiş evliya almak yolunda ilk adımı atmıştır. Neden? Çünkü mürşidine Allah'tan sorup da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidine tabi olan kişi mutlaka ruhunun vücudundan ayrılması olayını yaşar. Ruh, o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olduğu anda vücudu terk eder. Ve o sırada
Allah'a doğru gitmekte olan kafileye kim bilir kaç kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır o sırada. Kafileye katılır ve Allah'a doğru yolculuğuna devam eder. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk. Yedi tane alemin geçilmesi ve yedincisinde dikey bir yolculukla Zetetin Mintaha'ya ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. O ruhu kim üfürmüştü? Allah kendi ruhundan üfürmüştü. İşte o sonsuz ruh bütün insanlığa, hatta kainatın her yerindeki dünyalardaki insanlara yetecek kadar geniş kapasiteli bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, şu bir vaka olarak devreye girmelidir ki Allah Teala ruhu biz insanlara mutlu olun diye vermiş. Kimler mutludur? Ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler. Kimler daha mutludur? Fizik bedenlerini de Allah Teala'ya teslim edebilenler. Ne oldu? Ulaştırabilenler demedik. Ruh fizik vücudumuzun Allah Teala'nın zatına kavuşması söz konusu değil. Ama ruhumuz, Allah'tan gelen ruhumuz Allah'a tekrar geri dönmek üzere bize verilmiştir. Bunun için insanların Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ruhlarını ulaştırması farzdır. Safalara baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan, İslami standartlarda kendisine düşen sağlam bir imkanı kaçırmıştır. Dikkat edin cennetlerin sıralanışına. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete ulaşabilir. Eğer dilemiyorsa, İslam'ın beş şartıyla yaşıyorsa, o kişinin cennete girmesi söz konusu değildir. Namaz kılmak farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi farzdır. Allah-u Teala'nın bu görevlerini yapan kişinin ruhu vücudundan ayrılmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ruhu vücudunu terk etmez. O kişi sağ oldukça onunla beraber kalır hep. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidine tabi olursa, tabi olduğu zaman ruh vücudu terk eder. Yedi tane gök katını aşar. Yedinci katta yedi tane alemden geçer. Sonra da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Bu işlev 7-8 ay devam eden bir işlevdir. O kişinin de hayatının en güzel devresidir. Ondan sonra kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu teslim eder, nefsini teslim eder, iradesini teslim eder. Ama o karanlıktan aydınlığa çıkışın aynı miktarında mutluluğu arttıramaz. Oradaki mutluluk artışı Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması
olayındaki mutluluk seviyesi en yükseğidir. Ve işin en güzel tarafı herkese nasip olur. En yüksek demekle neyi kastediyoruz? İnsanların mutlulukları açısından en yüksek. En üst seviye mutluluk o noktadaki mutluluktur. Ondan sonra kişi fizik vücudunu teslim edecektir, nefsini teslim edecektir, iradesini teslim edecektir. Hepsi daha üst, daha üst, daha üst konuda teslimler, daha kıymetli teslimler ama o zevki yaşatamazlar. Karanlıktan aydınlığa çıkmanın o büyük huzuru, büyük zevki yaşanır o noktada. İşte sevgili kardeşlerim, size diyoruz ya sık sık, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Her şey çok güzel ve bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun en güzeli oluşturduğunu görüyoruz. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki Allah'ın yoluna girmeyen bir insanın mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Mutluluk bir uyum halidir. İnsanın iç dünyasında, başkalarıyla ilişkilerinde, Allah ile olan ilişkilerinde uyumun sağlanması ancak Allah'a ulaşmayı denemekle mümkündür. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair açık bir şekilde söz verdiği cihetle o kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı denedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne olmuştur kişi? Ermiş evliya olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmış bir evliya. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor der o zaman o kişi? Sevgili kardeşlerim,

Göreceksiniz ve bileceksiniz ki onlardan da Allah'a ulaşan insanlar mevcut. Ruhlarını, dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıranlar mevcut. Sevgili kardeşlerim, aynı bizde o gavurdur, ona bakmayın falan gibi bir şeyler söylenir. Ama ya o gavur dediğiniz kişi, o da kendi kitabındaki Allah'a ulaşmayı dilemek fiilini gerçekleştirmişse, ya mürşidine tabi olmuşsa ve ruhu Allah'a ulaşmışsa, o da ermiş evliya hüviyetine giriyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı da sırasıyla, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de Allah indirmiştir. Ve hepsi bizim yaşadığımız güzellikleri yaşamışlardır bu yola girenler. Öyleyse başkalarını zemmetmek bize yakışmaz. Onlar da Allah'ın kulları ve bir peygambere tabiler. Museviler Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. Biz Müslümanlar da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşuz. O zaman ne görüyoruz? Hep tabiyet var. Hep tabiyetin arkası teslim. Ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, yedi sıfı ve dört teslimi üç kitaptan da aldık. Allah'a ulaşmayı dilemekten, iradenin Allah'a teslim edilmesine kadar geçen safhalar hangi ayetlerde verilmiş? Onlar bir küçücük kitapta toplandı. Sayfası da az, boyutu da küçük ama Musevilikte 7 safha 4 teslim. Hristiyanlıkta 7 safha ve 4 teslim. İslam'da 7 safha ve 4 teslim orada yer almış durumda. İşte kardeşlerimiz gittikleri zaman Hristiyanların evlerine veya Musevilerin evlerine veya bulundukları yere onlara kendi kitaplarından 7 safha ve 4 teslimi veriyorlar. Biz insanları kendimize çağırmak için gitmiyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara İslam olun demiyoruz. Onlara diyoruz ki üç dinin üçü de yedi safa ve dört teslimden ibarettir. İşte ayetler. Siz Hristiyansanız eğer İncil'deki ayetleri inceleyin. Göreceksiniz ki yedi safa ve dört teslim bizim söylediğimiz ayetlerde kesin olarak yer almıştır. Eğer Hristiyansanız o zaman 7 safha 4 teslimin İncil'deki ayetlerini size sunuyoruz. İşte 7 safha ve 4 teslim İncil'in şu ayetlerinde yer almaktadır. Sonra siz Müslümansanız işte Kur'an'daki 7 safha ve 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir Müslüman gidip Hristiyanlara bunları söyleyebilir mi? Elbette söyleyebilir. Elinde son derece sağlam bir delil var. Bir Museviye kendi kitabındaki Musevilerin kendi kitabındaki yani Tevrat'taki 7 safha ve 4 teslimi söyleyebilir mi? Elbette söyleyebilir. Deliller elimizde. O zaman

Onlar özellikle buradaki pastörler, yani Hristiyan kiliselerinin idarecileri, kendi kitaplarında onlara ispat ettiğimiz zaman 7 sefa ve 4 desimin mevcut olduğunu, nasıl olmuştu şimdiye kadar bunu fark etmemişiz diyorlar. Ve bizlere teşekkür ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu onların da kurtuluşu değil mi? Bir insan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulması mümkün olmayan bir hüviyettedir. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide ulaşmak, ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslim edilmesi Allah'ın temel fonksiyonlarıdır. Ama namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi işlevlerdir. İslam'da namaz kılınır, İslam'da oruç tutulur, zekat verilir, hacca gidilir, kelime-i şehadet getirilir. Sevgili kardeşlerim, ama realiteye baktığımız zaman realite 7 safa ve 4 teslimi açar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak nedir? Allah için yaşamak, Allah'a teslim olmak için yaşamaktır. Bir insan Allah için yaşantısını bu hedefe ulaştırabilirse, yani ruhunu, içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilirse, 7. kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Bunlar mutluluk kapılarıdır. İnsanların Allah'a yaklaşımı aradan yüzlerce sene, hatta binlerce sene geçmesi sebebiyle ritüeller, yani merasimler, değişiklikler oluşturmuştur. Ama neticede asıllar hiç değişmemiştir. Tevrat'ı incelediğiniz zaman da 7 safa 4 teslimi görürsünüz. İncil'i incelediğiniz zaman da 7 safa 4 teslimi görürsünüz. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman da 7 safa ve 4 teslimi görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, durum buysa kapıların herkese açık olduğunu net bir şekilde anlamalıyız, bilmeliyiz. Bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün değildir. Çünkü şeytan bir kısmını mutlaka kandırıyor. Allah'a ulaşma dileği yoksa, yani ruhun Allah'a teslimi dileği yoksa, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi hiçbir zaman gerçekleşemez. Her şey bir dilekle başlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben bunu diliyorum Yüce Allah'ım. Bana mürşidimi göster. Emrettiğim mürşide ulaşayım, tabi olayım. Ruhum vücudundan ayrılsın ve sana doğru yola çıksın. Ne olur Yüce Allah'ım, bana bunu nasip kıl. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim, hepimiz için geçerli. İnsanları
sevmek asıldır. Allah'ın bütün yüceltici sistemleri sevgi ayakları üzerine kurulur. Nefret varsa mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Nefret karşı tarafta da nefreti oluşturur. Bunun neticesi iki tarafta birbirinden nefret eder. Oysa ki eğer sevmeyi öğrenselerdi dost olacaklardı. Allah'ın istediği şey işte bu dostluktur sevgili kardeşlerim. Bütün insanların birbirlerini sevmeleri vücuda gelecek olan sonuç Allah'a teslimlerle en üst seviyeye oluşur. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişinin teslimiyle ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir kişinin teslimi birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Ve bu Allah'a yaklaşımın da çok farklı neticelerini, merdivenlerin farklılıklarını ifade eder. İnsanların Allah-u Teala tarafından ruh üfürüldüğü cihetle ruhu vardır. Fizik bedenleri var olduğu için o insan insandır. Nefsi vardır insanların. Başlangıçta onlara kötü şeyler yaptırır. Nefsin afetleri. Ama Allah'ın zikriyle o nefsin afetleri birer birer eriyecektir. Yok olmaya doğru gidecektir. Daimi zikir nefsinizin kalbindeki afetlerin tamamen tükenmesi için son basamağı ifade eder ve daimi zikre ulaşan bir insan için nefsin afetleri mutlaka tam olarak yok olacaktır. O zaman ne olur? O afetlerin yerini ruhun hasretleri işgal eder. Nefretin yerini sevgi alır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü seven sevinir. Nefret edenlerden de nefret edilir. Öyleyse bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi var mıdır? Vardır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek varsa o kişi Allah-u Teala tarafından kontrol altına alınır. Ona mürşit sevgisi verilir. Kişi severek, isteyerek mürşidine ulaşır. Davetini gerçekleştirir. Bu Allah'a teslim olması lazım gelen, Allah'a ulaşması lazım gelen ruhun vücuttan ayrılarak kafileye katılması, Allah'a giden kafileye katılması manasına gelir. Onu ifade eder. Ve kişi bundan sonra 7-8 ayda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkar. Yedinci kata ulaştıktan sonra 7 tane soldan sağa alemden geçecektir. Ve Sitret-i Müntaha'dan dikey olarak Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Bu noktaya kadar olan kesim, yani ruhun Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. İfadeyi bir defa daha söylüyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Yani o kişinin üçüncü kat cennette girmesini Allah-u Teala garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın ne kadar güzel bir lütfuyla karşı karşıyayız, öyle değil mi sevgili kardeşlerim?
Biz insanlar sadece talepte bulunuyoruz. Ya Rabbi ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Beni de o velilerden birisi yap. Ermiş olduğu zaman kişi evliya oluyor. Allah Teala'nın velisi oluyor. Her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor sevgili kardeşlerim? Evvela hepinize çok ama çok sevdiğimizi ifade ediyoruz. Allah Teala'nın indinde istiyoruz ki her biriniz başka insanların da bu hedefe ulaşmasını temin için elinizden gelen her şeyi yapın. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde hepiniz için en güzel şeyler söz konusu. İnsanları sevmeniz, onları hedefe ulaştırmanız, onların mutluluğunu sağlar. Ne kadar çok insanın mutluluğuna sebebiyet verirseniz, Allah Teala tarafından o kadar çok sevilirsiniz. Sevgi İslam'ın kalesidir. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir teslim mümkün değildir. Sevgi mutlaka teslimi oluşturur. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. نعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içinde bir defa daha birlikteyiz. Allah Teala'nın bir yeni sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz mürşide tabiyet şirktir diyen bir hurafeyi sizlere anlatmak. Din adamları arasında ne yazık ki bunu söyleyenler var. Mürşitlere yedek ilahlar gibi isim takan, Allah'ın ayetlerine karşı gelen birileri de var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bağlamda Allah Teala'nın söylediklerini değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz.

Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşidini Allah Teala'dan soracak. İşte Fatiha suresi ilk adımı atıyor bu konuda. Allah'tan sorulması lazım geldiğini söylüyor mürşidin. Ne diyor Allah Teala? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş, recmedilmiş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ismiyle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan, İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu yalnız sana sorarız. Yalnız senden istiâne isteriz. Öyleyse Allah-u Teala'dan istiâne istenmesi söz konusu, yardım istenmesi söz konusu. Bu yardımın muhtevasına baktığımız zaman yardımın, istihanenin Allah'tan mürşit isteme olduğunu görüyoruz. Şimdi Allah Teala İyyâke Na'budu ifadesiyle, yalnız sana kul oluruz ifadesiyle insanların sadece Allah'a kul olabileceğini ifade ediyor. İyyâke nestaînle de yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizi yalnız sen belirleyebilirsin. Mürşid kimden sorulur? Yalnız Allah'tan sorulur. İyyâke nestaîn ifadesi bunu ifade ediyor. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Mürşidimizi senden sorarız ki ona tabi olalım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve senin sırat-ı müstakimine ulaşsın bizi. Böylece sırat-ı müstakimine ulaştır ruhumuz. Senin sırat-ı müstakimine ulaşsın da sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük isimli bir yolculuk yapsın ve senin zatına ulaşsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizin bu dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz odur ki Allah Teala'nın indinde insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir müessese var, kurulmuş. Ve ruhun Allah'a ulaşması sırat-ı müstakim isimli bir yolla gerçekleşir. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı ve ona sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Bunun için ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşması söz konusu. Sırat-ı müstakim için de, ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için de istihane ile mürşidimizi Allah-u Teala'dan isteyeceğiz. İyyâke nestaîn, İyyâke yalnız senden nestaîn, istihane isteriz diyoruz. Allah'tan başka hiç kimseden istihanenin istenemeyeceği vakasıyla karşı karşıyayız. Mürşidimizi Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Ve bunu Allah Teala bir farz emir olarak söylüyor bize. Mürşide mutlaka ulaşmamızı farz emir olarak vermiş Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amen olanlar, bir defa daha takva sahibi olun ve Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, sizin ruhunuzu kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse Allah'tan isteneceğini Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi de söylüyor. Fatiha suresi de söylüyor. İyyâke nestaîn diyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir değil, iki ayet daha var. Bakara 45 ve 46. Bu Fatiha suresinde Allah Teala'nın bir ilavesi de var. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki, o sırat-ı müstakim ki, üzerlerine, yani başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Çünkü tabiyet sırasında mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru yatay olarak yerleşir. Bu Allah'ın o kişinin başının üzerine verdiği bir nimettir. Ve kişi bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri de bu istikamette Allah'ın açık bir hüviyetini taşıyor. Vestaînû biz sabrı ve salatı innehâ ekebîrâtün illâ alel hâşi'in ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râcûn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istiâneyi, mürşidinizin kim olduğunu sorarak Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir, kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Aşağı yukarı imkansızdır. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir insan için bu imkansızdır. Çok zor, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır, ilka edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ilka edeceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması diye bir olaydan bahsediyoruz. Ruh Allah'a ulaşır ve yok olur. Ama görüyoruz ki bunun için önce mürşidimizi Allah-u Teala'dan soracağız ve önünde diz çöküp tövbe edeceğiz. Mürşide tabiyet şirk midir? Öyle söylüyor. Bir din adamımız. Bu sevimli din adamını hepiniz zaten biliyorsunuz. Defaatle bunu söylemiştir. Mürşide tabi olmak şirktir. Yedek ilahlar ediniyor insanlar diyor. Yedek ilahlar sözü kime ait biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu tarzdaki Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen din adamları her zaman her yerde var olmuştur. Zamanımızda da elbette olacaktır. Onlara Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Bizimki bir tavsiye sadece. Dilerlerse incelerler, özellikle bizim söylediklerimizi incelerler, her şeyi yerli yerine oturturlar. Dilerlerse incelemezler ve cehaletleri içinde bu kabil sözleri söylerler. Mürşide tabiyet şirktir. Cahil dediğimiz bu insandır. Bunu söyleyebilen bir insan bu konuda cehaletin içindedir. Mürşide tabiyet şirk olmadığı gibi Allah'ın temel emridir. İşte Allah Teala açıkça söylüyor. Hacet namazı kılarak Allah'tan mürşidinizi, istihaneyi isteyin diyor. Fatiha suresinde de biz Allah Teala diyoruz. Allah Teala'ya diyoruz. Yalnız senden mürşidimizi isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için ve bundan sonra diyoruz ki o sırat-ı müstakim ki başların üzerinde nimet taşıyanların yoludur. Nasıl bir nimet? İşte sevgili kardeşlerim, kim mürşide tabi olursa, bu tabi olan kişi o noktaya 12 tane ihsan olarak gelmiştir. Allah-u Teala o kişi üzerinde Rahim Esma'sıyla tecelli etmiştir. Kör olan bu kişinin, mürşide karşı kör olan bu kişinin görme hastasını açmıştır. Görmesini temin etmiştir mürşidini mürşit olarak. İşitme hastasını ve kulaklarını açmıştır. Görme hastasını ve gözünü açmıştır. İşitme hastasını ve kulaklarını açmıştır. İdrak hastasını ve kalbini açmıştır. İdrak etmiştir kişi onun mürşit olduğunu. Sonra ne yapar Allah Teala? O kişiye Rahim esmasıyla ulaşır. Sonra ne yapar? O kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra Allah'a ulaştırmayı dilediği o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sonra o kişi namaz kılar. O kişi zikir yapmaya başlar ve yaptığı zikrin muhtevası olarak da kalbine Allah'ın rahmet nuru %2 nispetinde yerleşir. Bu o kişinin huşu sahibi olması manasına gelir. Bu huşu sahipleri işte o huşu sahipleri hacet namazını kılacak olan huşu sahipleri. Çünkü huşu sahibi olunca %2 rahmet nuru girince kalbine kişi huşu sahibi olur.
hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Allah o zaman onlara mutlaka Bakara Suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince mürşidini gösterir. Bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve bir de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına da kesin olarak inanıyor. İşte bu dört inancın sahibi olan bir kişi söz konusu. Bu dört inancın sahibi ise o kişi hacet namazını kılar, Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Diyor ki, alallahu kasu sebil'in, sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir. Allah her sebili o mürşidin dergahından devrin imamının dergahına ulaşan yere yatay bir manevi yol olarak tayin etmiştir. Bütün sebiller devrin imamının dergahına ulaşır. Hangi mürşidin dergahında tabiyet gerçekleşmişse ruh orada vücuttan ayrılır. O anda vücuttan ayrılır. İşte tabiyetin tecellisi odur ki kişi mürşidinden tam 12 tane ihsan alır. Birinci ihsan Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. İkinci ihsan gene Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbinin içine iman kelimesinin yazılmasıdır. Bu iki olay mürşide tabiyetle gerçekleşir. Kimin kalbine Allah Teala imanı yazmışsa o kişi imanı artan bir mümin olmuştur. Daha önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kademelerin hepsinden geçmiştir. Hacet namazını sorma hakkı doğmuştur. %2 nur birikimi gerçekleşmiştir kalbinde ve Allah ona mürşidini göstermiştir. O mürşide ulaşıp tabi olmuştur. Bu ihsanla tabiyettir. Tam 12 tane ihsan alarak tabiyetini gerçekleştirmiştir kişi. Ve bundan 14 sıra evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a 12 tane ihsanla tabi oldular. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi, Habibim orada sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tecelli halindeydi. Ve de bütün sahabe Allah'ın emri üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabiinden oluşuyordu diyor. Sabikun el evelin. Şimdi de sabikun el ahirinlerin zamanı. Sizler sabikun el ahirin olacaksınız sevgili kardeşlerim. Sonraki sabikunlar. Sizlerin içinden de mürşitler oluşmuş durumdadır hamdolsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her biriniz gittiğiniz her yerde bu vasfın sahibiyseniz, cezbeniz varsa, Allah'ın müsait standartlarına sahipseniz, bir mürşit olarak, vekil mürşit olarak görevinizi hepiniz yapabilirsiniz. Önemli olan bu tövbede cereyanın geçmesidir.
Kim bu konuda tövbeyi verirse, cereyan geçirebilecek olan birisi, onun başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Öyleyse şöyle söylüyor Allah-u Teala Mü'min 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. İşte Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere gelen bu ruh, Allah-u Teala tarafından gönderilen devrin imamının ruhudur. Allah'ın emrini tebliğ için geliyor. Ne diyor o kişinin vücudundaki ruha? Senin Allah'a mülaki olman, ilka olman, ulaşıp Allah'ın zatında yok olman zamanı geldi. Vücudu terk et, Allah'a geri dön diyor. Mücadele Suresinin 22. ayeti girmesi aynı zamanda kalbin içine iman yazılmasını gerektirir. Böylece mürşide tabiyette kişi 3 tane Allah'tan nimet aldı. Daha arkası var mı? Elbette var. O kişinin Allah'tan aldığı 4. nimet, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine tabi olursa ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, o imanı artan bir mümindir. Allah onun günahlarını sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah-u Teala. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor, kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Arkadan da o kişinin bütün günahları affedilmekle kalmıyor, sevaba çevriliyor sevgili kardeşlerim. O kişinin günahları sevaba çevriliyor. Sonra ne oluyor? Bu kişi mürşidine tabi olmuş. Günahların sevaba çevrilmesi tabiyetin bir bölümüdür. Ondan sonra ne oluyor? O kişiyi Allah-u Teala o güne kadar her kazandığı bir derece için 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 700'e kadar yükselecektir. Ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru yaptığı serüsülük isimli yolculuk bütün insanların üzerine farzdır. Rabbine geri dön emrini Allah-u Teala verdiği için farzdır. Bu farzın gerçekleşmesi sırasında 1. kata ulaşabilmesi için kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi lazım. 2. fazla birikimi lazım. 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarda hep %7, %7 bu fazla birikimi artarak kişi Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. İşte o gün Allah-u Teala kişinin kalbinin içine iman kelimesini bunun için yazıyor. İman kelimesi bir manyetik alanın sahibi olarak yazılır kişinin kalbine. Ve kişi bu noktadan itibaren, yani mürşidine tabiyetle Allah'ın kalbine iman yazdıktan sonra zikir yaparsa, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve kişinin kalbinde Allah'tan gelen bu nurlar %2 rahmet nuru olarak kalbin içine, evvelce girip yerleşen nurlara ilave olarak artık rahmet nuru o kişinin kalbinde yer edemez. %2 rahmet yerleşmiştir. Şimdi fazıllar girmeye başlamıştır nefsin kalbine. Fazılların manyetik alanı Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin manyetik alanının zıttı olan manyetik alandır. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Kalbi tamamen doldurmuş olan fazıllardan iman kelimesinin etrafında olanlar iman kelimesine
yapışırlar ve o sahayı işgal ederler. Böylece ilk %7 nefsin kalbi fazıllarla işgal edildiğinde ruh birinci gök katına ulaşır. Devam eder. İkinci defa, üçüncü defa, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin fazıl birikimin nefsinin kalbinde oluşur. %2 de rahmet birikimi vardı. Yedinci gök katı yedinci defa %7 nur birikimiyle aşılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da bu konu bir hedefe varmıştır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Bu makam fenafillah makamıdır. Allah-u Teala'nın verdiği emir gerçekleşmiştir. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et emri gerçekleşmiştir. Ne diyordu Allah-u Teala? Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde bunu söyleyen Allah-u Teala, Rabbine rücu et emrini veren, geri dönerek Rabbine ulaş emrini veren Allah-u Teala, Müzemmil 8'de diyor ki, Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtiyle Allah'ın ismiyle zikret ve bu zikir sebebiyle her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, ruhunu Allah'a ulaştır. İşte ruhun Allah'a ulaşabilmesi için evvela nefsin kalbinde nurların toparlanması lazım %7. Bu ancak nefsin kalbine yazılan iman kelimesiyle mümkün. Ve bu tabiyet sırasında tabiyetle birlikte kişi zikretmeye başlarsa Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin kalbine beraberce gelmeye başlar. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne kadar zikrederse zikretsin, o kişiye Allah'ın ne rahmeti ne fazlı asla gelmez. Gelebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Diledikten sonra mürşidine tabiyeti lazım. Tabiyetten evvel nur gelebilir mi? Evet. %2 rahmet nuru gelebilir. Kişinin zikriyle tabiyetten evvel gelir. Kalbin rahim esmasının tecellisiyle %2 aydınlanması temin edilir. Bu rahim esmasının başladığına işarettir, delildir. Ama %2'nin ötesinde oluşamaz. Asıl kişinin nefsinin kalbini tezkiye eden nur fazıllardır. Fazıllar da bir kişi ancak mürşidine ulaştıktan sonra rahmet nuruyla birlikte girebilir. Rahmetle faz, rahmetle salavat beraberce gelen nurlardır. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman aldığı nimetlerden birisi de bu zikir sebebiyle kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolmasıdır. Peki başka cephelerden durum ne? Başka cephelerden de durum aynıdır. O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbine bu nurların girmesi o kişiye verilen yeni bir nimettir. Nefs tezkiyesinin %7 nur biriktirmesi. Başka ne olur? O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi afetleri yok edeceği için afetlerin sayısal azalması sebebiyle nefs aynı kaldığı cihetle nefs afetlere karşı güç kazanır. Fizik vücutta nefsin güç kazanması oranında o da afetler zayıfladığı için onlara galibiyeti giderek daha üst boyutta olacaktır. O kişinin iradesi de nefsin afetlerinin zayıflamasına paralel olarak güçlenecektir. İşte mürşide tabiyet görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide tabiyet kişiye bunları sağlıyor. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesini, bir, kalbine nefs tezkiyesini sağlayacak olan iman kelimesinin yazılmasını, ki, üç, kişinin bütün günahlarının affedilip
sevaba çevrilmesine. Hani şu müşriye tabi olmak şirkmiş ya, işte o şirki hangi Allah-u Teala'nın sevgilisi işlerse, o şirki işleyenlere Allah-u Teala bu mükafatları veriyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Kendi ruhu vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. Çünkü üzerine defaatle farz kılınmış ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Allah'ın bütün insanlara temel emri. Üçüncüsü, bu kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Sonra böyle bir insan zikir yapıyor. Nefsinin kalbine gelen nurlar nefsin kalbinde yerleşmeye başlıyor. Nefs tezkiyesi oluşuyor. Fizik vücut afetlere karşı güçleniyor. Nefs afetlere karşı güçleniyor. Ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. Hepimizin üzerine farz, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Hani insanların şirk dediği, mürşide tabiyet şirk dediği bu olay, bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması için vücuttan ayrılmasını temin ediyor. Ve nefsin kalbine nurların birikmesini temin ediyor. Öyle ki bu nurlar 7 defa %7'lik rakamı tamamladığı zaman kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok oluyor. Öyleyse şirk dedikleri mürşide ulaşmak sadece bunu sağlıyor. Allah Teala da ruhumuzun Allah'a ulaşmasını mürşidi nasıl farz kılmışsa Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını da farz kılmış. Söylemiştik, irci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Veskür ismi Rabbike ve tebetillehi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş diyor. Öyleyse bu farz kılınmış olan bir defa daha Allah-u Teala Allah'ın bir emri olduğunu söyleyerek farz kılıyor. Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَيُوَافُونَ سُعَيْلِ سَحْبْ وَيَحْشَرْنَ رَبِّهُمْ diye devam ediyor Allah-u Teala. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Onların Allah'a ulaştırmalarını Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor onlar. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaştırması üzerimize farz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hangi konuyu emir olarak verirse o üzerimize farz hüküm doğuruyor.
İşte böyle bir sonuç Allah Teala tarafından insanlara hediye edilmiş bir mürşide tabiiyetle 7 tane nimet veriliyor kişiye. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişiye sadece. Allah'a ulaşmayı kişi dilemezse 12 tane ihsanı alamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin tabiiyeti o kişiye hiçbir fayda sağlamaz. Hiçbir değişiklik olması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin, ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan oluşmuş, ben de o ermişlerden birisi olmak istiyorum. Sana ermiş ruhunu sana ulaştırmış evliyalardan birisi kıl beni tarzındaki bir dilek. Ya da ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Benim ruhumu sana ulaştır tarzında bir emri, bir talebi Allah'a ulaştıran kişi Allah'ın istediği Allah'a ulaşma dileğinde bulunmuştur. Mutlaka bu kişiye Allah Teala söylediğimiz yardımları yaparak onu 14. basamakta huşu sahibi kılıp hacet namazını kılıp mürşidini gösterip mürşidine ulaştıracaktır. Allah Teala mürşidi farz kılsın, mürşide Allah'a ulaştırsın. Tabiyette insana 7 tane nimet versin ve neticede kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Allah'ın farz kıldığı bir hususu gerçekleştirsin. Sonra da birisi çıkıp desin ki, mürşide tabi olmak şirktir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki böyle söyleyen insanlar var. Bunlar din öğreticiler. Tabiatıyla bundan hüzün duyuyoruz. Ama İnsanın ağzı torba değil ki büzesiniz sevgili kardeşlerim. Herkes dilediğini söyler. Biz sadece hurafeleri, Kur'an'a ters düşen iddiaları sizlere anlattık bu konuşmamızda. İşte kim diyorsa ki mürşide tabi olmak şirktir. Allah Teala'nın söyledikleri bunlar. Mürşide tabi olmak farzdır. Yetmez. Mürşid seçimi insanların hiçbirisine ait değildir. Mürşidin tayini Allah yapar. Mutlaka hacet namazı kılıp mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Sorma mahalliniz, sorma keyfiyeti sadece Allah'tan sormakla noktalanır, tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Ama sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın indinde sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın bir dizaynı söz konusu. O hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Sonra da mürşide ulaşıp tabiyetinizi istiyor. Bu devirde irşat makamlarının en üst noktasında olan kişi biziz. Dolayısıyla hangi mürşide insanlar tabi olurlarsa

hataları yapmamalılar diye düşünüyoruz. Onları çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Ey din adamları, sizleri gerçek anlamda seviyoruz. Biz sizleri seminere davet etmiştik 3 gün süreli ama sizlerden hiçbiriniz gelmediniz. Orada Allah Teala'nın bir semineri'nde 3 gün beraber olacaktık. Bütün bu konuları daha bundan 10 sene evvel halletmiş olacaktık. Ama olmadı sevgili kardeşlerim. Gayretlerimiz netice vermedi ve hurafeler hala etrafta dolaşıyor. İnsanlar yanlış şeyleri hala söyleyebiliyorlar. Ama biz de görevimizde o yanlışları düzeltmektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide tabi olmak şirktir tarzındaki bir hurafeyi burada huzurlarınızda çürütmenin ve sizlere doğruyu söylemenin huzurunu yaşıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Fatiha ve az salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. İnsan vücudunda bir uzuv var, kalp. Kanı vücuda, temiz kanı vücuda, vücudun her zerresine, en uç noktalarına kadar gönderen, sonra da kirlenmiş olan kanı akciğerlere sevk edip orada oksijenle temizleyen, sonra tekrar temizlenmiş kanı vücuda dağıtan ve kirlenen kanı tekrar temizlemek için gönderen bir emme basma tulumba kalbimiz. Bu fizik vücudumuzun kalbi. Bir de nefsimiz var. Onun da kalbi var. Ama onun kanla, pompalamakla alakası yok. O düşünce standartlarının temerküz ettiği yer, merkezileştiği yer. Allah'ın bize haber saldığı yer. Nefsimizin kalbi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes düşünür. Bu düşünce standartları insanları bir yerlere ulaştırır. Çünkü insanlar olayları

0: ve düşünceleriyle yaşarlar. Düşünceler aksiyonlar tarafından takip edilir. Fiiller tarafından takip edilir. Fiillerse başkalarıyla alakalı davranış biçimlerini oluşturur. İster Allah ile aramızdaki direkt ilişkideki fiillerimiz olsun, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zikir yapmak gibi, ister başka insanlarla ilişkilerimiz olsun, onlara söylediğimiz sözler, onlara karşı yaptığımız fiiller, onlardan cevap olarak aldığımız fiiller ve konuşmalar, hepsi bir bütün teşkil ederler. Böyle bir bütünün içinde insanoğlunun davranış biçimlerine bakıyoruz. Allah'ın temel emirlerini gözden geçirdiğimiz zaman hep başkalarından yana olmamız emrediliyor. Başkalarından yana olmak, başka insanlara mutluluk vermek üzere yaşamak, böyle bir dizaynın sahibi olmak. İşte Allah-u Teala'nın hepimize ulaştırdığı muhteva bu. Bu muhteva içerisinde davranış biçimlerimizin dizaynına bakıyoruz. Nasıl bir davranış biçimi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizin başkalarıyla olan ilişkilerimizde bize en güzeli oluşturması lazım diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, her davranış biçimimizin arkasından özellikle başkalarıyla ilişkilerimizdeki davranış biçimi arkasından bizlere bir şeyler hissettirir. Ta şurada kalbimizde. Ya bir hüzün duyarız, bir azap duyarız ya da bir mutluluk duyarız. İkisi de her zaman geçerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda kalbimizdeki o hissiyat Allah'ın bize ulaştırdığı bir mesajdır. Eğer bir davranışımızla bir başkasının kalbini kırmışsa, ona haddini bildirdiysek, onu üzecek bir davranışsa bu, kalbimizde bir sızı duyarız. Bu sızıya dikkatle bakın. Boşuna bir şey değildir. Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği bir azaptır bu. Her davranışımızın bir sonucu oluşur. Bu sonuç kalbimizde şekillenir. Ya Allah-u Teala'nın bize verdiği bir huzursuzluk, sıkıntı, bunun manası bir günah işlemişizdir. Bir yanlışlık yapmışızdır. Başka insanlara huzursuzluk vermişizdir. İşte böyle bir işlevde Allah-u Teala'nın bir azabı ulaşır bize. Nefsimize de ruhumuz gene azap verir. Ve huzursuzluk duyduğumuz her olay bizim için bir mutsuzluk işaretidir. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın bize gönderdiği işaretlerden sürurlu yaşamak ise, huzurlu yaşamak ise, o zaman davranış biçimlerimiz bizim mutluluğumuzun anahtarı olabilir demektir. Ne zaman başkalarından yana olursak, ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, ne zaman bizden sadır olan davranışlar başkaları üzerinde onları üzen değil, onlara ferahlık veren, huzur veren davranışlar olursa, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman huzur içinde oluruz. Kalbimiz bir pozitif haberler zincirini devamlı olarak her halkasında korur. Böyle bir dizaynda mutlu olmak istiyorsak, iç dünyamızdaki o mutluluğu yaşamak için başkalarına sadece huzur verecek davranışlarda bulunmamız yeterlidir. Bu bizi onların yaşadığı huzurun iki katı kadar mutluluğa götürür. Öyleyse kalbimiz bir merkezdir, bir hissiyat merkezi. İnsanların çoğu kalplerinde devamlı huzursuzluk yaşayanlardır. Devamlı sıkıntı yaşayanlardır. Ne zaman şeytanın emrindeyseniz, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Bu iki davranış biçimi nefsinizin kalbinde bir huzursuzluğu mutlaka oluşturacaktır. Sıkılacaksınız, huzursuz olacaksınız. Öyleyse her güzel şeyin arkasından duyduğunuz mutluluğun yerini her çirkin şeyin arkasından duyduğunuz huzursuzluk kaplayacaktır. Sadece iki türlü davranış biçimiyle hayatınıza yön verebilirsiniz. Ya mutluluk istikametinde mutlu olmak çok kolay. Başkalarını mutlu ettiğiniz sürece Allah'ın iç dünyanızda size ulaştırdığı şey sadece mutluluktur. İşaretler o istikamette gelir. Huzur içinde olursunuz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki huzursuzluk sizi ikaz eder. Yaptığınız şey yanlıştır. İşaret oradan gelir, Allah'tan gelir. Allah kalbinize bakar, kalbinize bildirir olaylar dizisini ve hissedersiniz iç dünyanızda. Öyleyse düşünce sisteminizin doğru veya yanlış olduğunu, fiilinizin, davranışınızın doğru veya yanlış olduğunu olay tamamlandıktan sonraki iç dünyanızda en kesin şekilde hissedersiniz. Öyleyse şu neticeye varacaksınız. Her doğru davranışınızın arkasından, her Allah'ın emrettiği şeyi yapmanızın ardından, her Allah'ın yasak ettiği şeyde kendinize hakim olup onu yapmadığınız noktadan itibaren bir huzur yaşayacaksınız, mutluluk yaşayacaksınız. Burada doğru sinyalleri aldınız, tatbik ettiniz ve başarıya ulaştınız. Doğru düşünmenizin fiillere yansıması söz konusu oldu. Vücuda gelen bütün fiiller burada bir muhteva kazandı. Siz doğru düşündünüz, doğru fiil işlediniz, arkasından da mutluluğu yaşadınız. Kendi iç dünyanızda mâkes bulan, inikas eden, size bir nevi işaret, yansıma oluşturan dizayn budur. davranışınızın hangi ölçüde doğru, hangi ölçüde yanlış olduğunu, özellikle başkalarına karşı yaptığınız davranışlardan bahsediyorum. Sadece iç dünyanızda değil, dış dünyanızda da hissedersiniz. Hangi davranışı kime karşı oluşturdunuz? Onda ne gibi bir tesir oluşturdunuz? Dikkat edin ki üzerinde tesir bırakacağınız insan hep sizden duyduklarından sonra pozitif bir hüviyet içinde olsun. Sizin söylediklerinizle mutluluğu yaşasın. Sizin söylediklerinizle huzuru yaşasın. Sizin söyledikleriniz onda pozitif sonuçlar oluştursun. Sizin söyledikleriniz veya davranış biçiminiz o kişiyi sadece mutlu kılsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hedefiniz daima bu olacak. Ve Allah-u Teala kalbinize bir taraftan eğer davranışınız pozitifse, Allah'ın ülkesinde yaşamışsanız, size pozitif davranış biçimlerinin mutlu sonucunu Allah-u Teala kalbinizde sürur veya huzur olarak hissettirirken, davranış biçiminizin inkâs ettiği, yani ulaştığı karşı tarafa dikkatine bakın. Onun yüz çizgileri nasıl? Onun davranış biçimi nasıl? Size nasıl bakıyor? İkinci aynanız etrafınızdaki insanlar. Etrafınızdaki insanların hepsi sizlerin aynasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlar. Her davranışınızdan sonra onların davranışı ne oluyor? Sinirliler mi size karşı? Stresliler mi? Yüzleri azık mı? O zaman onlara karşı yanlış davranışların içindesiniz. Öyleyse Allah Teala iki tane birden miyar veriyor size, ölçü veriyor, nirengi noktası veriyor. Davranış biçimlerinizin ölçeğini veriyor. Hem iç dünyanızda kalbiniz size doğruyu söyler, hiç yalan söylemez. Siz kendinizi ne kadar aldatırsanız aldatın, kalbinize bakın. Doğruyu söyleyen sadece kalbinizdir. Falancanın kalbini kırdınız, kendi kalbinizde bunun karşılığını fena halde bir sıkıntı olarak hissedeceksiniz. Ama iç dünyanızda iblis ya da sizin düşünceniz sizi müdafaa edecek 100 tane şey söyleyebilir. Kalbinize bakın. Doğruyu sadece kalbiniz söyler. Huzursuz mu oldunuz? Başka birine yaptığınız bir davranış dolayısıyla hayır, doğruyu yapmadınız. Kalbiniz işareti Allah'tan aldığı için şaşmaz bir miyardır. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ölçüsü, sağlaması içinizde. 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi kalbiniz doğru davranış biçimlerinde size huzur ve mutluluk bahşedecektir. Hissedeceksiniz bunu. Yanlış davranış biçimlerinizde huzursuzluk ve mutsuzluk hissedeceksiniz. Hiç yanılmaz. Allah'ın yanılması mümkün olabilir mi? Öyleyse kalbinize bakın. Şeytan sizin yaptığınız yanlışlık dolayısıyla başka birinin kalbini kırmanız dolayısıyla sizi ne kadar teselli etmeye çalışırsa çalışsın tesir etmez. Kalbiniz huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse bu muhtevada mutlu olabilmenin anahtarlarına gelin beraberce bakalım. Mutluluğun birinci anahtarı nedir? Davranış biçimlerinde başkalarına mutluluk vermek. Mutluluğu ulaştıramadığınızı düşünelim. O kişiyi mutlu etmek için düşündüğünüz süreç bile sizin mutlu olmanız için yeterlidir. Çünkü Allah Teala içinize mutlak bir saadet verir. Siz Allah'ın size verdiği her şeyi başka birine mutluluk vermek için seferber etmişseniz, ama 5 dakika, ama 10 dakika, ama yarım saat, ona o mutluluğu ulaştıramasanız bile, onu mutlu etmek için düşündüğünüz süreç, Allah-u Teala'nın size mutluluğu ulaştırdığı bir devreyi ifade eder. O süreç içerisinde Allah var, siz varsınız. Bir de o güzel davranışınız, düşünce platformundaki o davranışınız var. Henüz kuvveden fiile çıkmadı. Düşünce standartlarından fiili geçmedi. Aksiyon olmadı. O fiili yapmadınız, işlemediniz ama düşünüyorsunuz. Nasıl ona bir mutluluk verebilirim? Nasıl onu memnun edici kılan bir davranış biçiminde bulunabilirim? Benden ona ulaşan şey mutlaka ona mutluluk verecek bir şey olmalı diye düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Kalbinizde ferahlık hissedersiniz. Huzur hissedersiniz. Şeytan size bu huzuru ve mutluluğu hissettirmemek için ne yaparsa yapsın bunu başaramaz. Kalbiniz şaşmaz bir aynadır. Nitekim başka birisine bir kötülük ettiğiniz zaman da kalbinizdeki o huzursuzluğu Allah-u Teala'nın size hissettirdiği o azabı şeytan ne kadar kalbinizden almak istese onu da başaramaz. Kalbiniz Allah'la sizin aranızda bir doğru aynadır. Hiçbir zaman yalan söylemeyen bir ayna. Hakikatleri aynen aksettiren bir ayna. Öyleyse her düşüncenizin ardından, her fiilinizin ardından kalbinize bakın. Kalbiniz ne söylüyor? Ne söylüyorsa o mutlaka doğruyu söyler. Allah'tan sinyalleri doğrudan doğruya alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey mutluluktur, huzurdur. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Hangi şartlar içinde? Başkalarını öne geçirdiğiniz zaman, onları kendinizden önde tuttuğunuz zaman. 14 asır evvel sahabe bu sloganla, başkalarının önde tutulması sloganıyla hayatlarını sürdürdüler. Hepsi her an mutluydu. Çünkü her biri başkası için yaşıyordu. Ama bunun başkalarına inikası hep pozitifti. Yani A, 4 kişi var diyelim. Çok kolay olsun anlatım. A, B, C, D için yaşıyordu. Onlara mutluluk vermek için. B, A'ya, C'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. C, A'ya, B'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. D, A'ya, B'ye, C'ye mutluluk vermek üzere yaşıyordu. Yani herkes başkalarını mutlu etmek için yaşıyordu. Özellikle 4 kişilik küçücük bir misal verdik ki ne oldu anlaşılsın diye. 4'ü de kendinin dışındaki diğer 3'üne mutluluk vermek için yaşıyordu. Yani taraflardan her biri başkalarına mutluluk verirken diğer 3'ünden de ona ulaşan şey ona mutluluk verecek olan davranışlardı. Her 4 kişi de olay böyle cereyan ediyordu. Kaldı ki onlar 4 kişi değildi. Kalabalıktılar. Ve o kalabalığın her birisi kendinin dışındaki herkesi mutlu etmek için yaşıyordu. Onun için onların yaşaması, hayatı asr-ı saadet adını aldı. Sadece hayatlarını başkasına hasredenlerin yaşantısı. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz kendinize bakın. Ne yapıyorsunuz Allah için? Başkalarını mutlu etmek için ne yapıyorsunuz? Başkaları sizin davranışlarınızdan mutlu olmak şöyle dursun, sıkıntı duyuyorsa, onlarla adeta kavga ediyorsanız, davranışlarınızla onları eziyorsanız, asık suratla onları farkını bile varmadan rencide ediyorsanız, o zaman siz çevrenize mutluluk veren bir insan değilsiniz. İnsanlar vardır, hep başkalarından üstün olmak isterler. Davranışlarıyla da bunları yapmaya çalışırlar ve yaparlar da. Ama dikkat edin, o böyle yaparak üstünlük taslayan bu insanlar ve davranışlarıyla da kendilerine üstün olduklarını ispat etmeye çalışan bu insanlar belki iç dünyalarında işte ben bunu da başardım, ona da baskı yaptım, buna da baskı yaptım ve onları istediğim istikamette yönlendirdim diye bir düşüncenin sahibiyken iç dünyalarına baktıklarında bunu başardıklarını ama başardıkları oranda mutsuz olduklarını görürler. Çünkü yolları kullandıkları mekanizma yanlıştır. Hem yolları yanlıştır, hem kullandıkları mekanizma yanlıştır. Vasıta yanlıştır, tabiatıyla sonuç da yanlıştır. Kendisini mutlu etmeyi başkalarını küçülterek gerçekleştirmek isteyen insan tabiatı, nefsin afetleri. Başkalarını yücelterek onlara mutluluk vermek için yaşayan bir insan, aslında kendini mutlu etmek için bunu yapmamıştır. O, başkalarına mutluluk vermeye kendini adamıştır. Ve bu adamasının mükafatını veriyor Allah Teala ona. O kişi kendine bir şeyler yontmak için değil, başkalarından bir şeyler koparmak için, onlarda bir eksiklik oluşturmak üzere değil, onları küçülterek kendi üstünlüğünü onlara ispatlamak için değil, sadece bunların hiçbirini düşünmeden sadece onlara hizmet etmek için vardır. Hizmetin kendisine ne kadar mutluluk verdiğini fark etmiştir. Bir, bu konuda Allah-u Teala'dan emir alıp onun emirlerini yaparak bu hedefe ulaşanlar var. Bir de zemin yoklaya yoklaya mutluluk araştırması yapan, sonuçta buraya gelenler var. Her ikisi de mutluluğu yaşarlar. Öyleyse mutlaka Allah'ın kontrolü altında en üstteki insan olmak mecburiyetinde değilsiniz. Mevkiiniz neresi olursa olsun mutlu olabilirsiniz. En üsttekiyle aynı şeyleri yapmanız kaydıyla. Yapmanız lazım gelen şey ne? Başkaları için yaşamak. Öyleyse bunun iç dünyanız olan yansımasına dikkatle bakın. Kalbiniz öyle bir aynadır ki yalnız doğruları aksettirir. İnsan var, aman beni başkalarına yardım ediyor görsün diye, yardım ediyor görünür. Aslında hedefi o yardımı yapmak değildir. Hedefi yardım gibi görünen o şeyi yapıp başkalarına kendini saydırmaktır. Bundan bir başka ifadeyle nefsine menfaat temin etmektir. Böyle bir insan bunu yapar ve bizim söylediğimize göre ölçer kendisini, mutlu olması lazımdır ama daha çok mutsuzluk duyar. Sevgili kardeşlerim, arkasında nefsin afetleri var. Aslında ikisi birbirinden o kadar farklı şeyler ki, A ve B, C'ye bir hediye almayı düşünüyorlar. İkisi de aynı hediyeyi alacaklar diye farz edelim. A bu hediyeyi verip C'nin ona minnettar olmasını istiyor.
1: ona saygı göstermesini istiyor. Onu saymasını istiyor. Ona medyunu şükran olmasını istiyor. B ise C'ye aynı hediyeyi almayı düşünüyor. Ama sadece C'yi memnun etmek için. İkisi de ikisinden hangisi C'ye hediye verirse C memnun olacaktır bundan. Ama C'nin memnun olduğu bu sonuçtan huzur duyan sadece B olacaktır. Çünkü o karşılıksız. Sırf C'yi memnun etmek için hediye almıştır, vermiştir. Onun umurunda bile değildir. C bu hediyeyi alacak da kendisine karşı saygı besleyecek. Onu yüceltecek ve böylece nefsi ondan istifade edecek. O farkında bile değildir böyle bir şeyin. Kendisini insanlar için adamıştır. Öyleyse yapması lazım gelen şeyler yalnız yardımdır, yalnız hizmettir. Bir taraftan Allah için kendisine hizmet edecektir. Yani ibadetlerini bir bütün olarak yapacaktır. İbadetlerden zevk alacaktır. Bir taraftan da başka insanlarla ilişkilerinde sadece onları mutlu edecek davranışlarda bulunacaktır. Bu davranışlara dikkatle bakın. Çok çeşitli varyasyonları vardır. İnsanlara mutluluk ulaştırmak için insanların davranış biçimlerini gözetlemek mecburiyetindesiniz. Onlara bakacaksınız. Ben nasıl yaparım, ne yaparım da acaba etrafımda bulunan insanlara mutluluk ulaştırabilirim? Siz kendi yaşantınızdan bilirsiniz ki ibadetler mutluluğun temel yapı taşlarıdır. İbadet olmazsa mutluluk eksik kalır. O zaman etrafınızdaki insanlarda ibadet eksikliği gördüğünüz zaman onları da ibadetlerden zevk alacak hale getirmek için onları eğitmek mecburiyetindesiniz. Onlara anlatmak mecburiyetindesiniz. Burada onlar söylediklerinizi ya anlayacaklardır ya da anlamayacaklardır. Ya da bir kısmı anlayacaktır. Anlayanlar mutluluğu yaşamaya başlarlar. Anlamayanlar ise onların mutluluğu için gene siz öğretmek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kitle halinde bir mutluluk olayı Allah-u Teala'nın öğretisinin o toplumca benimsenmesine ve tatbikatına bağlıdır. Önünüzde kainattaki en sağlam misal var, sahabe. Mutlu olmuşlar mı? Kesin. Sahabenin hayatından aldığınız her kesit size bir şeyler söylemeli. Ben demelisiniz, nasıl oluyor da sahabenin yaşadığı mutluluğu yaşayamıyorum? Arkasında ne var? Arkasında kör nefsiniz var. Nefsinizin afetleri var. Nefsiniz hep kendisine yontmak ister. Oysa ki mutluluğunuz bunun tamamen tersini yapmanıza bağlıdır. Yani başkalarına yontmanız lazım. Evvela vereceksiniz, oradan size geri dönecek. O elinizdekini vermenin muhtevasına dikkatle bakın. Hep o insanlar için söylerim. Derler ki onlar, ya Rabbi bize çok para ver. O kadar çok para ver ki biz de bunları herkese dağıtalım. Böylece biz de mutlu olalım. Halbuki bilmezler ki o anda sahip oldukları şey neyse, 3 kuruş para, zaman, düşünce, ömür, başkalarına yardım için enerji. Kim hangi noktada ise o bulunduğu noktada, onun elinde bulunduğu şeyler etrafındaki herkese mutluluk ulaştırmak için yeter de artar bile. Öyleyse unutmayın, Allah bana para verse ben çok yardım ederim demek sadece şeytanın bir tuzağıdır. Şeytan sizin elinizde o an mevcut olanlarla başkasına mutluluk vermek konusundaki tasavvurunuza, niyetinize, hedefinize bununla ket vurur. Bununla engel olur. Param olsaydı bak ben nasıl yardım edecektim. Kimse sizden para istemiyor. Sizden insanlar bir güler yüz istiyorlar. Sizden insanlar güzel bir davranış istiyorlar. Sizden insanlar işlerine yardım istiyorlar. Anlayış istiyorlar. Onlara kötü davranmamanızı istiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, elinizde şu anda ne varsa yeter. Hiç paranız yok, yeter. Paraya ihtiyacınız yok. Neye sahipsiniz? Zamanın sahibisiniz. Zamanı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani zamanı dilerseniz başkalarının hayrına harcarsınız. Onları mutlu edersiniz. Siz onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Dilerseniz zamanı başkalarının zararına harcarsınız. Ve onları da mutsuz edersiniz. Kendiniz de mutsuz olursunuz. Ve şeytan size ikincisini yaptırmak için olağanüstü bir faaliyetin sahibidir. Bir gün onu siyahla beyaz nasıl birbirinden fark edilirse öyle fark edeceksiniz. Aslında çok kolay. Allah Teala size emirlerini vermiş. Ne diyor? Emrettiğim şeyleri yapacaksınız. Ne diyor? Yasak ettiğim şeyleri de yapmayacaksınız. Hangi düşünce size sizi Allah'ın emirlerine karşı çıkmaya çağırıyorsa o bir kara işarettir, iblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye çağırıyorsa, işlemeyi telkin ediyorsa o da kapkara bir düşüncedir, iblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın bir emrini yerine getirmek istikametinde telkinde bulunuyorsa, hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili sakın işleme diye telkinde bulunuyorsa, işte doğru oradadır. Sizi huzura götürecek olan doğru düşünme alışkanlığının sadece iki tane cephesi var. Birisi Allah'ın emirleri, ikincisi yasakları. Bu kadar. Bu kadar basit bir denklemle karşı karşıyasınız. Bu ne ifade eder? Son derece basit bir şey ifade eder. Mutluluk eşittir Allah'ın gösterdiği yolu takip etmek. Emirler ve nehiler istikametinde. Öyleyse bakınız ne kadar çok nirengi noktası var. Yani yer tespiti noktası var. Neredesiniz? Etrafınızda şu anda 10 kişi olsun. Onların her birinin yüzüne dikkatle bakın. Nerede olduğunuzu hemen görürsünüz. Acaba size baktıkları zaman nasıl bakıyorlar? Aman yanımızdan gitsin de kurtulalım diye mi bakıyorlar? Siz geldiğiniz zaman arkalarını mı dönmek istiyorlar? Siz geldiğiniz zaman sizinle konuşmamak için çözüm mü arıyorlar? Görmezlikler mi geliyorlar? Aman bu asık suratlı da nereden çıktı? Nereden geldi? Şimdi ben onunla ne konuşacağım? Konuşacak şey bulamam diye mi düşünüyorlar sevgili kardeşlerim? Sakın böyle bir insan olmayın. İstenmeyen bir kişisiniz demektir bu. Bu onlara yükleyeceğiniz hiçbir kabahati oluşturmaz. Arkasında sadece siz varsınız. Siz onlara onların tarafından olarak hiç bakmamışsınız. Hep kendi tarafınızdan olmuşsunuz. Onların size yardım etmesi gerektiğini düşünmüşsünüz. Ben ne diye onlara yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demişsiniz ve hep mutsuz olmuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz ne kadar basit bir olay bu, mutlu olmanız. Etrafınızdaki birinci kişiyi ele alın. Onun şu anda neye ihtiyacı var diye düşünün. Ya da 10 kişilik bir topluluksunuz, Bu topluluğun neye ihtiyacı var? Onu düşünün. Başka birinin onu sağlamasını, oluşturmasını, başkalarına sunmasına müsaade etmeyin. Siz koşun. Herkesten evvel koşun. Neye koşacaksınız? Hizmete koşacaksınız. Hizmet etmeyi şiar edineceksiniz kendinize. Başkaları için yaşamayı. İşte doğru düşünme alışkanlığının temelinde bu yatar. Bununla mutlu olursunuz. Zikrin size sağladığı bütün faydaları doğru düşünme alışkanlığı sağlar. Şimdi bir de doğru düşünme alışkanlığıyla beraber zikrin de sahibi olduğunuzu düşünün. O zaman kendinizi zorlamanıza gerek yok. Çünkü içinizden gelen, daimi zikre ulaştığınız zaman içinizden gelen bütün davranış biçimleri hep başkaları için çalışmanızı ifade eder. Hep başkaları için olacaksınız. Önde toplum gelecek. Peki toplumun talebiyle bir ferdin talebi çatışıyorsa birbirine, ferdin talebini gerçekleştirmemek mecburiyetindesiniz. Çoğunluğun mutluluğundan yana olmak mecburiyetindesiniz. Ve böyle yaptığınız zaman göreceksiniz ki o çatışan kişi nefsinin esiri olduğu için ona hizmet emretmez Allah-u Teala. Öyleyse büyük kitle her zaman Allah'ın doğruları istikametinde bir şeyleri talep eder. İnsanların çoğu iç dünyalarında bunu yapmak isterler. Allah'ın yoluna giren herkes doğru düşünerek, doğruyu yapan insanlara hayranlıkla bakar. Sevgiyle bakar, ibretle bakar. Onlar gibi olmak istemesi asıldır. Öyleyse onlar gibi olmanın yolunu arayacaktır. İşte siz o olması lazım geldiği gibi davranmayı başarıyorsanız, diğerleri için de hep örnek olacaksınız. Hep onları öne alacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Davranış biçimleriniz neyi ifade ediyor? Dikkatle bakın. Konuşmalarınıza dikkat edin. Yüksek sesle mi konuşuyorsunuz? Bir büyük yanlışın içindesiniz. Eğer toplumsanız, 5-6 kişi bir aradaysanız, hepiniz konuşuyorsanız ve yüksek sesle konuşuyorsanız, spirali siz başlattınız demektir. 6 kişi var diyelim bir arada. İlk 2 kişi birbiriyle, ikinci 2 kişi birbiriyle, üçüncü 2 kişi birbiriyle konuşuyor. Eğer birinci 2 kişinin sesi yüksekse, ikinci 2 kişi kendi sesini arkadaşına duyurabilmek için daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde kalacaktır. Bu ikisinin gürültüsü üçüncü kişiye ulaştığı zaman üçüncü grup diğer iki gruptan daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde olacaktır. Karşısındakine sesini duyurabilmek için. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, dergah adabı nedir? Dergah adabı fısıltıyla konuşmaktır. Eğer dergahta yüksek sesle konuşuyorsanız, konuşmanız yanlış bir dizaynı ifade eder. Düşünün, bir sohbet yapıyoruz. Bu sohbet uygudan yayınlanıyor ve açık olan kapıdan sizin sesleriniz ulaşıyor buraya. Sadece bana değil, uyduya ulaşıyor. Benim konuşmamla birlikte sizin sesleriniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Dışarıdan bunları duyan insanlar acaba ne düşünür? Bu nasıl bir dergah ki insanlar uydudan seslerinin duyulacağı kadar yüksek sesle konuşuyorlar. Öyleyse burada bir dergah adabı söz konusu değil. Mürşitleri onlara adabı öğretememiş. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir yerde bu konu çok önemli olmayabilir. Ama dergahta önemlidir. Bizler dergah hayatını yaşayanlar, başkalarına örnek olmak mecburiyetinde olan insanlarız. Bunun için buradayız hepimiz. Daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette hep en doğruyu yapmak üzere şekillenmelisiniz. Erşat makamı size olan sevgisinden detaylar konusunda her zaman açıklama yapmak imkanının sahibi olamaz. Hatalarınız başkalarına bu nasıl dergah hayatı dedirtmemelidir. Öyleyse davranış biçimlerinize dikkatle bakın. Herkesin davranış biçimi ona yolun neresinde olduğunu kesin çizgilerle anlatır. Öyleyse muhtevada derin yaralar göreceksiniz. Bu yaralar dergah hayatının evvel yaşadığınız hayatın yansımalarının dergah hayatına hala üstün geldiğini ifade eder. O zaman doğru düşünme, doğru tatbikat yapma alışkanlığı sizde yerleşmemiş demektir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dergahlarında herkes fısıltıyla konuşurdu. Sadece irşat makamı herkesin duyabileceği sesle herkese birden hitap ederdi. O hitabetini yaptığı zaman dinleyenler birbirine konuşmazlardı. Konuşmak mecburiyetinde olanlar fısıltıyla konuşurlardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin hayatını izlediler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir işaret veriyor. Resulün yanında diyor, yüksek sesle konuşmayın. Onun yanında sesini indirenler bizim için kıymetlidir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Resul'e saygı Allah'a saygıdır. Resul Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir, temsilcisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu söylediklerim bir kulağınızdan girip öbür kulağınızdan çıkabilir. Bu sizin probleminiz. Mutlu olmak, Allah'a yakın olmak istiyorsanız, Allah'ın önem verdiği şeyleri siz de önemli kabul etmek durumundasınız. Eğer böyle bir mecburiyet hissetmiyorsanız, o zaman kendinizi iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çeken birisi olarak düşünün. Neden zikir yapıyorsunuz? Neden namaz kılıyorsunuz? Neden Allah yolunda bir gayretlerin sahibi oluyorsunuz? Sadece kendiniz, Allah ile en iyi ilişkilerin içine girmek için mi? Bunun yolu sizden ziyade başkalarından geçer. Aynı hedefe başkalarını öne geçirerek ulaşabilirsiniz. İşte doğru düşünme alışkanlığı, işte başkaları, işte siz konuşuyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar yüksek sesle konuşuyor ve siz diyorsunuz ki tamam, ben başkalarını kendimden öne geçirdim. Onlar yüksek sesle konuşsunlar. Ben de alçak sesle konuşayım. Bu başkalarını öne geçirme değildir. Burada doğru düşünce alışkanlığınız sizi separe ediyor, diğer kardeşlerinizden ayırıyor. Siz kendi köşenize çekiliyorsunuz ve toplumun yanlışlıklarına arkanızı dönüyorsunuz. Hayır. Herkes davranışlarıyla birbirini her gün daha güzele davet edecek. İyi ama biz kendimiz zaten daha toplum olarak dergi hayatını bilmiyoruz derseniz, o zaman sormaz mıyız size? Niçin sormuyorsunuz? Ne yapmanız lazım geldiğini niçin sormuyorsunuz? Allah-u Teala irşat makamına genel anlamda kişilere tek başına muhatap kılmak suretiyle onların hatalarını teker teker genellikle bildirmez. Topluma toptan hitap eder. Ama herkes ne yapması lazım geldiğini sorabilir. Sorduğunda mutlaka doğru cevabı alacaktır. O zaman bakacaktır ki birçok davranışı yanlışlarla dolu. Sevgili kardeşlerim, olayların anlaşılması, dikkate alınması ve onlardan sonuç alınması akılcı bir çözümü gerektirir. Arkadaşlarınıza yardım etmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yağmur yağmış. Arkadaşınızın arabasının camlarında tortular birikmiş. Elinize bir küçük kağıt parçası alıyorsunuz ve o camları temizlediğinizi zannediyorsunuz. Ve camlar eğer tortulu kalsaydı olacaklarından daha kötü bir hal alıyor. Arkadaşınız da görüyor vaziyeti. Sizi kırmamak için bırakın diyor, temizlemeyin. Allah razı olsun diyor. Arkasından da gerçekler camları görünmez hale getiriyor. Şimdi size bir ikaz yapıldı. Bu ikazın mahiyeti, siz elinizdeki o küçücük kağıtla camı temizlemeye kalktığınız zaman camı temizlemiş olmuyorsunuz. O arkadaşınıza bir iyilik yapmış olmuyorsunuz. Aksine camı daha karartıyorsunuz. Ve böyle dendi diye sizden camı temizlememe talebinde bulunuldu diye doğru düşünce alışkanlığı zannettiğiniz bir şeyi yapıyorsunuz ve bir daha temizlemiyorsunuz. Doğru ile yanlış birbirinden bakınız ne kadar farklı ayrılıyor. Oysa ki eğer muradınız temizlemekse bunun birçok yolu var. Elinize biraz su alırsınız ve büyük bir bezle başka bir vasıta kullanarak camları gerçek anlamda temizleyebilirsiniz. En kötüsü böyle bir ikazda bulunuldu diye camlar gerçek anlamda kirlenmesine rağmen artık o istikamette temizlik yapmaya kendinizde meyil görmüyorsunuz. Çünkü şeytan size diyor ki sen temizlemeye çalıştın. Ama o sana dedi ki hayır temizleme. Ben de neme lazım. Ben onu mutlu edeceğim yerde mutsuz ettim. Öyleyse temizlemem. Sevgili kardeşlerim, bu doğru düşünme alışkanlığı mıdır? Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hedeflerinize şeytanı karıştırmayacaksınız. Şeytanın size şunu veya bunu söylediğini kalbinize bakarak anlayın. O ne söylerse kalbinizde huzursuzluk duyarsınız. Ve şeytan size hep ters olanı doğruymuş gibi göstermek ister. Ne yazık ki çoğunlukla bunu başarır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhtevaya dikkatle bakın. Dergah hayatına niçin geldiğinizi kendi kendinize sorun. Hasbel kadar mı geldiniz? Anneniz babanız dergah hayatına girdi diye siz de dolaylı olarak mı girdiniz? Bana de onlar nasıl isterlerse öyle dergah hayatı yaşasınlar. Ben eski hayatımı devam ettiririm diye mi düşünüyorsunuz? Yapabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Burada sizi hiç kimse mutlaka şöyle yapacaksınız diye zorlamaz. Sizin iç dünyanızdan daha güzel davranışlar beklenir. Sizin mutluluğunuz için. Çünkü yapamazsanız mutlu olamazsınız. Yapamazsanız namazınızı doğru dürüst kılamazsınız. Yapamazsanız zikrinizi doğru dürüst yapamazsınız. Allah yolunda hizmet etmedikçe Allah size o iştiyaki vermez. Başkalarına yapacağınız yardımların arkasından namaz kılma ihtiyacınızın arttığını, asla namazlarınızı kaçırmadığınızı göreceksiniz. Öyleyse ben önce namazlarımı kılayım, sonra başka insanlara yardım edeyim. Dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın ölçüsünün kendinize ikinci plana almak, başkalarını yardım edilecek faktörler olarak öne geçirmek olduğunu öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyi daha güzel yapmak elinizde. Çünkü siz zaten bir toplum hayatı yaşıyorsunuz. Bu toplumda siz bir fertsiniz, bir sücesiniz, bir birimsiniz. Diğer birimlere ne veriyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Verdiğiniz her şey sizin hayat defterinize pozitif olarak geçer. Kalbinizde onun huzurunu, mutluluğunu, sürurunu yaşarsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? İç dünyanızın size, kalbinizin size her zaman sadece mutluluk vermesini istiyorsanız, o zaman dergah adabına dikkat edeceksiniz. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Herkes bunu yapabildiği gün dergah sahabenin yaşadığı dergah olur. Bir süre sonra bu hayat mutlaka yaşanacaktır. Bu dergahlarda yaşanacaktır. Çünkü hidayet çağının merkezi bu dergahtır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir eğitim geçiriyorsunuz. Bu eğitimi en iyi dizaynda, en büyük mutluluğu yaşayacak istikamette kendinize mal etmeye çalışın. Arkasında sizin mutluluğunuz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, Allah'ın hedefi

0: kağıt ürün.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter. Söz Allah'ındır. Bu isimli kitabın ve konuşmanın ikinci bölümündeyiz. Bu bölüm bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir başlığıyla başlıyor. Gerçek hedeflerden uzaklaşmış olduğumuzu görebilmek için 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı Kur'an ayetlerinde görmeye ve yakalamaya muvaffak olabilirsek, şuur altında birikmiş, kokuşmuş iltihap kendiliğinden patlayacak ve bugün İslam'dan ne kadar uzaklaşmış olduğumuz anlaşılacak. Bu sebeple size bu muhtevayı anlattık. Bundan 14 asır evvel İslam'ın 7 safhasının da farz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu ve gene Kur'an-ı Kerim'den sahabenin bu 7 safhanın 7'sini de yaşamış olduğunu ve de ruhlarını da beşlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmiş olduklarını Kur'an ayetleriyle açıkladık ve ispat ettik. Bir bütün oluşturuyor konu. Ve biz kitabımıza devam edelim. Tarih öyle basit hikayeler manzumesi değildir. Kaldı ki elimizde tarihe ışık tutacak yüzlerce Kur'an-ı Kerim ayetleri var. Bütün bu sözlerimiz ve bu meyanda verdiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetleri ve açıklamaları, Allah'ın ispat vasıtaları, sakın ola, bu kadar alim bilmiyor da bir sen mi kaldın bunları bilecek veya dünyayı sen mi kurtaracaksın gibi manasız ve basit bir formata hapsedilmesin. Eşref Rumi Hazretlerinin gökten yağmur gibi bela yağsa başını ana tutmaktır. Adı aşk. Bu aşk bulununca her şey hallolunacak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu aşkı bizim kalbimize koydu. Hiçbir şey bizim için yılma istikametinde geçerli değildir. Allah'ın bize verdiği emri bu can bu tende kaldıkça sonuna kadar yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur ve bizi aşar. Biz Allah'ın emrinin dışında hiçbir şey yapamayız. Allah'ın bize yaptırdıklarının dışında hiçbir şey yapamayız. Buradaki, bu dizedeki, bu şiirdeki aşk 14 asır evvel sahabenin yaşadığı aşktır ve bugün bu aşktan eser kalmamıştır. 14 asır evvel, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mustafa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Bu yaşadıkları İslam, Kur'an'daki İslam'dı. Yani size anlattığımız İslam'dı. Tabii çok özet bir anlatım ama hamdolsun ki Allah-u Teala bütününü anlatmayı nasip kıldı birinci saatte. Bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. İslam'ın bütün hayat unsurları öldürülmüştür, katledilmiştir. İslam bitkisel hayattadır. İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşma dileğinden itibaren bütün fasılları bugün artık yoktur. Hepsi İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. Ve İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. 14 asır evvel yaşanan İslam'la, yani sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ı mukayese ettiğiniz zaman İslam'ın neleri kaybettiğini göreceksiniz. Anlattığımız şeyleri iyi değerlendirin ve mukayesenizi doğru ölçülerde yapın. Dikkat edin, Kur'an'ın bir diğer adı da Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliğini Allah Kur'an'a vermiştir. Öyleyse elinizdeki en sağlam belge Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İnsanları cennete götürecek olan ne kadar faktör var?

olsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da. Öyleyse insanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa hepsi yok olmuş. Ve dünya saadetine ulaştıracak olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da 14 asırda. Bugünkü tatbikatıyla İslam hiç kimseyi ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştırabilecek olan özelliklerin hiçbirinin artık sahibi değil. Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı İblis 14 asırda bütünüyle yok etmiş. Bu yazı İslam'ı katledenlerin maskelerinin düştüğü şu noktada tertemiz kalpleriyle İslam'ı yaşamaya çalışan ama yaşayamayan İslam aleminin gözleri kapalı evlatlarını şeytanın pençelerinden kurtarma gayretlerimizin bir kilometre taşıdır. 7 safhadan ve 4 teslimden oluşan Kur'an'daki İslam'ın bütün safhalarının ve bütün teslimlerinin bütünüyle yok edildiği bir devri yaşıyoruz. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan İslam'ın 5 şartının İslam'ın bütünü diye yutturulduğu, bütün İslam alemini ve bütün dinleri yerleri gökleri kaplayan kapkara bir dumanın, bir fitnenin kapladığı noktadayız. Bütün İslam alemi, bütün dinler ve yerler gökler o fitneyle kaplanmış durumda. Bütün dinlerde, ki bütün dinler birbirinin aynıdır, bu temel faktörler, 7 tane safhanın farziyeti ve yaşanması artık bütünüyle yok olmuş. Bütün dinlerde küçük gruplar bizim sizlere anlattığımız, Allah'ın bize öğrettiği ve yaşattığı İslam'ı yaşıyor. Hristiyanların içinde de, Yahudiliğin içinde de, İslam'ın içinde de. Madem ki sahabe 14 asır önce İslam'ın 7 safhasında yaşamış, ruhunu da, veçhini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, madem ki 7 safhanın 7'si de farz, sen ki din adına şunca gazeteye, dergiye yazılar yazarak bizlere dinimizi öğretir pozlardaydın. Neden bize Kur'an'daki İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı, İslam'ın 7 safhasını öğretmedin ve bizi cehenneme mahkum ettin diyecekler korkusuyla bu din bezirganları Kur'an hakikatlerini açıklamamıza engel olmaya çalışmaktadır. Kur'an hakikatlerini yani hidayeti. İşte onlar. Ol mahiler ki derya içindedir, deryayı bilmezler. Herkese İslam'ı öğrettikleri konusundadırlar. Halbuki İslam'ın hiçbir safhasını bilmezler. İslam'ı, İslam'ın 5 şartından ibaret sayarlar. Ve de bunun dışında Allah'ın Kur'an hakikatlerini Adenze'ye öğrettiğimiz için biz onların boy hedefiyiz. Sevgili kardeşlerim, sevsinler. Bu zavallı insanlar sadece gürültü ederler. Şeytanın yapabileceği şey sadece gürültü yapmaktır. Ne yapmaları lazım? Cehaletleri ortaya çıkmasın diye bizi susturmaları lazım. 60 milyona yakın insanın cehenneme gitmesine sebep olmak, onların vebalini yüklenmek, bu alim geçinen cahiller için önemli değil. Önemli olan cehaletleri meydana çıkmasın. Bu nasıl bir vicdan? Kitle halinde insanları cehenneme gönderirken, başkalarının ruhlarını alaylaştırmasına yani hidayet ermesine mani oldukları için vebal yüklenerek, Allah'ın lanetine muhatap olurken, nasıl vicdanları sızlamıyor bu insanların? Aşağıdaki ayetlerde Allah'ın yolundan men eden bu alim geçinen cahillerden bahsediyor. Birinden bahsetmiştik ama bir defa daha bahsetmekte fayda var. Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bayîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfile lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme haldine fîhâ ebedâ. Onlar ki muhakkak sureti kafirdirler. İnsanların Allah'ın yoluna girmelerini men ederler. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler.
Allah onları asla mağfiret etmez. Allah onları tarika, yani tarikimizde kime ulaştırmaz. Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah Teala. Allah'ın yolundan men ediyor bu insanlar. Ashab 67 ve 68. Tam bu zamana has bir ifade. وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا آتَانَا سَعَدَتْنَا وَكُبَرَائِنَا وَدَالُنَا السَّب۪ينَ رَبَّنَا آتِهِمْ دَفَيْنَا عَذَابِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَذُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا Cehennemde olanlar derler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz saadetlere, saadetlerimize, yani dinde ileri gelenlere ve küberamıza, yani büyüklerimize itaat ettik. İşte bizim bu saflar, dinde ileri gelenler. Büyüklerinde kimler olduğunu siz bizden daha iyi bilirsiniz. E böylece senin yolundan, sırat-ı müstakiminden saptık. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. İşte bu insanların hepsinin istikbali budur. Başka insanların bilmedikleri için dinlerini hidayetine mani oluyor bu zavallılar. Ve bunun için Allah-u Teala'nın lanetine muhatap oluyorlar. Biz Allah'ın hidayet öğrettiği insanları hidayete ulaştıracak olan kişi, bunlar engellediği için o Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyen insanları o hedeflere ulaştıramıyoruz. Arkasında sadece bu fitne var. İfade zaten gayet açık. Saadatlarımıza tabi olduk diyorlar. Yani Allah'ın dostlarını bırakmışlar. Büyükler dediği devrin küberası, bir de saadatlar dediği her konunun ileri gelenleri, din konusunun ileri gelenlerine itaat etmişler ve cehennemi boylamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, işte bu insanlar bu ayetteki saadatları ifade ediyor. Bakara 159'a geliyoruz. Allah Teala diyor ki, indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri, yani ispat vasıtaları olan şeyleri ve hidayeti, yani ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, işte biz açıklıyoruz. Kitapta da yazıyor. Bunların hepsi kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den. O Allah kitapta açıklıyor, onlar gizliyorlar. İşte bizim açıkladıklarımızı örtmeye çalışıyorlar, bizi susturmaya çalışıyorlar. Sırf cehaletleri ortaya çıkmasın diye. O kadar milyon insan cehenneme gidecekmiş. Bu insanların, bu vicdan sahibi olmayan insanların umurunda bile değil. Biz sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hiçbir fitne bizi Allah'ın yolundaki vazifemizden döndüremez. Allah Teala diyor ki, indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri ve hidayeti kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet eder. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi gene bunlar. Bakara 159'da Allah'ın ayetlerini, hidayeti, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, ki her biri bir hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin birinci aşamasıdır. Mürşide ulaşmak ikinci aşaması, ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü aşaması, fizik vücudu teslim etmek dördüncü, nefsi teslim etmek beşinci, irşada ulaşmak altıncı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci aşamasıdır. Hepsi hidayet ve bu insanlar hep hidayeti gizlemeye çalışıyorlar. Şimdi biz çok açık bir şekilde bütün insanlara hidayeti anlatabildiğimiz için şu anda en çok izlenen televizyon nur olduğu için ve bütün insanlar hidayeti öğrendiği için, yaşamaya başladıkları için
bu insanlar huzursuzluklarından çatlayacaklar. Rahat 25. Onlar misaklerinden sonra, yani Allah'a ruhlarını ulaştıracaklara dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Yani misaklerini yerine getirmezler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ne demek bu yeryüzünde fesat çıkarırlar? Yani başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olurlar. İşte bu fitnedir. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Açıkça söyledi Allah-u Teala. Bu insanların maskeleri, eğer bizim söylediklerimizi onların söyledikleriyle karşılaştırırsanız net olarak yakalarsınız olayı. Nasıl çıkarıyorlar fesat? Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur. Kim böyle bir şey söylüyorsa o yalancıdır, sahtekardır diye insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerinden başlayarak bütün hidayetlerini önlüyorlar. İşte adamlar bize hidayetin bugünkü sahibine açıkça sahtekar diyorlar, yalancı diyorlar. Neler söylediklerinin hepsine burada cevaplar veriyoruz inşallah. Lanet onların üzerinedir diyor. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka insanların da ile Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olursa, hidayete ulaşmasına engel olursa, onların üzerine Allah'ın laneti söz konusudur. Onlar için ne kötü bir yurt var diyor Allah Teala, cehennem. Ne diyor Allah Teala? Hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizleyen, inkar eden ve başkalarının Allah'ın sebirine, Allah'a ulaştıran yoluna, yani sırat-ı müstakime girmesine engel olanların Allah'ın lanetine uğrayacaklarını söylüyor Allah Teala. İşte bu insanların hepsi o lanetin muhataplarıdır. İşte bu lanetliler, bu şeytanın adımlarına tabi olanlar bize Allah'ın Mehdi Resulüne savaş açmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç güneş, mihir, Farsça'da güneş demek. Balçıkla sıvanabilir mi? Ve yukarıdaki ayetlerin ışığında Allah'ın emriyle fitneye neşter vuruyoruz. Osmanlı'nın enkazı. Biliyor musunuz? Aleyhimize bunca şeyleri yazarak bizi karalamaya uğraşanlar, başardınız. Bizi üzmeyi, hatta ağlatmayı başardınız. Yazdıklarınızın bizi büyük bir hüzne düşürmesi sizi mutlu etti mi? İşte biz böyle yazarız, öyle yazarız ki adamı işte böyle ağlatırız mı diyorsunuz? Gene yanıldınız. Yazdıklarınızdaki bizim şahsımıza ait olan hakaretler mi bizi üzdü? Onlardan mı etkilendik? Ufukların efendisi Osmanlıların, bugünkü temsilcileri olan sizlerin ortaya koyabildiği ilim, ahlak, adab-ı maşeret ve adaletten nasipsiz seviyeniz bizi ağlattı. Evet, ağlattınız bizi. Ama hakkımızdaki iftiralarınız değil, onlar umurumuzda değil. Çünkü bu konunun zaferi size ait değil, bize ait. Ne yaparsanız yapın, bu insanların hidayet ermesine mani olamazsınız. Neticenin neler oluşturacağını yakın gelecekte göreceksiniz. Elbette siz geleceği bilmezsiniz. Biz de bilmeyiz. Ama Allah-u Teala bize söyler, size söylemez. Osmanlı'dan bugünlere gelinceye kadar İslam Kalesi'nin 7 burcunun da nasıl yıkıldığını, nasıl harabe haline geldiğini, dünyaya örnek olan ahlaki değerlerimizin, Osmanlı nezaketinin bütün etik değerleriyle nasıl yok olduğunu acı acı idrak etmek var ya, işte bizi alatan o kaybettiğimiz tarihe mal olmuş değerlerimizdi. Biz kimiz? Biz Allah'ın bu devirde Kur'an'daki İslam'ı öğrettiği kişiyiz.
altını çizerek söylüyorum. Biz Allah'ın bu devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği kişiyiz. Allah'ın öğrettiği kişiyiz. Biz kimseden Kur'an dersi almadık. Kimseden Arapça öğrenmedik. Hiçbir konuda hiç kimse bize din dersi vermedi. Bütün ilmimiz Allah'a aittir. Biz Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı, yani sahabenin yaşadığı İslam'ı sizlere öğretecek olan kişiyiz. Biz Allah'ın Resulüyüz. Peygamber değiliz. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz idi. Nübüvvet onunla sona ermiştir. Ahzab 40. Muhammed aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, babası değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve Nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Allah her şeyi en iyi bilendir. Öyleyse biz Allah'ın Resulüyüz ama peygamber değiliz. Peygamberlik müessesesi, nübüvvet, Hatem-i Nebiyyin'de, Nebilerin sonuncusunda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sona ermiştir. Biz kimiz öyleyse? Biz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan, peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Bir defa daha söylüyorum. Biz, peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllarca sonra gelecek olan, hidayeti vazife edinecek olan Resulüz. Hidayetçi Resulüz, Mehdi Resulüz. İspat. Bir, biz öğretilmiş ve deli olduğu zannedilen Resulüz. Şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğu iddia edilen Resulüz. Hatırlayacaksınız. Ceviz kabuğu rezaletinde dört profesör ve Cevizoğlu bütün Türk halkını bizim şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırmışlardı. Şimdi elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. İnandırmamışlar mıydı? Her biriniz o günlerde bizim gerçekten şeytan tarafından öğretilmiş olan, hem de üstelik deli olan, üç tane deli raporu olan birisi olarak lanse etmişlerdi bizi. Öyle değil miydi? Toplumun büyük kısmı buna inanmışlardı. Hayretle bu kadar yanlış bir noktaya nasıl ulaştıklarına bakanlarsa, bize tabi olan kardeşlerimizdi. Bir avuç insan. Ve Allah'a şu konuda hamd ediyor, şükrediyoruz ki o gece biz tam üç defa size açıklamamızı yapmayı Allah Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Üç defa size Allah'a ulaşmayı denemeyen insanın cehenneme gideceğini, kurtuluşunun mümkün olmadığını, dalalette olduğunu ve bütün insanların kurtulabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerektiğini tam üç defa söyledik, tebliğ ettik. Ve oraya gelmemizin arkasında o vardı ve bir tuzağa gittiğimizi Allah Teala bize elbette söylemişti. Acaba neden bizi susturdu hep? Onlar öfkelenirken, bağırıp çağırırlarken biz nasıl sükunetimizi muhafaza ettik? Çünkü orada Allah'ın bir tuzağı vardı. Şimdi o tuzağı göreceğiz. Mekirleriyle, hileleriyle iftihar etmişlerdi. Herkese bu adam öğretilmiştir ve delidir tezine inandırmışlardı. Ve bu hileyi başardıklarından dolayı iftihar etmişlerdi. Büyük sevinç yaşamışlardı. Ama öğretilmiş ve deli olduğumuza
inandırılması bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu aksi iddia edilemeyecek kadar açık ve kesin bir şekilde ispat etmişti. Öyleyse kamuoyu neye inanmıştı? Bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inanmışlardı. Bir kendinize bakın. O günlerde Türkiye halkının hepsi, televizyonu olanlar, o gece onu seyrettiler. Bizim nasıl öğretilmiş ve deli olduğumuzu, insanlara ispat etmek için nasıl bir yarış yapıldığını, bize nasıl söz hakkı verilmediğini hepsini seyrettiler ve inandılar ki biz deliyiz. Üstelik de şeytandan vahiy almışız, şeytan tarafından öğretilmişiz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler? Bir düşünün o günleri bakalım. Sizin de kalbinizde olan o değil mi? İnanmadınız mı onların söylediğinize, söylediklerine? Hepiniz ya da çok büyük bir çoğunluğunuz aynı noktaya geldiniz. Biz şeytan tarafından öğretilmiş biriydik ve de üstelik raporlu bir deliydik. Neyi ispat ettiler? Bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki geçen kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu ispat etmişlerdi. Ne diyor Duhan suresi? Diyor ki Duhan suresinde Allah Teala göklerin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyor, göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle. İşte bu duman bugünkü fitne. Bütün dünyayı saran fitne, İslam'ı da bütün dinleri de Allah'ın dini olmaktan çıkaran fitne. İnsanların Allah'a ulaşmayı dinemesini yok eden fitne. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle. Bütün insanları saracak elim bir azaptır. Onlar Rabbimiz diyecekler, bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Muhakkak ki onlar öğüt almazlar. Onlara andolsun ki apaçık bir Resul geldi. Sonra ondan yüz çevirdiler ve ona öğretilmiş deli dediler. Öyleyse bütün kamuoyu bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılmışsa ve Allah Teala Duhan suresinin bu ayetlerinde bunları söylüyorsa, kim bunun aksini iddia edebilir? Türk kamuoyunun %90'ından fazlası inandılar ki biz öğretilmiş ve deli olan birisiyiz. Allah Teala bu ayette konunun kendisine ait olan tarafını anlatıyor. O öğretilmiş ve deli olan kişi Allah'ın Resulü. İkincisi, biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan Resulüz. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Zaten ileride bunu bir defa daha ispat edeceğiz. Biz peygamber değiliz. Peygamber iddiasında da, peygamberlik iddiasında da bulunmadık. Yetmez. Kim böyle bir şeyi bize yakıştırmaya kalkarsa şiddetle reddettik. Biraz sonra zaten doğruları göreceksiniz. Ne demek istiyoruz biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra gelecek olan Resulüz? 14 asır sonra gelmişiz. Risalete Allah bizi tayin etmiş. Ne diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde? Nebilerden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Peygamberlerden. Ali İmran 81, Allah Teala buyuruyor. Hani o zaman ki Allah peygamberlerin, nebilerin misakini almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sizlerden sonra sizinle beraber bulunanı, yani Allah'ın sizlere verdiği kitapları tasdik eden Resul gelince, işte Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de bir hidayet rehberi olduğunu, bir nur olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor, biz de sizlere anlatıyoruz. Onlara verilen kitapların Kur'an'da gerçek kitaplar olarak geçtiğini söylüyoruz. Yoksa
kamuoyunda genellikle cehalet konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka peygamber yokmuş diye bir genel kanı vardır. O onların peygamberi, peygamberse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizim peygamberimiz ve de her milletin kendi inandığı birileri vardır. Böyle bir yanlış inanç dünyayı doldurmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. E o din ezeli ve ebedidir. Kayyum olan dindir. Ve burada Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala nebilere kitap ve hikmet verdiğini söylüyor. Bu nebilerin arasında önemli olan şu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var mı yok mu? Çünkü bu bize sataşanlar var ya, Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde adı geçen peygamberlerden sonra gelecek olan Resul olarak adlandırılanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu iddia ediliyor. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o sırada oradaydı. Nereden mi biliyoruz? İşte Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve nebilerden misaklerini almıştık. Senden de almıştık. Nuh aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan ve Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Ve onlardan galiz, ağır, çok kuvvetli bir misak almıştık. Öyleyse Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi, Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesindeki kendilerine kitap verilen olarak adlandırılan nebilerin arasındaydı. Öyleyse o nebilerden sonra gelecek kişi o olamaz. Çünkü onların arasında kendisine hitap edilenlerden birisi o. Ondan da sonra gelecek olan bir peygamber söz konusu. Bir affedersiniz. Bir peygamber olmayan Resul söz konusu. Çünkü o nebilerin sonuncusudur. Ali İmran 81'de oradaki nebilere söylenen sizlerden sonra gelecek olan Resul'e iman etmek ve yardım etmek ifadesi yer alıyor. Bu durumda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında bulunduğuna göre nebilerden sonra gelecek olan bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra gelecek olan bir Resul söz konusudur. E zaten Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra bir Resul'ün geleceğini demin söylediğimiz Duhan 10, 11, 12, 13, 14'te açıklamıyor mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel yaşadı ve Allah-u Teala diyor ki sen geleceği gözetle, kıyamete yakın bir zamanda olacak olan bir olay, Duhan olayı, hiç kimse aksini iddia edemez. Ve o Duhan olayının olduğu sırada bir Resul'ün mevcut olacağı ve kendisine deli deneceği ve bu yetmez, deli denmesi yetmez. Bir de kendisinin öğretilmiş olacağı, öğretilmiş şeklinde bir saldırıya muhatap olacağı, yani şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy oluyor, hüviyetine büründürüleceği ve de insanların hepsinin ondan yüz çevireceği ifade ediliyor. Kim bu insan? Kıyamete yakın bir zamanda gelecek olan bir Resul. İşte biz o Resulüz. Üçüncü açıdan kimliğimiz, biz benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen Resulüz. Kur'an-ı Kerim Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde de kavminin Kur'an'ı terk ettiğini söyleyen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek bir Resul'den bahsediyor. Hem Kur'an'ı terk etmiş olması, kavminin Kur'an'ı terk etmiş olması ispat vasıtası olarak veriliyor, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul olduğu söyleniyor. Neden? Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul? Çünkü
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Kur'an-ı Kerim'i terk etmek şöyle dursun. Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı. Âl-i İmran 119. Allah Teala buyuruyor ki Âl-i İmran 119'da ey müminler, yani sahabe, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Ve siz kitabın, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Böyle diyor Allah-u Teala. Şimdi Furkan 27, 28, 29, 30'a bakalım. Zalimlerin her biri iki elini ısırdığı o günde şöyle diyecekler kıyamet günde. Ne olurdu o Resul ile beraber sebili tutsaydım, yani Allah'a ulaşmayı dileseydim de ruhum sebile ulaşsaydı. Yani şimdi şu adamların insanları sebilden men ettikleri noktayı aşabilseydim manası var burada. Bu şeytanın uşakları bütün insanları Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışıyorlar şimdi. Şu anda dünyadaki bütün şeytanın uşakları bu konuda harekete geçmiş durumdalar. Dünya tam bir fitnenin içerisinde. Yazıklar olsun bana. Ne olurdu filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı. Hem Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, öğrenmekten hem de Allah'ı zikretmekten saptırdı. Ama bana Kur'an gelmişken diyor. Yani o Allah'a ulaşmayı dileseydi o kişi zikirden, Kur'an'dan sapmayacaktı, Allah yolundan sapmayacaktı. Şeytan insanı yalnız bırakır. Resul dedi ki, ya Rab, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi bu üç grup ayetin üçüncüsünde Allah-u Teala bir Resul'den bahsediyor. Bu Resul diyor ki benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki sahabe Kur'an'ı terk etmek şöyle dursun. Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı. Öyleyse bu Resul mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Çünkü onun kavmi Kur'an'ı terk etmişler. İşte bu sapıklar hepsi dalalette, bu insanların Kur'an'ı terk ettikleri için dalalettiler. Onlara sormanızı isterim sevgili kardeşlerim. Biriniz onlarla konuşursanız, size bunları söylerlerse onlara sorun. Sen Allah'a ulaşmayı diledin mi? Deyin. Eğer o da neymiş diye cevap verirlerse veya hangi şekilde cevap verirse versin, Allah'a ulaşmayı dilemediklerini kesin olarak göreceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki, o zaman sen dalalettesin, küfürdesin ve Allah'ın yolundan sırat-ı müstakimden sapmış olan birisin. Dalalette olmak zaten hidayet üzere olmamak demek. Sadece bütün insanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olurlar. Geri kalanların hepsi dalalettedir. Biz işte o Resulüz. Mehdi Resulüz. Üstelik de peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Şimdi gelelim şu sahte peygamberlik iddiasına. Peki biz neden peygamber olması mümkün olmayan Resulüz? İzah edelim. Çünkü yukarıdaki üç grup ayette bahsedilen Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği kesin. Asaf suresinin 40. ayet-i kerimesine göre de o peygamberlerin sonuncusu. Öyleyse bu bahsedilen üç Resul de aynı kişiyi ifade ediyor. Herkes farklı düşünebilir. Aynı kişiyi ifade etmiyor diyebilirler. Ama ispat vasıtasını koyduğumuz zaman üçünde de aynı sonucu çıkarıyoruz. Öyle bir Resul olacak ki kendisine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllar sonra kıyamete yakın bir devrede hem deli denecek, bir, hem de öğretilmiş denecek. İki,
hem de ondan yüz çevrilecek. Hepsi gerçek değil mi sevgili kardeşlerim? Öyle bir Resul gelecek ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyecek. Ne zamandan beri bunu söylüyoruz? Şu adamların Kur'an'da nasiplerinin olmadığını söylüyoruz sizlere. Kur'an'ı bilmediklerini, İslam'ın yedi safhasından haberleri olmadığını, sahabenin yaşadığı İslam'ı hiçbir zaman öğrenmedikleri vakasını anlatıyoruz. Öyleyse neyle oluşmuş bu? Hep söylüyoruz ki bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar ve bugün bu Kur'an'daki İslam'ın hiçbirisi yaşanmıyor. Bu Kur'an'ı terk etmiş olmanın en açık ifadesi. Bizim kavmimiz Kur'an'ı terk etmiş artık. Ve Osmanlı'dan sonra bu korkunç bir şekilde gerçekleşmiş. Âl-i İmrân 119'da Allah Teala ne diyor? Ey sahabe, siz onlar size buz ettiği halde onlara karşı muhabbet beslersiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Öyleyse kitabın bütününe iman eden bir toplum sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde olay bu. Ondan asırlarca sonra gelen bir kişi bu ve bu sabit. Bunu yüzlerce defa söyleyen kişi bir tek kişi. Başka birini gösterebiliyor musunuz? Dünya üzerinde Kur'an'ın terk edildiğini 28 yıldır söyleyen ve ispat eden Resul sadece biziz. 28 yıl sevgili kardeşlerim. Sahabe Kur'an'ı terk etmediğine ve tam aksine Kur'an'ın bütününe iman ettiğine göre bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği Kur'an'da kesinleştirilmiştir. Öyleyse ayetlerin hepsinden anlaşılıyor ki bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek. İki, kıyamete yakın devrede yeri ve gökleri bir fitnenin bir kara duman gibi saracağı günleri gözetlemesi emredilen kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüzyıllar evvel bu emrediliyor. Fitnenin geleceği günü gözetle, yani sana o günleri göstereceğiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bugünkü Resul'ün ondan yüzyıllarca sonra kıyamete yakın bir zamanda geleceği ayette kesinlik kazanıyor. Kesin değil mi? Doğan 10, 11, 12, 13, 14'e göre kesin değil mi? Bu Resul'ün, o kendisine deli denen Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllar sonra geleceği kesin değil mi? Bu Resul'e öğretilmiş ve deli denileceği ve bu Resul'den yüz çevrileceği kesin değil mi? Siz zavallı nasipsiz kardeşlerimiz, bize bu kadar seviyesizce ve düşmanca saldırdığınıza göre Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerin büyük kısmı, din adına ahkam kesen Kur'an mealcilerinin büyük çoğunluğu, hepiniz bize karşı olduğunuza göre o Resul'den yüz çevirmiş değil misiniz? Peki ceviz kabuğu rezaletiyle kamuoyunun büyük kısmı bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza kesin olarak inandırılmadı mı? Hangisine hayır diyebilirsiniz? Bütün ayetler 12'den vuruyor. Biz oyuz. O Resulüz. Sizin reddetmeniz, inkar etmeniz anlamına geliyor ve aslında Allah'ın ayetlerini inkar etmiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim konunun son noktasına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu değil mi? Ashab-ı kıraat-ı Teala söylemiyor mu? Muhammed Aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. Ama o Hatem-i Nebi'indir. Nebilerin sonuncusudur. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Resullerin sonuncusudur demiyor. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemidir. Ve biz son peygamberden 14 asır sonra Resul tayin edildiğimize göre biz kesinlikle peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Biz bir veli Resulüz. Peygamber olması mümkün olmayan bir Resulüz.
Ve bu devirde adı Mehdi Resul olarak anılacak olan kişi o biziz. Şimdi gelelim bu utanmaz insanların iftiralarından bir başkasına. Diyorlar ki yalancı peygamber, diyorlar ki o peygamberlik iddia ediyor. Diyorlar ki o sahte peygamber, peygamber olduğunu iddia ediyor ama aslında peygamber değildir. Netice hep bizim bir peygamberlik iddiasında bulunduğumuza dayalı ve hiç utanmıyorlar. Sahte peygamber, yalancı peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan kişi. Aslında bunların hepsinin ne kadar yalan olduğunu şimdi göreceğiz. Diyorsunuz ki biz peygamberlik iddia ediyormuşuz. Biz sahte peygambermişiz. Peygamberlerimizin kitabı da Allah'ın bize yazdırmadığını, bizim yazdığımızı iddia ettiniz. Risalet Nurları kitabıymış. Bu kitapla peygamberlik taslıyormuşuz biz. Risalet Nurları peygamberlere indirilen bir kitapmış. Biz de peygamber olduğumuzu iddia ediyormuşuz bu kitapla. Sevgili kardeşlerim, tam aksi varit. Bakınız ne diyor? Bu kitapta diyoruz biz onlara, sen peygamber değilsin. Yazmıyor mu? Sayfa 5. Habercisin. Nebi değilsin, peygamber değilsin diyor Allah Teala bize. 5. sayfada Allah Teala bize yazdırıyor o kitaba. Yazdırıyor ki sen peygamber değilsin. Ve bu kitabı biz peygamberlik iddia etmek için yazmışız ve de bu kitapla peygamberliğimizi iddia ediyormuşuz. Yeter mi? Yetmez. Sayfa 37'de de Allah Teala diyor ki unutma ki peygamberlerin dışında ilk defa bir kul Cebrail ile dünyada karşılaşacak. Peygamberlerin dışında bir kişi. Yani bizim peygamber olmadığımızı sayfa 37'de de Allah Teala bir defa daha vurguluyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, saçmalığı düşünün bir defa. Biz bir kitap yazacağız. Bu kitapla peygamberlik iddia edeceğiz. Allah bize kitap indirdi. Biz peygamberiz diyeceğiz. Ondan sonra da o kitapta bizim peygamber olmadığımızı ispat eden iki tane ayet bulunacak. Sevgili kardeşlerim, iftiranın böylesine ne dersiniz? Şimdi onlara soruyoruz. İki tane alternatif var. Size göre o kitabı biz yazdıysak, biz peygamber olmadığımızı söylüyoruz. Eğer kitabı bize Allah yazdırdıysa, Allah bizim peygamber olmadığımızı söylüyor. Yani her iki halde de peygamber olduğumuz değil, peygamber olmadığımız ilan ediliyor. Öyleyse bizim peygamberlik ilan ettiğimizi, öyleyse bizim sahte peygamber olduğumuzu iddia etmeniz kalleşçe bir iftira değil mi? Ey utanmaz insanlar! Utanmıyor musunuz? Yüzünüz kızarmıyor mu? Peki, bu üç grup ayette bahsedilen bu Resul gerçekten biz mi? Biz miyiz? Bunun için Kur'an'a bakmamız lazım. Acaba Kur'an gerçekten unutulmuş mu? Size anlattı ki Kur'an 28 basamakta 7 safa ve 4 teslim içerir. Birinci saatte bunu anlattık. Bir, Allah'a ruhu ölmeden eve ulaştırmayı dilemek. Üçüncü basamak. İki, mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. Üç, ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Dört ve çift fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Beş, nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. Altı, irşada ulaşmak. 28. basamağın 4. kademesi. 7. İradeyi Allah'a teslim etmek. 28. basamağın 5. kademesi. 7 tane safa, 4 tane de teslim. 7 safayı saydık. Ruhu ve çi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi 4 tane
varlığı Allah'a teslim etmek. İşte Kur'an'ın esası bu. Şimdi bizim bu safları çağırsanız, sorsanız, behey gafiller deseniz, bak ne diyor? Kur'an'da 7 tane safanın var olduğundan bahsediyor. Ve onları bu anlatmasında birinci saatte size ayetlerle kesin olarak ispat etti. Ne diyorsunuz buna behey gafiller dese birisi? Ne yapar acaba bu zavallılar? Dinden yana nasipleri hiç olmayan, sadece iftira atan bu zavallı insanlar. Ne yapar acaba sevgili kardeşlerim? Kur'an'daki bu 7 safhanın 7'si de farzdır ve bugün tamamen unutulmuştur. Sahabe ispat ettik mi? Ettik. Hepsinin farz olduğunu ispat ettik. Bu insanların da unuttuğu kesin değil mi? Böyle olduğunu ispat eden kişiyi karalamaya çalışıyorlar, ona iftira ediyorlar. Sen diyorlar peygamberlik iddia ediyorsun. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok saçmalığı bir arada gördünüz mü? Sen diyorlar Allah yazdırdı, Allah'ın yazdırdığını söyleyerek ellerinde kitap yazıyorsun. E kitap peygamberlere ineceğine göre sana da kitap inmiş. Sen de bu kitapla zaten peygamberlik iddia ediyorsun. Ama gelin görün ki o kitapta peygamber olmadığımız yazılı. Bütün söylediklerinin sadece iftiradan ibaret olduğu bu kadar açık değil mi sevgili kardeşlerim? Yalancı peygamber, sahte peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan kişi, Allah'ın kendisine kitap indirdiğini söyleyip kendisinin peygamber olduğunu yazdığı kitabın kendi yazarı. Bunların hepsi bir büyük iftirayı ifade etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Şimdi Kur'an'daki bu 7 safhanın 7'sinin de farz olduğunu sizlere anlattık. Ve bugün bu 7 safhanın tamamen unutulduğunu, bizim bu safların da bunların hiçbirinden haberdar olmadığını bir defa daha belirtelim. Sahabe bu 7 safhayı yaşayarak 4 teslimi gerçekleştirmiştir. Bundan da onların haberi yok. Allah bu hakikatleri bize öğretmiş ve İslam aleminin ve dünyanın kainatın ezeli dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininde birleştirmesi görevini bize vermiştir. Ve göreceksiniz ki bu gerçekleşecektir. Zaman içerisinde gelecek yıllarda insanlar dinlerini birleştirme konusunda harekete geçeceklerdir. Ve bunun merkezinde biz olacağız. Her an Allah'ın yardımını alarak yol gösterici biz olacağız. Ve bütün bunların açıklanacağı zaman tam bu zamandır. 2004 yılı. Ve de bunların hepsini açıklamış ve ispat etmiş durumdayız. Ve bilgisayarların hafızasında bir ispat belgesi olarak muhafaza ediyoruz. Öyleyse kesinlikle yine ki biz o beklenen Mehdi Resulüz. Şimdi birinci konumuzda söylediğimiz muhteva, Kur'an'daki İslam'ın 7 safhası da farz mıdır? Farz olduğunu ispat ettik. Burada Rum 31'de Allah-u Teala diyor ki ona Allah'a yönelin ve ona ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve namazı ikame edin ve böylece müşriklerden olmayın. Zümer 54 ve enivu ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetekümün azabe. Bir defa da aynı şeyleri söylemeyelim. Rokman 15'te de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Ama biz bunları size birinci konuşmamızı zaten anlatmıştık. Mürşide ulaşmak ve tabi olmak farz mıdır? Farz olduğunu ispat etmiştik. Ve gene Nahl 9, Kehf 17 aynı şeyleri söylüyor. Cin 14. Üçüncü sual, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak farz mıdır? Cevap 3 farzdır. Fecr 28, Yunus 25, Yunus 26, Rad 21 bunları söylüyor. Bunları da söyledik birinci konuşmamızda. Sual 4, fizik vücudu Allah'a teslim ederek Allah'a kul etmek farz mıdır? Farzdır. Yasin 60 ve 61.
söyledik. Sual 5. Nefsi Allah'a teslim ederek halis kılmak farzdır. Farzdır. Beyine 5. Sual 6. İrşada ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Onu da söyledik. Bakara 186. Sual 7. İradeyi Allah'a teslim ederek bir hakkın takvaya ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Ali İmran 102. Onu da söyledik. Ne oldu? Ey bize bu iftiraları atanlar! Ne oldu? Neden susuyorsunuz? Şimdi siz cevap verin bakalım. Kur'an'daki İslam gerçekten 7 safhadan mı oluşuyormuş? 7 safhanın 7'si de farz mıymış? Söyleyin bakalım, cevap verin bize. Bekliyoruz cevabınızı. Bu durumda hanginiz Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını inkar edebilirsiniz? Ve de hanginiz bu 7 safha farz değildir diyebilirsiniz? Bu safaları ve hepsinin farz olduğunu bilmediğiniz kesin değil mi? Ve de söyleyin bakalım şimdi, size gelmeyen bir ilim bize gelmiş mi? Eğer gelmişse biz Allah'ın Mehdi Resulü değil miyiz?

0: Ciao a te.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Gene beraberiz. Allah, sizler ve biz. Biz bir üçlüyüz. Ne zaman biz sizinle konuşsak Allah mutlaka bizimle beraberdir. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Azat edilmesi söz konusu olmayan, ölene kadar devam edecek olan bir kölelik. Biz onun sesiyiz. Söylemek istediklerini bizim ağzımızdan size ulaştırır. Biz bir vasıtayız, bir telefonuz. Hepsi o kadar sevgili kardeşlerim. Biz bir hiçiz. Ama Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki o bizi vazifeli kıldı. Sevgili kardeşlerim, konuştuklarımız hep onun konuşturduklarıdır. Biz onun tasarrufu altındayız. O bizden razı. Böyle olduğuna göre bizim ondan razı olmamamız söz konusu olabilir mi sevgili kardeşlerim? Zaten en üst boyutlarında varız. Bu bizim Rabbimiz, sahibimiz, bizi yaratan, bizi konuşturan. Biz sadece onun konuşturduklarını söyleyebilecek olan bir vasıtayız. Bunun dışında bir şey söylemek yetkimiz yok. Sevgili kardeşlerim, o yüce Rabbimiz hepinizin mutlu olmasını ister.

Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamanız için yasak ettiklerini de mutlaka yapmanız için etrafınızdan hiç ayrılmazlar. Herkese 2-3 tane şeytan mutlaka musallat olur. Siz onları göremezsiniz. Onlar sizi hem görürler hem de bütün güçleriyle sizi yanlışlıklar yapmanız istikametinde kandırmaya çalışırlar. İstedikleri şey Allah'ın yasaklarını işlemeniz, istedikleri şey Allah'ın emrettiklerini yapmamanızdır. Böylece size derecat kaybettirip, kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazla olduğunda onlarla beraber cehenneme gitmenizdir. Şeytan ve avanesi onların gidecekleri yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Cehennemi görmediniz. Görseydiniz o zaman Allah'ın bütün söylediklerini mutlaka yerine getirmek isterdiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanları o kadar çok seviyor ki Adem Aleyhisselam'ı ve onun kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratan Allah-u Teala insan adı verilen bir yeni mahluk getiriyor vücuda. Bu mahluk başkalarına, hayvanlara benzemiyor. Bir ruhla teçhiz edilmiş. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a Havva Hanım'da ruhundan üfürmüş. Allah'a ulaştırmadan evvel bizim de bir ruhumuz vardı. Bütün ruhlarını Allah'a ulaştıranların ruhları evvela kendi vücutlarındaydı. Vücutlarında demek de ne ölçüde doğru onu da kestirmek güç. Neden güç? Çünkü ruha kumanda edemezsiniz. Ruh dilediği an vücudunuza girer. Dilediği an vücudunuzu terk eder. Terk edip gider. Dilediği kadar sizin dışınızda dolaşır. Sonsuzluğun sahibidir. Dilediği an, dilediği yere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün şimdi. 100 milyar civarında galaksi olduğu tespit edilmiş durumda. Bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar çevresinde yıldız olduğu tespit edilmiş. Ve o 100 milyar galaksinin bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan sadece bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan birisi dünyamız. Ve sevgili kardeşlerim, bizler hamdolsun ki dünya adı verilen bu gezegende hayattayız. Huzurumuzu sağlayan ne? Allah'ı tanımak. Allah Teala emirlerini açık açık yazdırmış. Öyle şu dinler cephesine bir bakalım. Dinler var mı? Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din. Var mı sevgili kardeşlerim? Hayır, yok. Yok. Yok öyle şey. Sadece bir tek din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kur'an-ı Kerim'e bak.

0: zamanda ondan evvel indirilen Hazreti Musa'ya, İsa'ya indirilen İncil'e baktığımız zaman da ondan evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'a baktığımız zaman da aynı gerçeği görüyoruz. Ne görüyoruz? Yedi safha görüyoruz. Dört tane de teslim. İşte bu insanoğlunun manevi tekamülüdür. Allah insana tekamül etmek için, manevi gelişmesini tamamlamak için imkanlar tanımış. Ona akıl vermiş. Ve sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüş ve üfürdüğü ruhu geri istiyor. Ve bunu insanın iradi yapısına bırakmış. İnsan isteyecek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı insan isteyecek. İsterse gerçekleşecek olan bir olgu. İstemezse gerçekleşmeyecek. Ama insan da cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın, o yüce Rabbimizin sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseydiniz, o zaman onu çok severdiniz. Ondan hoşlanırdınız. Onu çok severdiniz. Ona aşık olurdunuz. Devam ederseniz yolunuza hayran olurdunuz. İşte şu dünya üzerinde veya diğer gezegenlerde insan olan bütün gezegenlerde Allah ile insanlar arasında bir ilişki her zaman var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. Neden? Dikkat edin ki bütün mahlukatı içerisinde Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüştür. O zaman Allah'ın ruhu içerisine üflenen ve vücudunun şeklini aynen alan insanlar Allah'ın ruhuyla mücehhez kılınmışlardır. Allah tarafından cihazlandırılmışlardır, teçhiz edilmişlerdir. O ruh ki Allah'tan gelmiştir. O ruh ki sadece güzelliklerden oluşur. Bütün hasletler ruhta toplanmıştır. Allah Teala diyor ki eşitliği ifade etmek istikametinde diyor ki bütün muhteva bir denge unsurudur. Her zaman Allah Teala'nın dengesi söz konusudur. Ne kadar negatif istikamette şey yaratmışsa, yaratığı varsa o kadar pozitif istikamette yaratığı var. Bir insanın dengesine baktığımız zaman insanın nefsten, ruhtan ve fizik vücuttan oluştuğunu görürüz. Fizik vücut, şu gördüğünüz vücut. Tamam. Ama bir nefs var. Başlangıçta tamamen afetlerle teçhiz edilmiş. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, onları yapmak istemeyen ve bütün yasaklarını da işlemek isteyen afetlerle donatılmış bir mahluk. Nefs. Allah Teala nefsi yaratmış. Allah Teala ruhu yaratmamış. O ruh Allah'ın ruhu. Ve Afetlerle donattığı nefsini verdiği insanı ruhuyla dengeye getirmiş. Ona üflediği ruhla. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Yani ruhumuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Buna karşılık nefsimiz afetlerle donatılmıştır. Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen azgın bir muhteva. Nefs. Afetler. Allah ne emretmiş? Namaz kılmayı. Nefs namaz kılmak istemez. Allah ne emretmiş? Oruç tutmayı. Nefs oruç tutmayı istemez. Allah Teala ne emretmiş? Sevmek. Nefste sevme hastası yoktur. O nefret eder. Öyleyse afetlerle donatılan bir nefsin sahibi olan insan, hasletlerle donatılan Allah'ın ruhuna da sahip kılınmıştır ki denge oluşsun. Her noktada denge mutlaka vardır. Biz her şeyi zıttıyla kayım kıldık diyor Allah Teala. Kâmet ettik diyor. Her şey zıttıyla birlikte yaratılarak denge sağlanmış. İşte insana da verilen mahluk böyle bir fizik vücudun sahibi. Ama aynı görüntüde bir nefsin sahibi, gene aynı görüntüde bir de ruhun sahibi. Nefsinizin kalbi doğduğunuz an var olduğunuz noktada %100 afetlerle donatılmış durumda. Ruhunuzsa Allah'ın ruhu %100 hasletlerle donatılmış durumda. Her ikisi de ruhunuzla nefsiniz de fizik vücudunuza ilave edilmiş. Allah doğduğunuz an ruhundan size üfürüyor. Üfürdüğü ruh tam olarak vücudunuzun şeklini alıyor. İnsanoğlu geliştikçe ruh da onunla beraber o şekli devam ettiriyor. Yani geliştikçe ruh da bütün vücudu kapladığı için o da onunla beraber devamlı şekil değiştiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi seviyor diyoruz. Seviyorsa ne olur yani? Sevmese ne olur? Sevse ne olur? Bizi insan olarak yarattığı, yani kainatın en üstün mahluk olarak yarattığı için ve bunu ispat sadedinde bizlere ruhundan üfürdüğü için biz insanlar Allah'ın yarattığı başka mahluklardan üstün kılınmışız. Sadece Allah'ın insana üfürdüğü ruh, o Allah'a ulaşabilir. Allah'a dönüp Allah'ın zatında yok olmak yetkisi sadece Allah'ın ruhu olan ruhumuza aittir. Yani bütün insanlar beraberlerinde Allah'ın ruhunu taşırlar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı diledikten 7-8 ay sonraya kadar bu muhteva insanda ahenk içindedir. Ama Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuzda vücudunuzu terk edecektir. Ve Allah'a doğru yola çıkan bütün ruhlarla birlikte Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğa çıkacaktır. Böyle yapmadı. Kişi yaşadı, sonra da öldü. Ne olacaktır? Öldüğü zaman ruhu vücudunu otomatik olarak terk edecektir. Bu terk nasıl bir terk? Ölen bir vücut artık ruh için bir sığınak değildir. Sadece bir görüntüdür. Sığınak olmak vasfını kaybetmiştir. Görüntü haline almıştır. Ve de ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhun Allah'a ulaşması iki ayrı form gösteriyor. Birisi bir insan öldüğü anda ruhun vücudundan ayrılması. Bu böyle olan insanlar Allah'ın insan tekamülü için emrettiği Allah'a ulaşmayı dilemek nimetinden istifade edemeyenlerdir, etmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve diyor ki, bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilekle bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde ben sizi kendime ulaştıracağım. Ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım diyor. Ve bunu siz yapmışsınız gibi sizin gayretiniz de olmuş gibi sizi mükafatlandıracağım diyor. Üç safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar Yüce Rabbimizin bizi insan olarak yaratmak lütfunda bulunan ve kainattaki en üstün varlıklar olmamızı temin eden Yüce Rabbimizin bir nimeti olarak. Allah Teala sevgili kardeşlerim sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevginin ışığı altında bütün insanlara üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz burada bitiyor. Ben size mürşidinizi göstereceğim. Mürşid sevgisi vereceğim. Onun elini öpeceksiniz. O zaman ruhunuzu vücudundan ayıracağım. Eğer Allah'a yani bana ulaşmayı dilemezseniz ve mürşidinize size hacet namazını kıldığınız zaman göstereceğim. Mürşidinize ulaşmazsanız, tabi olmazsanız, sizi hedefinize ulaştırmayabilirim. Ama diyor olay böyle cereyan etmiyor. Çünkü diyor kim bana ulaşmayı dilerse ben onu sadece mürşidine ulaşmakla, ulaştırmakla kalmam. Ona öyle bir mürşit sevgisi veririm ki o kişi mürşidine hayran olur. İşte sevgili kardeşlerim, bu mürşit sevgisidir ki kişi o mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman Allah Teala onun ruhunu onun vücudundan ayırır. Ve hangi dergâhta kime tabi olduysa o tabi olanlarla beraber seyri sülûka katılır. Yani ruh artık vücuttan ayrılmıştır ve Allah'a doğru 7 tane gök katını aşacak bir yolculuğa çıkmıştır. Ruhlar bu yolculuğu birlikte yaparlar. Allah'a doğru seyri sülükesinde bir yolculuk yapılır. Yolculuğu yapacak olanlar onarlık sıralar halinde ana dergâhtan yola çıkarlar. Ana dergâhın bir 1,5 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde gibi görünen uzaktan bir bakışla böyle görünen üzeri 30 santim büyüklüğünde baklava dilimlerine ayrılmış olan altın kapısından altın kapı otomatik olarak açılarak Allah'a doğru yola çıkarlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculukta Allah'a doğru yolculuk etmek, neticede Allah'a varmak sadece insan ruhları için geçerlidir. Aynı dergâhta cinler de vardır. Sol tarafta da cinler yer alır. Ama onlar Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğu gerçekleştiremezler. Sevgili kardeşlerim, sadece bu sebeple bile insan olarak yaratıldığımız için Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah bizleri seviyor. Çünkü bizleri insan için insan olarak yaratmış. Bir de garanti vermiş. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını sever Allah Teala ve seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemelerine mani olan insanları seçmez. Onlar da hiçbir zaman %5'i aşacak bir topluluk oluşturamazlar. Demek ki Allah Teala insanların %95'inden fazlasını seçer. Bu seçtikleri başka insanların hidayete ermesine mani olanların dışındakilerdir. Şeytan ne yapıyor? İnsanlara tesir ediyor. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak için şeytan her şeyi yapar. İstediği bir tek şey vardır. Daha çok, daha çok, daha çok insanı kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insanı elbette en çok seviyor. Ve onun Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor ki geri kalanını Allah gerçekleştirsin ve o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu bapta iki bölüme ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dileyenler, dilemeyenler. Dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değil. Bir insanın cennete girebilme standardı bir dilekle başlar. Düşünün ki sevgili arkadaşlarım, sonsuz milyarlarca sene sürecek olan bir cehennem hayatı, devamlı işkence altında yaşamak, vukalarla bağlanmak, zehir gibi olan, ağzı müthiş yakan, ağızda yaralar açılmasına sebebiyet veren zakkum adı verilen bir sudan içmek insanın midesini parça parça ediyor. Sevgili kardeşlerim, devamlı işkence altında yaşamak, cehennemde her an işkence söz konusu. Bu dünyadaki kısacık bir hayat, veya 60 sene, 100 sene yaşasın insanlar, 200 sene yaşasın. Ne yazar sevgili kardeşlerim, neticede ölüm mukadder. Mutlaka hepimiz öleceğiz. Ve cennete girmek varken insanlar bir tek dileği dilememek sebebiyle, Allah'a ulaşmayı dilememek sebebiyle cehenneme girecekler. Bütün dileyenler birinci kat cennetin sahibi olarak ölürler. Daha üst makama geçememişlerse, ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudunu terk edecektir. Allah o kişinin vücudunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin sahibi olur. Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır. Bu ikinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Vücudundan ayrılan ruhu kişi Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişiyi ulaştırmış gibi onu üçüncü kat cennetle mükafatlandırır. Allah'ın insan olarak yarattığı herkese bu muhteva bütünüyle tahsis edilmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten bir dilek sahibi olan herkes üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. 7-8 aylık bir hayatı varsa ruhu Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Allah'a ulaşmayı Dileyip ölse bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, yaşadı, mürşidine ulaştı, tabi oldu, sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Ve ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırıldı. Ve kişi bundan sonra öldü. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne olmuştur? Her şeyi Allah yapmıştır. Ve de kişi 7-8 aylık bir hayatı varsa üçüncü kat cennetin sahipliğine kavuşmuş ve sonra ölmüştür. O 7-8 aylık devrede hayatının en mutlu günlerini yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, o devre öyle bir devredir ki daimi zikre ulaşsanız, ruhunuzdan ve veçinizden sonra nefsinizi de Allah'a teslim etseniz, iradenizi de Allah'a teslim etseniz, o başlangıçtaki 7-8 aylık devredeki mutluluğu ömrünüz boyunca bir daha yaşayamazsınız. Allah Teala öylesine güzel bir hayat yaşatır insana. İnsan mutluyum diye bağırmak ister. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki olay burada bitmiyor. Böyle bir noktada gördük ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine tabi olamadan ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir, kesin. Eğer mürşidine tabi olmuş ama ruhunu Allah'a ulaştıramadan 7-8 aylık bir devre sürer bu. Al ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve kişi bundan sonra ölmüştür. O zaman da üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu kişi ayrıca 7-8 aylık zaman devrinde zamanda nefsinin kalbini %51 nurlarla donatmayı da başarmıştır. Daha doğrusu o başarmamıştır. Allah onu o noktaya getirmiştir. Zikri bir sevgi olarak onun içine işlemiştir. Zikir sevgisiyle kişi donatılmıştır. Severek, isteyerek zikrini yapmaktadır. İbadetler, namaz kılmak ona büyük bir huzur vermektedir. Hayatının en mutlu 7-8 aylık devresini insan bu safhada geçirir. İşte insan olmanın Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyıp sonra Rabbi Allah'a teslim etmeyi Allah gerçekleştirmiştir. Teslim etmesini Allah gerçekleştirmiştir. Bir de kişiyi o gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Bu teslimlerin hiçbirisi size o başlangıçtaki 7-8 ayda duyduğunuz o büyük zevki o boyutta yaşatamaz. Birinde karanlıklardan, tamamen karanlıklardan, zifiri karanlıktan nura ulaşmak var. Diğerinde, yani ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki devre gene aydınlık bir ortamda devam edecektir. İlki karanlıkla aydınlığın mukayese imkanını verir insana. Hiç kimse başlangıçtaki o 7-8 aylık devreyi unutamaz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. İrşad makamına tayin edilirsiniz. Ama o başlangıçtaki zevki şey yapamazsınız. O karanlıktan aydınlığa çıkışın özelliğidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın, hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İnsan olarak yarattı. Kainatın Allah'a teslim edecek olan bir varlıkla donattığı insan, ruh. O varlık, Allah'ın donattığı varlık, ruh. Tam sizin şeklinizde olan, sizde hangi değişiklikler olursa aynı değişikliği ömür boyunca yaşayacak olan sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öyle çok seviyoruz ki Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerken bir büyük huzurun, mutluluğun içinde sizlere sesleniyoruz. Allah Teala'dan mutlu olmanızı diliyoruz. Bu dilekle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizi en büyük mutluluklara layık kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum.
1: Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, "O Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır." diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz O'nun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, O haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'ı açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır.
Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır: Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi: Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler: Bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o, hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin.
İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki o, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o, size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi, biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde yenilen yiyecek üzerinde ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti,
emretti. Ve muhakkak ki bu benim müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren beyyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenü olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin, muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı mustakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler,

Rahim'dir, rahmet nuru gönderendir. Araf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap, müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler, onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse, o zaman işte onlar, ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allah-u Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allah-u Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine, onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara, önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allah-u Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem! Sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, İkinizin Rabbi sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi,

Kendisine şöyle seslendi: "Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi?" İkisi şöyle dedi: "Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz." Allahü Teala, "Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi." buyurdu. Allahü Teala, "Orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız." buyurdu. "Ey Adem oğulları! Sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti," dediler. Onlara şöyle de: "Muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla, dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar işte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman onları vefat ettirirlerken onlara şöyle dediler:
Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına kendileri şahitlik ettiler. Allahu Teala buyurdu: sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet, her girişte dahil olduğu zaman, hepsi orada ard arda toplanınca, sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler, öncekiler için, Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver, dediler. Allahu Teala şöyle buyurdu: hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere, artık sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın, dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir döşek ve üzerlerinde ateşten örtüler vardır. Ve zalimleri işte böyle cezalandırırız. Ve amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ki, kimseyi gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Onların göğüslerinde, nefsin kalbindeki afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir, dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur diye nida olunurlar. Ve cennet ehli ateş cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet, dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi: Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın, tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya, cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline, selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma, dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler: sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi. Cehennemliklere şöyle denir: Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennetliklere de şöyle denir: cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Ve ateş cehennem ehli cennet ehline nida etti, seslendi: sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Cennetlikler şöyle dedi: muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti. Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa
ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse, bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve ameni olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık derler. Nefslerini hüsrana uğrattılar. Ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise, faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u aleyhisselamı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum." Kendi kavminden ileri gelenleri, "Muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz," dediler. "Ey kavmim, ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm," dedi. "Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Fakat onu yalanladılar. Bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Muhakkak ki onlar ama kör bir kavim oldular. Ve ada, Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız?" Onun kavminden, ileri gelenlerden inkar edenler şöyle dedi: "Muhakkak ki biz seni bir sefihliğin, aptallığın içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz." Hazreti Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, ben akılsız, sefih değilim. Ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat ediciyim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız?
Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki, böylece kurtuluşa erersiniz. Dediler ki, tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen, bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir. Hud aleyhisselam şöyle dedi, üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerden. Bundan sonra, o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a, Semud kavmine, onların kardeşi Salih şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi deresidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın, yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler, fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler. Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız dediler. Kibirlenenler şöyle dedi. Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler. Ya Salih, şayet sen gönderilen Resullerden isen, bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı, onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır.
Tehdit vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenu olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu? Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı, dedi.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
0: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri konusunda birlikteyiz. Kasas suresinin 55. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ semî'ül lagve râdu anha anhu ve gâlu lena amaluna ve lehum amalukum. Selamun aleykum. La nebtegil cahilin. Ve izâ semî'u ve işittikleri zaman el-lagve boş söz aradı, yüz çevirdiler anhu ondan ve kâle ve dediler lena bize amaluna bizim amellerimiz ve lekum ve lekum size sizin için yani size selamün amalukum sizin amelleriniz selamın selam olsun aleyküm üzerinize la nebtegi istemeyiz el cahilin cahilleri. Kimdi bunlar? Bunlar da sahabe gibi bir durumda olan, sahabeyle aynı hayatı yaşayan ama Hristiyanların içinde yaşayan, Hristiyanlarla birlikte olan, aslında Hristiyanlığın da aslının İslam olduğunu ispat eden grup bunlar. O Kasas suresinin 53, 54, 55. ayet-i kerimeleri, bu konuda 52 de dahil, diyor ki, kendilerine kitap verilenler, onlardan da Kur'an'a iman edenler var diyor Allah-u Teala. Kasas 52'de. 53'te de diyor, Rabbinizden haktır. Bu Rabbimizden, bu Kur'an-ı Kerim haktır. Biz ondan önce, yani Kur'an-ı Kerim indirilmeden önce Allah'a teslim olanlardık. Yani biz zaten ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmişiz. Ve siz de, size indirilen Kur'an-ı Kerim de aynı şeyi söylüyor. Bizim teslimimizi söylüyor diyor. Hristiyanların içinde küçük grup her kavmin içinde her dinin içinde küçük gruplar var sevgili kardeşlerim. Bugün de yaşamaya devam ediyorlar. Biz de İslam'ın içinde bu küçük gruplardan biriyiz. İslam'ı yaşayanlar. Ne yazık ki Kur'an'daki İslam artık İslam aleminin çok büyük bir kısmınca yaşanmıyor. İslam unutulmuş. İslam kavmi Kur'an'dan yüz çevirmiş. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler. Ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Bu insanlar da görüyorsunuz sahabe içinde Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Sahabe ne yapmışsa bunlar da aynı şeyi yapıyorlar. Ve Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnneke la tehdi men ahbebte ve lakin Allah'a yehdi men yeşâ ve huve a'lemu bil muhtedîn. İnneke muhakkak ki sen la tehdi hidayete erdiremezsin. Men ahbebte, sevdiğin kimseyi
Velakinne Allah'e ve ancak Allah yehdi hidayete erdirir. Men kimseyi yeşayı dilediği kişiyi, dilediği kişiyi ve hüve ve o alemu en iyi bilendir. Bi el muhtedin, bil muhtedin hidayete erenler. Diyor ki Allah Teala muhakkak ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Öyleyse hidayete erdiren Allah'tır. Ama Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde tıpkı onun gibi, yani bir evvelki ayetteki nur gibi size de sizin aranızdan Allah Teala bir Resul, Nebi Resul aranızda hayata getirdi, bahsetti. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye, size daha bilmediğiniz hikmetin ötesindekileri öğretsin diye. Öyleyse sizin nefsinizi tezkiye etsin diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesini yapmada birinci faktör devrin imamıdır. Çünkü devrin imamının kişinin başının üzerine ulaşmasıyla Allah Teala o kişinin kalbinin içindeki kalbinin içine imanı yazıyor. Bu muhteva oluşmasa kişiyi devrin imamı hidayete erdiremez. Hidayete erdiren asıl Allah'tır. Ama dikkat edin ki Allah'ın bu ayette muradı başka. Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Çünkü hidayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde değil. Hidayet, hidayete ermek isteyenin elinde. Amcası hidayete ermeyi isteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu mutlaka hidayete erdirirdi. Ama istemeyeni peygamber hidayete erdiremez. Peygamber dahi hidayete erdiremez. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kimseyi hidayete erdiremez. Hidayete erdiren Allah'tır. Devrin imamının dışındaki diğer mürşitler hepsi sadece birer vasıtadır. Hidayete erdirmeye vesiledir. Hidayet mutlak olarak bir talep meselesidir. İradi yapı mutlaka devreye girmelidir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde hidayete eremez. Allah razı olsun. Ve Kasas suresi 57. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu in nette bi il hüda meake nute hat taf min ardina evelem nümekkin lehum haremen aminen yucba ileyhi semeratu kulli şeyin rızkan min ledünna ve lakinne ekserahum la yalemun. Ve kalu ve dediler in eğer nettebi'ı tabi olursak uyarsak el hüda hidayet. Meake seninle beraber mütehattaf atılırız.
min ardiha ülkemizden, memleketimizden e mü mi ve lem nümekkin ve yerleşik kılmadık, sabit kılmadık lehüm onları haremen harem olan, hürmet edilen, aminen emin olan yücva toplanır. İleyhi onlara semeratü ürünler, kulli şeyin her şey. Rızkan rızık olarak minnedünna katımızdan velakine ve ancak ekserehum onların çoğu la ya'lemun bilmiyorlar, bilmezler. Şöyle oluşuyor ifade ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp onlara getirildiği haram kılınan, hürmet edilen yerde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Yani bunların Allah tarafından olduğunu bilmezler diyor Allah Teala. Eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, yani hidayet üzere olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Hidayet müessesesine bir ayetle yeniden bakalım. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah alimna 73 inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 127'de buyuruyor inne hüdallahi hüvel hüda inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Neyse hidayete tabi olmak Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geliyor. Allah Teala onları emin bir beldede yaşattığı halde ve Allah hidayet emrettiği halde onlar hidayetten kaçıyorlar. Kasas suresi 58. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve kem ehlekna min kariyetin batırat ma'i şeteha fe tilke mesaki nuhum lem tusken min badihim illa kalila ve kunna nahnul varisin. Ve kem kaç adet nice ehlekna halak ettik min kariyetin ülkeden batırat azıp şükretmedi maişeteha onun geçimi fe o zaman işte tilke bu mesakinuhum onların meskenleri lem tusken iskan edilmedi oturulmadı min badihim onlardan sonra illa ancak den başka kalilen az ve kunna ve biz olduk nahnu biz el varisin varis olanlar ve maaşetlerine azarak şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik.

azarak maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik. İşte bunlar onların meskenleri. Onlardan sonra az bir süre hariç iskan edilmedi. Ve biz, onların varisleri biziz, buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse insanlar azmışlar. Allah'ın kendine verdiği nimetlere şükretmemişler. Öyleyse insanlar için Allah'ın ihsanlarına, nimetlerine şükretmek, hamd etmek söz konusu olması gerekiyor. Allah Teala bunu emrediyor. Ve insanlar bir süre ülkelerinde yaşarlar ama sonra şartlar onların onu terk etmesini icap ettirir ve ülkelerinden o ülkeyi Allah-u Teala mahveder. Ve Kasas suresinin 59. ayet-i kerimesi ve ma kâne rabbüke muhlikel kura hatta yeb'ase fi ummiha resulen yetlu aleyhim ayatina ve ma kunna muhlikil kur'a illa ve ehluha zalimun. Ve ma kâne ve olmadı Rabbüke senin Rabbin muhlike helak edici helak eden el kura ülkeler beldeler hatta yeb'ase gönderinceye kadar göndermedikçe fi içinde ummiha ana şehir yerleşim merkezi resulen bir resul yetlu okur aleyhim onlara ayatina ayetlerimiz ve ma kunna ve biz olmadık ve biz değiliz muhliki helak ediciler helak edenler el kura ülkeler beldeler illa ancak hariç olmadıkça ve ehluha ve onun halkı zalimun zalimler zulmedenler. Ve senin Rabbin ülkelere onların ana şehirlerine yani onlara ayetlerimizi okuyan bir resul göndermedikçe helak edici olmadı. Öyleyse ülkelerin ana şehirlerinde resuller görev yapıyorlar. Senin Rabbin ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir resul göndermedikçe helak edici olmadı. Ne diyor Allah Teala? Biz bir resul göndermedikçe azap etmeyiz. Kasas suresinin 59. ayet-i kerimesi. Öyleyse tüm ülkelere Allah-u Teala mutlaka Resul gönderiyor. Her devirdeki insanların içinde mutlaka Resul var. Allah-u Teala Zümer suresinin 51. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü cehennemin kapısına gelenlere cehennem bekçileri derler ki sizlere buraya geleceğinizi söyleyen Resuller gelmedi mi? Onlar da derler ki geldi ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı ne? Söylediği şey açık. İnsanlara
mutlaka Resul gönderiyor Allah Teala zamanın bütün parçalarında. Çünkü sadece insanların gidebileceği iki yer var. Ve önce bütün insanların gideceği yer muhakkak ki cehennemdir. İster o kişi cennete girecek olsun, ister cehennemde kalacak olsun, ilk girdiği yer mutlaka cehennemdir. Cehenneme uğramadan cennete geçmek mümkün değildir. Öyleyse aynı gün cehennemden dağıtım söz konusu olacaktır. Ama cehenneme gelenlerden cehennemde kalacak olanlara cehennemin kapısı yükseltilerek, burunları sürtünerek içeri girmeleri temin edilir. Ve onlara Allah Teala'nın dizaynında cehennem bekçileri konuşur. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Hepsinden de alacağı cevap mutlaka geldi cevabıdır. Allah razı olsun. 60. ayet-i kerimeye geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma utitum min şeyin fe meta'ül hayatid dünya ve zînetuha ve ma indallâhi hayrun ve ebkâ efe lâ taklûn. Ve ma şey utitüm size verilen min dan şeyin şey fe artık oysa aslında meta'u meta dünya malı el hayatı dünya dünya hayatı ve zinetuha ve onun süsü ve ma ve şey inde Allahi Allah'ın katında hayrın daha hayırlı ve ebka ve daha kalıcı daha baki e mı fe artık hala la takülün akıl etmiyorsunuz. Size verilmiş olan her şey aslında dünya hayatının metaıdır, malıdır ve zinetidir, süsüdür. Ve Allah'ın katında olanlar daha hayırlı ve daha bakidir, kalıcıdır. Hala akıl etmez misiniz? Dünya hayatı 50 sene, 100 sene mümkün değil ama 200 sene olsa ne yazar? Milyarlarca sene yaşayacağınız bir cennet söz konusu veya bir cehennem söz konusu. Cennete gitmenin standartlarını bu dünyada elde edeceğinize göre bütün insanlar için akıllarını başlarına toplaması gerekmez mi sevgili kardeşlerim, sevgili okuyucular, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler? Öyleyse gelecek bu dünyada tayin edilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Ötekilerin öyle bir imkanları yoktur. Ve önemli olan sonsuz hayatın yaşanacağı diğer alem. Kaldı ki onun gereği yapıldığı zaman bu dünyada da mutluluk bütün boyutlarıyla zaten yakalanır. Nefsin afetleri yok oldukça kişi her geçen gün eskisinden daha mutlu olacaktır. Allah razı olsun. Ve Kasas suresi 61. ayet-i kerime. Efemen ve adnahu vaden hasenen fe hüve lakihi ke men mettanahu meta al hayati dünya summe hüve yevmel kıyameti minel muhtarin. Fe artık men kimse vaadnahu ona vaat ettik. Vaden vaat. Hasenen güzel fe böylece hüve o lakihi ona kavuştu. Yani milaki oldu. Ke gibi men kimse metta nahu onu metalandırdık
Meta'a, meta, dünya malı. Her hayatı dünya, dünya hayatı. Sümme sonra hüve o. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Minel muhtarîn. Hazır bulunanlardan. Öyleyse güzel vaatte bulunduğumuz ve böylece ona kavuşan kimse dünya hayatının metası, malı ile metalandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek üzere hazır bulundurulanlardan olan kimse gibi midir? Öyleyse güzel vaatte bulunduğumuz, böylece ona kavuşan kimse dünya hayatının malı ile metalandırdığımız, sonra da kıyamet günü hazır bulunanlardan olan kimse gibi midir? Yani bir, Allah'ın metalandırdığı var bu dünya hayatında. İki, metalandırmadığı, cehennemde ateşle karşı karşıya olan kişiler, hesaba çekilecek olan kişiler. Ve Kasas suresinin 62. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yunadihim fe yekulu eyne şüreka i yellezine kuntum tezumun. Ve yevme, ve o gün yunadihim, onlara seslenir, fe artık yekulu der, eyne, nerede şürekaiye, benim ortaklarım, ellezine ki onlar, kuntum siz iseniz, tezumun, zanda bulunuyorsunuz. O gün onlara Allah nida edecek. Zanda bulunduğunuz benim ortaklarım nerede diyecek. Bana ortak koştuğunuz benim ortaklarım nerede? Kuntum oldunuz, tezumun zanda bulunanlar. Zanda bulunduğunuz benim ortaklarım nerede diyecek Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Bunlar puta, putlara tapanlar. Belki insanlara yanlış öğrendikleri ilimle onların cehenneme gitmesine sebebiyet verenler, onlar da bir hüküm ifade ediyor. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz. Allah-u Teala'nın onlara nida etmesi söz konusu kıyamet günü. Bana ortak koştuklarınız, taptığınız putlar, onlar nerede diyor. Ve 63. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kale ellezine hakka aleyhimul kavlu Rabbena haulâi lezîne aveynâhum kemâ gâveynâ teberrenâ ileyke mâ kânû iyyânâ ya'budûn. Gâle dedi, ellezîne ki onlar, hakka hak aleyhim onlar, el kavlu söz,

değiller de olmadılar. İyyâna bize ya'budûne. Tapıyorlar. Üzerlerine azap sözü hak olanlar. Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan beri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı. Üzerlerine azap sözü hak olanlar. Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar dediler. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan beri olduğumuzu sana arz ederiz. Öyleyse iki çeşit insan da burada var. Bir, azanlar. İki, azdıranlar. Elbette azdıranlar önce kendileri azmışlardır. Sonra da başkalarının azmasına sebebiyet vermişlerdir. Yani iki tarafta gavi olanlardır, azgın olanlardır. Öyleyse cehenneme gidenlerin hepsi azgınlar. Yani kim bu insanlar? Son derece basit bir parantez içine alınabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hepsi bu cümlenin içindedir. Allah'ın cehennemine gidenler hem kendileri azmışlar, hem başkalarını azmışlar, azdırmışlar. Azdırılanlar da, azanlar da hep aynı hüviyetteler. Hiçbiri Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemiş olsalar da hiçbirinin cehenneme gitmesi mümkün olmayacaktı. Ve 64. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim ve kılet u şureka ekum fe de'av hum fe lem yestecibu lehum ve re avul azabe azab lev ennehum kânu yehtedûn ve kılet u bile utbu kılet u ve çağırın denildi. Şureka ekun ortak sizin ortaklarınız fe artık bunun üzerine deafim onları çağırdılar fe artık fakat lem yestecibu icabet etmezler lehim onlara. Ferahı ve gördüler. El azabe azap. Lev eğer keşke ennühüm onların olduğu kânı oldular. Yehtedûn hidayete erenler. Ve onlara ortaklarınızı çağırın dendi. Bunun üzerine onlar çağırdılar. Fakat onlara icabet etmediler. Ve azabı gördüler. Keşke onlar hidayete ermiş olsalardı. Yani ortakları onların davetine icabet etmediler. İnsanlar elleriyle putlar yapıyorlar. Onlara tapıyorlar. Ve putlara tapanlarla putlar güzelinden ayrılıyorlar. Ve yevme Bismillahirrahmanirrahim ve yevme yunadihim fe yekulu maza e'ceb tümül murselin.

o gün yünadihim, onlara seslenecek, nida edecek ve artık sonra yekulu diyecek. Maza ne eceptim, siz cevap verdiniz. El mürselin, mürseller, resuller. O gün Allah onlara nida edecek. Sonra mürsellere, resullere ne cevap verdiniz? O zaman hayattayken mürsellere, resullere ne cevap verdiniz diyecek. Bu Kasas suresinin 65. ayet-i kerimesi. Zamanınızda resullere ne cevap verdiniz diyecek. Yani herkes her devirde resulden haberdar olacak. Ve resul onlara kurtuluşu anlatacak. Hidayeti anlatacak. Ve resulün anlattığı hidayete karşılık onların ne yaptıkları kıyamet günü Kasas suresinin 65. ayet-i kerimesine göre mutlaka onlardan sorulacak. Hiçbir kimse yoktur ki olmayacak ki bu suale muhatap olmasın. Resuller geldi, size ulaştı, tebliğ ettiler, ihtar ettiler. Ne yaptınız? Onlara ne cevap verdiniz? Diyecekler. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün kavimlere resul mutlaka göndermiştir. Ama hangi kavme resul gönderdiyse o kavimdeki çoğunluk resulü mutlaka reddetmiştir. Her kavimde çoğunluk Allah'ın resullerini mutlaka reddetmiştir. İnkar etmiştir. Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesini böyle söylüyor. Biz diyor Allah Teala bütün kavimlere ard arda resul gönderdik. Ve hangi kavme resul ulaştıysa bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Mümin-i 40'ta bunu söylüyor Allah Teala. Bakara 87'de gelen resullerin söyledikleri diyor. Bütün kavimlere resul gönderdik. Ard arda gönderdik ve resullerin sizlere söyledikleri nefsinizin hoşuna gitmedi diye bir kısmını inkar ettiniz, bir kısmını ise öldürdünüz diyor Allah Teala. Her kavimde, bütün dünyadaki bütün kavimlerin arasında şu anda da onlara kendi lisanlarıyla hitap eden resuller hayatta ve o resuller onlar tarafından şu anda da hepsi inkar ediliyor. Büyük çoğunluk mutlaka resulleri inkar ediyor. Bütün ülkelerdeki durum daima böyle olmuştur. Kasas suresi 66. ayeti girme fe amiyet aleyhümül enba'u yevme izin fehüm la yetesâelûn. Fe artık amiyet kapandı aleyhim onlara el enba'u haberler yevme izin izin günü. Fe artık bundan sonra hüm onlar la yetesâelûn sorulmazlar, sorgulanmazlar. İzin günü artık onlara haberler, bahaneler, söz hakkı kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz, sorgulanmazlar. İzin günü artık onlara haberler, bahaneler,
söz hakkı kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz. Soruları orada bitmiştir. Ve 67. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim fe emma men tabe ve amene ve amile salihan fe asa en yekune minel müflihin. Fe artık emma fakat men kim tabe tövbe etti ve amene ve iman etti, amene oldu, Allah'a ulaşmayı diledi ve amile salihan ve salih amel nefs tezkiyesi yaptı fe artık böylece asa umulur ki en yekune olması minel müflihin, felaha erenlerden. Fakat tövbe eden, yani mürşidin önünde tövbe eden ve amen olup, ikinci defa amen olup yani salih amel nefs tezkiyesi yapanın böylece felaha erenlerden olması umulur. Salih amel yani nefs tezkiyesi yapanın bu sebeple felaha erenlerden olması umulur. Burada Allah-u Teala kurtuluşun ikinci ve üçüncü kademelerini de ifade ediyor. Tövbe eden diyor, irşat makamının önünde yapılan bir tövbe söz konusu. Ve ameni olan, ikinci defa ameni olan ve salih amel işleyen nefs yetsiyesi yapan bu sebeple felaha erenlerden olması umulur. Öyleyse bu ayetle Furkan Suresinin 71. ayet-i kerimesi arasında, 70. ayet-i kerimesi arasında yakın bir ilişki var. Ama kim tövbe eder de mümin olur ve nefs tezkiyesine başlarsa onlar hariç diyor Allah-u Teala. Orada onlar cehenneme gitmezler diyor. Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Seyahatlerini hasenata çevirir diyor. Burada da felaha ulaşanlardan olması umulur diyor. Ve 68. ayet-i kerime ve Rabbuke yahluku ma yeşâ'u ve yahtar ma kâne lehumul hiyaratu Sübhanallahi ve Teala amma yuşrikun. Ve Rabbuke senin Rabbin yahluku yaratır ma şey yeşâ'yı diler ve yahtır ve seçer. Mâkâne olmadı değildir. Lehüm onlar için. El-hiyaratu tercih seçim. Sübhane, sübhan, münezzeh. Allah'ı, Allah ve Teala ve yüce. Amma şeylerden yüşükün. Şirk, ortak koşarlar. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir, yücedir. Allah dilediğini yaratır ve seçer. Seçim kişilerin kendilerine ait değildir diyor Allah-u Teala. Allah sübhandır, münezzehtir ve şirk koştukları şeylerden yücedir. Öyleyse seçim Allah'ındır. Allah kullarını seçer. Çok sayıda kulunu seçer. Ve bu seçtiği kullarının muhtevası nedir? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyebilecek hüviyetin sahibi olanlar. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ki gene çok az idiler, sadece onlar kurtuluşa ulaşırlar. Seçim hakkı Allah'ın seçiminden sonra tahakkuk eder. Ve 69. ayet ve Rabbuke ya'lemu
ma tukinnu suduruhum ve ma yu'linun. Ve Rabbike, senin Rabbin ya'lemu bilir. Ma şey. Tukinnu, gizli oluyor, gizleniyor. Suduruhum, onların sineleri. Ve ma ve şeyler. Yu'linun, aleni oluyor, gizlemiyorlar. Ve senin Rabbin onların sinelerinde gizli olan şeyi ve aleni olan şeyi bilir. Allah Teala her şeyi bilir. Ve 70. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve Hüvallahü la ilahe illa huve lehul hamdu ve hu fil ula vel ahireti ve lehul hukmu ve ilehi turcaun. Ve Hüvallahü ve vallah la ilahe ilah yoktur. İlla ancak başka huve o lehu onun için ona ait elhamdü hamd. Fi içinde de el ula ilk birinci evvel ve el hayreti ahir sonraki ve lehu ve onun el hukmu hüküm ve ileyhi ve ona turcaun döndürüleceksiniz. Ve o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Evvelde ve ahirde, dünyada ve ahirette hamd ona aittir. Ve hüküm onundur. Ve ona döndürüleceksiniz. Tek Allah vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve hüvallahu la ilahe illa huve. Ve o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Hamd hem dünyada hem ahirette ona aittir. Hüküm onundur ve ona döndürüleceksiniz buyuruyor Allah Teala. Sonunda Allah'a döndürülmek söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bizleri mutlaka kendisine sayacak tüm ruhlar mutlaka Allah'ın zatına geri dönecek. Ve mahşer günü de Allah'ın huzurunda indiği ilahide hesaba çekilmek söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Biliyorsunuz İslam kainatın yegane dinidir. Aslında dinin, Allah-u Teala'nın yegane dininin Arapça adı İslam'dır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Hanif olarak diyor, kendini dine ikame et. Dini ayakta tutmak için elinden gelen bütün gayreti Hanif olarak sarf et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır. Ve Allah'ın dini, kayyum olan din, Hanif dinidir. Hayır, kayyum olan din, hayatta olan ve ezelden ebede kadar devam edecek olan, kesintisiz devam edecek olan din, Hanif dinidir diyor Allah Teala. Yani İslam dininin aslında Hanif dini olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirdiği Kur'an-ı Kerim'le Arapça adıyla İslam adını verdiği dinin aslında Hanif dini olduğunu, yeni bir din olmadığını, ezeli din olduğunu söylüyor. Çünkü dinel kayyum ifadesi o dinin kıyamete kadar devam edecek olan tek din olduğunu söylemesi demek Allah-u Teala'nın. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar başka bir din hiç olmadı. Sadece o din var, Hanif dini. Yani insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini emreden bir tek din. Ve Allah Teala diyor ki Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Tebedülat göremezsin, değişiklik göremezsin diyor. La tebdile fi dini. Dinde tebdil yoktur, değişiklik yoktur. Allah Teala yalnız bir tek din vücuda getirmiştir. O dinin adı Hanif dinidir. Ezeli ve ebedi dindir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Olması da mümkün değildir. İnsanları da sadece bu tek dini yaşayabilecek olan özellikle yaratır Allah Teala. Bu yaratışının arkasında Hanif dininin özelliklerini yaşayabilmek özellikleri söz konusudur. Hanif dininin özelliklerini yaşamak için kişinin özellikleri, kişinin muktesebatında olan, kişinin varlığında olan muhteva, yani gözlerin kapalı olması, kulakların örtülü olması veya açılabilecek olması, gözlerin, kulakların, kalbin idraksiz, kör ve sağır olması ve sadece Allah'a ulaşmayı kişi dilerse açılabilecek olması. Bu özellikle yaratılıyor insanlar. Yani başlangıçta Allah'ın söylediklerini işitebilecek olan özellik zayıf. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların Allah-u Teala gözlerini, kalplerini, kulaklarını açıyor. İnsanlar eğer sureta bir duyuşla Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu duyar da ona itaat etmezlerse derhal onların üzerinde
engeller konuluyor ve muhteva negatif olarak tamamlanıyor. Gözler, kulaklar, kalpler hepsinde bütün insanlarda kör, sağır ve dilsiz ve idraksiz. Sonra görme hassası, işitme hassası ve idrak etme hassası kapalı. Allah kapatıyor. İnsanlar, biz Allah'a ulaşmayı, dilemeyi hiç işitmemiştik diyorlar. Halbuki işitmeyen insan olmaz. Ve işitip de onun manasını araştırmayanları Allah-u Teala sorumlu kabul ediyor. Ve onlar için körlük, sağırlık ve dilsizlik söz konusu. Bütün insanlar bu fıtrat üzere yaratılırlar. Ya açılır kalpler, Allah'a ulaşmayı dilerler ya da kapalı kalır. Başka standartlarda bir insan hiç yaratılmamıştır. Yaratılması da mümkün değildir. Kıyamete kadar insanlar aynı özellikle yaratılacaklardır. Öyleyse ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin özelliklerini 28 basamaklı bir İslam skalasında görüyoruz. İslam merdiveninde görüyoruz. Ya da Hanif merdiveninde. Allah'ın özelliklerini yaşadığımız 28 basamaklı, 4 tane 7 basamaktan oluşan bir merdivenler dizisi. İşte bunların hepsini muhtevi olan Vel Asr suresi. Allah-u Teala diyor ki Vel Asr'e, Asr'a yemin olsun. Asr'a, zamana and olsun ki innel insane lefî hüs. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Mutlaka hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış hem de le kullanmış Allah-u Teala. İkisi de mutlaka, muhakkak anlamlarını tazamın ediyor. İnsanlar hüsrandadırlar diyor. Kimdir o hüsranda olanlar? Özelliklerine hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyen kişi hüsranda. Kim Allah'a ulaşmayı reddederse, inkar ederse o hüsrandadır diyor. Onlar ki diyor Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onlar hüsrandadırlar diyor. Hüsranda olanların mutlaka günahları sevaplarından fazla. Hüsranda olanlar mutlaka kör, sağır ve dilsiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, inkar etmenin manası muttali olmak önce, o konu hakkında bir bilginin sahibi olmak, o konu kendisine ulaşmış olmak, ondan sonra da reddetmek, işte onlar inkar edenler. İnkar edenler, burada hüsranda olanlar, dalalette olanlar, küfürde olanlar, gidecekleri yer cehennem olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, her türlü negatif faktör bu insanların üzerinde. İnnel insane lefî hüs deyince Allah Teala, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. Mutlaka onların kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla. Yüksek olsaydı Allah Teala onlardan amellerinden indirme yapacaktı. Amellerinden eksiltme yapacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin sevaplarının günahlarını aşması mümkün değil. Böyle başlıyor Vel Asr suresi. Sonra ne diyor Allah Teala? İllellezine aminu. İlla hariç ellezine aminu. Onlar ki aminudurlar. Aminu olanlar hariç diyor. Kim bu aminu olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ne oluyor? Kişi aminu olur olmaz Allah Teala derhal harekete geçiyor. O kişinin görmeyen gözlerini görür hale getiriyor. Görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor. İşitmeyen kulaklarındaki vakrayı alarak işitir hale getiriyor kulakları. İşitme hassasındaki mührü alıyor. Kalpteki
ekinleti alıyor, idraki önleyen müesseseyi alıyor, kalbin mührünü açıyor ve kalbe ihbat koyuyor. Bunları yapıyor Allah Teala ve her biri için aslında birer dakika sarf etmesi mümkün değil. Birkaç saniyede bunlar gerçekleşiyor ama biz en geniş alternatiften hareketle her biri için birer dakikalık bir zaman kullandığını en geniş perspektifte kabul edersek, 7 dakika içinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 7 tane furkan alır Allah Teala'dan ve her furkanla Allah onun günahlarını örter. İşte onlar amini olanlardır. 7 furkanda kişinin bütün günahları örtülür. Amin olanlar hariç diyor, hüsranda değillerdir. Peki bir kişi düşünelim. Kendisine tebliğ yapılmış. Tebliği duyar duymaz derhal kabul etmiş. Ona Allah-u Teala 7 tane furkan veremez. Çünkü gözleri, kulakları ve kalbi kör, sağır, dilsiz olmadan o kabul etmiş. Allah-u Teala ona bir tek furkan verir. Kalbine ihbat koyar. O kişinin kalbinde ikinet yok, gözlerinde hicab-ı mestur'e yok, kulaklarında vakra yok. Görme, işitme ve idraki kapalı değil. Yani evvelce muhatap olup da kabul etmeme olayı yok. İlk defa duymuş, duyar duymaz da hemen Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insan düşünün. Çok nadir bir olay. Nereden biliyoruz nadir olduğunu? Çünkü tebligat yapılıyor. İnsanlar tebligatın farkına varmıyorlar. Varmayınca tebligat yapıldığı için, onlar da duydukları için Allah Teala derhal işlevleri tahakkuk ettiriyor. Gözler, kulaklar, kalpler kapanıyor. Ama böyle bir insanın var olduğunu kabul edelim. Çok nadir bir olay. Ama o anda Allah Teala mutlaka o kişinin kalbine ihbat koyar ve bununla o kişinin ihbat koyduğu noktada kalbine bütün günahlarını örter bir defada ve gene aynı standart olur. O kişinin sevapları günahlardan fazla olur. Kimdir bu insanlar? Amin olanlar. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar ama insanlar yanlış değerlendirirler. İnsanlara göre ne vardır? Sevindikleri olaylar vardır, üzüldükleri olaylar vardır. Onlara göre sevindikleri olaylar hayırdır, üzüldükleri olaylar şerdir. Allah'a göre öyle değildir. İnsanların derecat kazandıkları olaylar hayırdır, derecat kaybettikleri olaylar şerdir. Dizayn bu standart içerisinde. Ondan sonra ikinci basamak, insanlar olayları değerlendirirler ve tepkilerini koyarlar. Her olay karşısında bir tepki mutlaka vücuda gelir. Ya sessizliktir, ya kişi konuşur. Yani bir anlama veya anlamama olayı, bir karşı koyma veya karşı koymama olayı, mutlaka bir şey oluşur. Kişinin Allah'ın vücuda getirdiği, her sene iki defa en az Allah-u Teala insanları mutlaka musibetlerle imtihan eder. Bu imtihanlara karşı kişinin davranışları önemli. Bu davranışların akabinde eğer o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kurtuluşa ulaşır. Birinci kat cennetin sahibi olurlar. Allah'a ulaşmayı dilemezlerse ne olur? Onlar hüsranda kalırlar ve demin saydığımız hususlar onlar içindir. İşte Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor.
Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O diyor ki Allah-u Teala, onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala, zatından bahsediyor. Sonra diyor ki, onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Onlar cehenneme giderler diyor. Öyleyse ya Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Dilemeyen insanın gideceği yer cehennem. Kişi dilemediği sürece cehennemden kurtulması mümkün değil. Ve bunlar birinci ve ikinci basamakları işgal ederler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşır. Onların da çok daha fazlası zaten seçilmiştir Allah-u Teala tarafından. Yani olaylara karşı gösterdikleri tepkiler, davranış biçimleri. Allah'ın bu dizaynına açık bir şekilde karşı gelmemeleri onların seçildiklerini gösterir. İnsanların %90'dan fazlası Allah tarafından seçilir. İkinci basamak. Veya onlar çok açık bir şekilde hüküm koyarlar davranış biçimlerini. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkalarını da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışırlar. Onlar seçilmezler. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar seçilmeyenlerdir. Seçilenlerden de küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte kurtuluşa ulaşanlar sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler, orada adları aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda değildir. Onlar hüsranda olanların dışındadır, hariçtir hüsranda olanlardan. Ve onların Allah'a ulaşmayı diledikleri an günahları örtüldüğü için hüsranda değillerdir. Yani sevapları günahlarından mutlaka fazladır. Eğer sevapları günahlarından fazla olsaydı Allah-u Teala sevapları da eksiltme yapacaktı. Hüsranda olanların sevaplarını da eksiltme yaparız diyor Allah-u Teala. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ne olur? O zaman kişi aminu olur. Aminu olduğu anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi, Allah derhal o kişiye rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresi 3. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf diyor ki ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah-u Teala bunun üzerine o kişiyi de rahim esmasıyla tecelli ettiği anda derhal harekete geçiyor. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor. İşitme hassasındaki mührü açıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Kalbinin mührünü açıyor ve kalbindeki ihbatı alan Allah-u Teala onun kalbine, kalbindeki ekinleti alan Allah-u Teala onun kalbine ihbat koyuyor. O kişinin idraksizliği bitiyor, idrak etmeye başlıyor. Kişi yedinci basamakta. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor. Ne oldu kişi? Amini oldu. Yedinci basamakta. Bundan sonraki safa 14. basamağı ifade eder. Kişinin mürşide ulaştığı yeri anlatır.
ve amelus salihat diyor Allah Teala ve salih ameller işleyenler de hariç diyor. Salih amellerin işlenmeye başladığı nokta 14. basamaktır. Kişi 14. basamağa nasıl gelir? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah derhal Furkanları vermiştir. Günahlarını örtmüştür. Birinci kat cennetin sahibidir kişi. 7. basamakta. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir bu. Bu noktadan itibaren yönelme söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de aslında yönelmiştir. Ve Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبِهُ buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Sonra diyor ki kalpte Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalbi Allah'a çevrilir diyor. Allah Teala kalbe ulaşınca evvela kalbin mühürünü Allah'a çeviriyor. Kalbin nur kapısı Allah'a çevriliyor. Kalp Allah'a çevriliyor. Sonra Allah Teala ne diyor Allah Teala burada? Kaf suresinin 33. ayet kelimesi. O galipte Rahman'a huşu duyanların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Hem kalbe ulaşıyor, hidayet ediyor Allah Teala, hem de kalbi Allah'a çeviriyor. 8 ve 9. basamaklar. 10. basamakta da Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime buyuruyor ki Allah Teala femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrahu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime, göğsünü yarar, şerh eder ve teslime, İslam'a açar diyor. Yani kişinin İslam olabilmesi, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilmesi mutlaka buna bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyecek ki Allah onun göğsünü yarsın, göğsünden kalbine nur yolunu açsın, o kişiyi teslimlere ulaştırsın. Teslim başka standartlarda gerçekleşmez. Ve bunu gerçekleştiren şey Allah'ın rahim esmasıdır. Allah kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazla göğse geliyor. Yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Ama rahmet nurları kalbe girmeye, sızmaya başlıyor. Bu o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının girmeye başladığını gösterir. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde kalbine göğsünü yararak kalbine nur gönderdiği kişiyle kalpleri kasiyet bağlamış, göğsünü yararak İslam'a açtığı ve kalplerin içine nur ulaştırdığı kişilerden bahsediyor. Onların kalpleri kararmış ve sertleşmiş olan, kasiyet bağlamış olanlarla mukayesesini yapıyor. Hiç bunların birbirine eşit olur mu diyor Allah Teala Zümer 22'de. Yani bu noktadan itibaren Allah Teala kalbine, o kişinin kalbine nur gönderdiğini söylüyor. Kalbe nurların girdiği yer fazılların değil ama rahmetin girdiği yer 11. basamaktır. Bu rahmet kalbe giriyor ve kalpte %2 rahmet tamamlanınca kişi huşu sahibi oluyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kalpte %2 nur birikimi ve kişi huşu sahibi. Ne olur huşu sahibi ise? Huşu sahibi ise o kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini istediği zaman
Allah Teala ona mürşidi gösteriyor. İşte kişinin Allah'ın mürşidini göstermesiyle, hacet namazını kılmasının arkasından mürşidini göstermesiyle ona kişinin ulaşması, mürşidin gösterilmesi 13. basamak, kişinin mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmesi 14. basamak. Allah Teala bu konuda Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde söylediği şey şöyle: Estaînû bis-sabri ve's-salâti innehu lekebîretun illâ lil-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan, sabırla ve namazla hacet namazı istihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu isteyin, öğrenin diyor. Bu zor bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Huşu sahiplerini tarif ediyor. Onlar kesin şekilde Allah'a milaki olacaklarına inanırlar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Ondan sonra diyor Allah'a rücu edeceklerine de inanırlar ruhlarının. Allah'a rücu edeceğine, yani ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar diyor. İşte bu insanlar huşu sahipleri ve huşu sahibi olanlara Allah Teala sadece istihane hakkını veriyor. İstihanenin söylenebileceği insanlar onlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamışlar. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına, Allah'a milaki olacaklarına kesin şekilde inanıyorlar. 14. basamak sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaşıyor kişi. Allah kendisine mürşidini gösterdiği için ve tabiyetini gerçekleştiriyor. Burası 14. basamak. Burada nefs tezkiyesi başlar. 14. basamakta o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, iki grup nur o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden yarıktan geçerek kalbe ulaşır ve hepsi kalbin üzerindeki mühürü bastırarak zülmani kapıyı kapatırlar. Dört grup nurun baskısı. Zülmani kapıdan karanlıklar artık kalbe giremez. Kalbin içine girmiş olan karanlıklarsa nurların kalbi işgal etmesi sebebiyle kapı dışarı edilir. Kalp birkaç dakika içinde %100 Allah'ın nurlarıyla, rahmet fazla salavat nurlarıyla dolar. Bu nurlar kalpte devamlı kalıcı değillerdir. Kalacak olanlar sadece fazıllardır. Fazıllarsa zaten %2 rahmet kalbe girip yerleşmiştir. Gelen rahmet fazla salavattan artık rahmet de kalpte yerleşemez. Salavat da yerleşemez. Yerleşebilenler sadece fazıllar olacaktır. Ve %1, %2 derken fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlar. Bu noktada kişi Allah-u Teala'dan birçok nimeti birden alır. Devrin imamın ruhu kişinin başımıza gelip yerleşir. Ve kişinin kalbine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların diyor kalplerinin içine iman yazılır ve üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Ne yapar? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi söylüyor. O kişiye Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber versin diye göndeririz diyor. Ve onu uyarsın diye, yevmit talakın geldiğini söyleyerek o kişinin, yani o kişinin kalbindeki ruhu uyarsın diye, Allah'a doğru yola çıkarsın diye. Ve el öpme merasimi cereyan ettiğinde devrin imamın ruhu kişinin başına da gelir, yerleşir. Ve o kişi bu noktadan itibaren zikir yaptığı zaman nefs tezkiyesi başlar. Allah'ın katından gelen rahmet, nur, rahmet faz ve salavat nurları kalbe girer.
fazıllar karşı çekim kuvvetine sahip oldukları için Allah-u Teala'nın kalbe yazdığı iman kelimesi bir manyetik alan taşır. Fazıllar da o manyetik alanın zıttı olan manyetik alana sahiptirler. Birbirlerini çekerler. Bu sebeple fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. İşte bu toplanma Kur'an'da nefs tezkiyesi adını alıyor. Nefsin tezkiyesi. Temizlenme, arınma manasını kullanıyor Allah-u Teala burada. Ne demek temizlenme, arınma? Çünkü nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ruhun kalbi ise başlangıçta %100 hasletlerle doludur. Ama 14. basamakta ruh fizik vücuttan ayrılmıştır. Devrin imamının ruhu gelip yerleşmiştir başın üzerine. Ama nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken ve 14. basamağa geldiği zaman kişi nefsin kalbinde %2 rahmet mevcuttur ve fazıllar birikmeye başlarlar. İlk %7 nur birikiminde ruhun birinci kata kadar çıkması mümkün olur. Burası nefsi emmaredir. Ne olmuştur? Nefs tezkiyeye başlamıştır. Ruh Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğuna başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, tebliğe muhatap olduğunuz noktadan itibaren siz adım adım güzele doğru gideceksiniz. Muhatap olmanız sizin üzerinizdeki körlüğün, sağırlığın ve dilsizliğin alınması sizi ilim sahibi yapmıyor. Ama kendilerine ilim verilenler oluyorsunuz. Tebliğ ile beraber kıraat başlar ve tebliğ kıraatın esasını teşkil eder. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleriyle insanlara tebligat yapılır. Bu tebligat konunun başlangıcıdır. Kişi henüz kendisine ilim verilenler standardına gelmiştir. Kalbine ihbat konulmak suretiyle. Kalbine ihbat konulduğundan itibaren kişi kendisine ilim verilenlerdendir. Ama ilmel yakinin sahibi olmamıştır. Başlangıcındadır daha. Ne zaman ki bu kişi irşat makamına ulaşır da nefsinin kalbinde fazıllar birikmeye başlar, işte o zaman bu kişi ilmel yakinin sahibidir. Öyleyse buradaki paralelliğe bakalım. Allah-u Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala diyor size de sizin aranızdan bir Resul beas etti. Gönderdi. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye ve öyle şeyler öğretsin diye ki siz onları bilmezsiniz. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleykum âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimikumul kitâbe vel hikmete ve yuallimikum mâlem tekûnû tâlemûn. Burada Allah-u Teala'nın bir nimet olmak üzere sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdiğini Allah-u Teala açıklıyor. Ve birinci görev Allah'ın ayetlerini okumak. Bu tebliğdir. Tebliğ kişiyi ilim sahibi yapmaz. Ama tebliğ ile beraber tebliğe paralel olarak kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kendilerine ilim verilenlerdir.
Sakın kendilerine kitap verilenlerle ilim verilenleri birbirine karıştırmayın. Kitap verilenler o cemaat, bu kavmin içinde bulunan herkestir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Bütün Mekke halkına inmiştir. Hatta bütün dünyaya inmiştir Kur'an-ı Kerim. Ama insanlar daha yeni tanıyacaklardır. Ama onlara ilim verilmiş değildir. Onlara kitap verilmiştir. Bütün dünyaya kitap verilir. Herkes kitap sahibidir. Ama kitaba muttali olmayanlardır. Öyleyse kendilerine kitap verilen herkestir. Ama ilim verilenler o herkesten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Peki bu ilim verilenlerden ilim sahibi olanlar kimlerdir? İşte burası ilmel yakinin başladığı yerdir. Kendilerine ilim verilenlerden ilim sahibi olmaya başlayanlar 14. basamaktan itibaren nefslerinin kalbindeki aklanmaya paralel olarak Allah'ın güzelliklerini öğrenen ve o istikamette gayretin sahibi olan insanlardır. Onlar ilmel yakinin sahipleridir artık. Nefslerinin kalbinde ilk %7 nur artışıyla o kişi birinci 7 %7 fazla gerçekleştirmiştir nefsinin kalbinde biriktirmeyi. Bu kişinin ruhu zemin kattan birinci gökyüzüne ulaşmıştır. O kişi henüz ilk noktadadır. Nefs itibariyle nefsi emaredir. Ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği bir nefsi emare standardı oluştu. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsime beraat ettiremem çünkü nefs şerre emreder ama Rabbimin rahim esmasında tecelli ettiği nefsler hariç. %7 nur birikimiyle ruh birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levvame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Sonra bir üçüncü %7 nur birikimi, nefsi mülkime Allah'tan kişi ilham almaya başlıyor. Ve Şems suresi 7. ayet-i kerim fe elhamaha fücrâ ve takvaha. O nefse fücrarı ve takvası, şeytanın fücuruyla Allah'ın takvası ilham edilir. Kat eflaha men zekâha. Kim nefsini tezkiye ettiyse onlar felaha erdiler. İşte böyle bir dizaynda kişinin muhtevasına bakıyoruz. Buradaki olay, o kişi üçüncü gök katına ruhunu ulaştırmış olan birisi ve Allah'tan ilham almaya başlamış. Dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaşıyor. Ya eyyetüen nefsin mutmainnetü irci ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs diyor. Nefsin mutmain olduğu nokta. Bu mutmainne müessesesi Rad Suresinin 28. ayet-i kerimesinde ela bi zikrullahi tatmeynül kulübü diyor Allah Teala. Evet, biliniz ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalplerin mutmain oluşu mutlaka nefsi tezkiye etmekle mümkün. Allah'ın zikri nefsi tezkiye edecektir. Sadece Allah'ın zikri tezkiyeyi sağlayabilir. Mutmainneye öyle girilir. Peki bu kişi mutmain olmuş dördüncü katta. Ondan sonra ne olur? Beşinci ve altıncı katlara kişi ulaşır.
Mutmainne'den sonra Radiye, Radiye'den sonra Mardiye gelecek. Radiye Allah'tan razı olduğumuz kademe, Mardiye de Allah'ın bizden razı olduğu kademe. Ve Şems suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Allah Teala demin söyledik, onu söylüyor. Ey mutmain olan nefs diyor. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını

Üçüncü kat cennetin sahibi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman oldu. Ruh Allah'a geri döndü. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Nefse Allah'tan razı oldu. Allah'ın rızasını kazandı ve tezkiye oldu. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur. Neden? Çünkü Allah ezelde yemin vermişti nefsini tezkiye edeceğine dair ve ruhu Allah'a ulaşır. Ve ruh burada Allah'a ulaşıyor. Geri dönen ruh, Rabbine rücu et emrini alan ruh, radiye ve mardiye kademelerini geçiyor. Tezkiyede nefsin kalbi %49 fazılla, %2 rahmet nuruyla dolmuştur. Nefsin kalbi karanlıklardan çok aydınlığa kavuşmuştur. Oysa ki başlangıçta nefsin kalbi %100 kapkaranlıktı. Sadece afetlerden oluşuyordu. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen afetler vardı. Bu noktaya kadar kişi ilmen yakindedir. Ne zaman ki nefsimizin kalbindeki nurlar karanlıkları aşar, ilmen yakin sona erer. Burası 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır. Ne zaman ki ruh Allah'ın zatında yok olur, ilmen yakin Allah'ın zatına ulaştığı anda ilmen yakin sona erer. Ruhun Allah'ın zatında yok olması 22. basamaktır. O kişiye Allah'ın katında bir taht ihsan edilmesi 23. basamaktır. Kişinin züht makamına ulaşması 24. basamaktır. Ve kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi 25. basamaktır. İlm el yakin ruhun Allah'a ulaşmasıyla tamamlanmıştır. İlm el yakini takip eden kademe aynel yakindir. Ama aynel yakin 22. basamakta başlamaz. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah makamı. Bundan sonra 21. basamaktan sonra 7 tane velayet makamı olacaktır. Fena, beka, züht, muhsinler, ullelbab, ihlas ve salah. 7 tane velayet makamı. Öyleyse ilmen yakin bitti. 21. basamak. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oldu. 22. basamakta o kişiye bir taht ihsan edildi. Ne oldu? Kişi 22. basamakta me'ab oldu. Me'aba sığındı, evvab oldu. Diyor ki Allah Teala Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde zâlikel yevmül hakkı فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisini Allah'a ulaştıran yolu, yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. Kişi Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Sonra Enam suresi 125. ayet, 127. ayet-i kerime o kişiye Allah'ın katında bir selam yurdu, teslim yurdu veriliyor. Bu bir tahttır, altın taht. Kişi o altın tahtın sahibi oluyor. Daha sonra kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Kişi züht makamının sahibi oluyor. Allah Teala negatif zühtü Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesini anlatıyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu az bir bedele sattılar diyor. Ve ilm-i yakinle yakinle aynel yakin arasındaki köprüyü geçiyoruz. Birinci kademe Allah ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması. Fena fillah. İkinci kademe beka billah.

taht ihsanı, üçüncü kademe, günün yarısından fazla zikretmek suretiyle zühdün sahibi olmak. Kimdir zahid? Her gün günün yarısından daha fazla zikrederek Allah-u Teala'ya dünyadan daha çok Allah'la meşgul olduğunu ispat eden bir kişi zahid olmak şerefine ermiştir. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'den öteye geçmiştir. Ve zühd makamı bizi %81 nura kadar götürür. Kimin kalbinde %81 nur oluşursa o kişi muhsinler makamının sahibi olur. Orada fizik vücut Allah'a teslim edilir. Allah Teala diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ Nisa suresi 125. ayet-i kerime. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Peki bu kişi, muhsinlerden olan bir kişi, fizik vücudundan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Bu noktada acaba bu kişi aynel yakine geçmiş midir? Hayır, geçmemiştir. İlmel yakinle aynel yakin arasındaki bir köprü söz konusu. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar, 4 basamak bu köprüyü ifade eder. Bu köprüde o kişi belki irfan sahibi olur. Arif olabilir. Kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir. Ama daimi zikrehiniz ulaşamadığı için aynel yakinin sahibi olamaz. Ne zaman ki kişi daimi zikrin sahibi olur, o zaman aynel yakinin sahibi olur. 26. basamakta. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi. Ve o noktadan itibaren kendilerine ilim verenler olmuşlar. Hangi ayet-i kerime? Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. Onlar sahabe tağuta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Çünkü tağuta kul olmaktan Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtarmışlar kendilerini. 7. basamak. 3. basamaktan başlayıp 7. basamağa kadar ulaşan kesim. Sonra ne olmuş? Sahabe mürşide ulaşmışlar. 14. basamak. Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sahabe tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Tüm sahabe ulaştırmışlar. Zümer 18 diyor ki Allah Teala onlar sözün güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Sonra bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz beçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar. Daimi zikrin sahibi olmak açık bir şekilde anlatılıyor kitapta, Kur'an-ı Kerim'de. Onlara Allah Teala isim veriyor. Onlar ulul elbab, li ulul elbab feskürallâhe kıyamen kurûden ve alâ cunubiyum. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı
dedikten sonra daimi zikrin sahibi olmuşlar. Çünkü Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi sahabeye ulu'l-elbab diyor. Ulu'l-elbab oldular diyor. Sonra ihlasa ulaşmışlar mı? Bakara Suresi'nin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin ihlasa ulaştığını ifade ediyor. Nahnu lehu muhlisun ifadesiyle. Bütün sahabe Allah için muhlisler olmak şerefine ermişler. Öyleyse ne olmuş? Nefslerinin kalbi %100 nurlarla bezenmiş ve kalp gözleri açılmış, kalp kulakları açılmış, nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamış, daimi zikre ulaşmışlar. Bu sebeple bir bütünü gerçekleştirmişler. Ne yapmışlar? Ehli tezekkür olmuşlar, ehli hayır olmuşlar, ehli hikmet olmuşlar. Burası aynel yakin kademesidir. Aynel yakinin 7 özelliğine de sahip olmuş sahabe. Bu 7 özellik aynel yakinin temel standartlarıdır. Yerleri melekutu gösterilmiş. Sonra da ihlas sahibi olmuşlar. Göklerin melekutu da gösterilmiş onlara. Bütün sahabe bu hedefe ermişler. İşte ihlas sahibi olmak bu noktada geçerli. Nefslerinin kalbi halis olmuş. 7 tane gök katı da gösterilmiş sahabeye. Muhlisler olmuşlar. Peki bu neyi devam ettiriyor? Aynel yakini devam ettiriyor. Bitti mi? Bitmedi. Allah Teala 7 tane gök katını tamamen gösterdikten sonra en son Sitret-i Münteha'yı gösteriyor. 7. gök katının en üst noktası. Kim Sitret-i Münteha'yı görürse gördüğü anda o ihlas makamından salah makamına geçer. Bütün sahabe de ihlastan salaha geçmişler. Ve Allah Teala onların bu seviyedeki günahlarını örtmüş, onlara salah nuru vermiş, evvela tövbe-i nasuha davet etmiş. Bu noktaya ulaşanı tövbe-i nasuha davet ediyor Allah Teala. Tövbe-i nasuh daveti ihlastan salaha geçiştir. Bütün sahabe ihlastan salaha geçmişler. İşte Allah Teala Vel Asr suresinde ruhun Allah'a ulaşmasını ettevasa bilhak olarak anlatıyor. Hakkı tavsiye edenler olarak anlatıyor. Ondan sonraki bütün kademeleri de ettevasa bir sabr olarak anlatıyor. Sabrı tavsiye edenler. Yani 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıp da bundan sonra hakkı tavsiye edenlerden sonra bütün makamlar, demin saydığımız makamlar, hepsi sabrı tavsiye edenler statüsünün içinde sıralanıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Ne zaman ulaşılıyor? O kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilmiş. Salah makamının birinci kademesi. Sonra bu noktada Allah-u Teala onlara yardımcı oluyor. Onların günahlarını örtüyor. İkinci kademe. Salah nuru veriyor onlara. Üçüncü kademe. Ve günahlarını sevaba çeviriyor. Dördüncü kademe. Burası irşada ulaşma noktası. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Diyor ki Allah Teala Hücurat 7'de ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer ona o sizin söylediklerinizi yapmış olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Ve irşada ulaştıkları zaman aynel yakinin sonuna ulaşmışlar. Ama burada da kalmamışlar.
hepsi irşat makamına tayin edilmişler. İrşada ve memur ve mezun kılındın cümlesiyle bütün sahabe mürşitler olmuşlar. Tabiinin mürşitleri olmuşlar. Bütün sahabenin irşada ulaştığı zariyat, hücurat 7'de anlatılıyor. Ama irşat makamına tayin edildikleri fetih, tövbe, affedersin, tövbe 100'de anlatılıyor. Allah Teala diyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ihsanla onlara tabi olanlardandı. İşte bütün sahabe kendilerine tabi olunanlar, ister ensar olsun ister muhacirin, tabi'in onlara tabi olmuş. Kur'an bunu kesinlikle koyuyor ortaya. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olay burada tamamlanıyor. Burası hakkul yakindir. Burası hakkul yakin takvasının sahibi olunan yerdir. İrşad makamına kişinin irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin edildiği yerdir. Bütün sahabe bu büyük şerefin sahibi olmuşlar. Ve buradakiler sabrın sahipleridir. Allah Teala sabrın sahibi olarak tarif ettiği devrin imamları için diyor ki Tövbe suresinin Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde

Onlardan imamlar kıldık diyor. İnsanlardan ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. İşte Allah-u Teala'ya iradelerini teslim ederek bu hedefe ulaşan sahabe bu muhtevanın sahibi olmuşlar. Allah-u Teala onların teslim ikiliğe ulaştıklarını da söylüyor. Diyor ki وَلَا تَمُوتُنَا اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Bütün sahabe evvela Allah'a teslim olmuşlar. Ölümleri ondan sonra gerçekleşmiş. Burası hakkül yakin takvasına sahip olduğumuz yer. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi diyor Allah Teala. Öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve bütün sahabenin bu bir hakkın takvaya ulaştıklarını da görüyoruz. Ve vel asr suresi burada tamamlanıyor. Burası hakkul yakin kademesi. Öyleyse ilmel yakin kademesi 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Aynel yakin kademesi 26. basamaktan 28. basamağın 4. kademesine kadar. Hakkül yakin ise 28. basamağın 5. kademesinde oluşuyor. Ve yakinler inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin konularında bir defa daha tezekkürü Allah bize mümkün kıldı, lütfetti, bağışladı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepiniz bize çok yakınsınız. Hepiniz canımızsınız, kardeşimizsiniz. Ve her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler için yaşıyoruz. Sizlere bir nebze Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek için, henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere Allah'a ulaşmayı dileme isteğini vermek için bütün bu konulardan, bu anlatımdan 40 senedir bu hayatın içinde olan birisi olarak 28 senedir de Allah'ın bize öğrettiklerini öğretmekle vazifeli olan bir Allah dostu olarak, Allah'ın bir yetkilisi olarak sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkü konumuz velayet makamlarından ihlas. Ama her zamanki gibi hala bizi dinleyenler arasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara mutlaka ama mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin ve cehennemden kurtulun demek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, konumuz ihlas. Velayet, evliyalık makamları 7 makamdır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. 7 tane makam.

28 basamaklık İslam merdiveninin 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. 27 ve 28 son 8 basamağını ifade eder. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Affedersiniz, 21 değil. 21'de ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ruhun yok olması velayetin birinci makamıdır. Buna fena makamı diyoruz. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fena fillah, Allah'ın zatında ruhun yok olması makamıdır. Kişi bundan evvel Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona furkanlar vermiştir, günahlarını örtmüştür. Allah onun kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. O kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mürşide ulaşınca kalbinin içine iman yazılmıştır. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelip yerleşmiştir. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sonra bu ruh Allah'a ulaşmıştır. 21. basamak. Hikayemiz bundan sonra başlıyor. Velayet makamları, birinci makam, fena fillah. Fena, fani olmak, fi içinde, Allah, Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Ruhun Allah'a geri dönmesi, emanetin geri dönmesi, emanetin sahibine iadesi ve ulaşması. İşte burası ruhumuzun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok olması noktasıdır. Velayet, bir makam sahibi olmak velayette bununla mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın evliyasıdır. Evliyalık müessesesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlar. Bu Allah'a dost olmak demektir. Veli dost demek. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a dost olur.

Allah'a dost olmak burada başlar. Üçüncü basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmak şerefine erer. O kişi bu noktadan itibaren velidir. Velidir ama makam sahibi olan bir veli değildir. Kat edeceği merhaleler çoktur. Ancak ruhunu Allah'laştırıp da ermiş evliya, ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış evliya olmak noktasından sonra velayet makamları başlar. Birinci makam 22. basamaktır. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Bir başka ifadeyle sığınağa sığınmıştır. Allah'ın zatına ulaşan ruh için Allah'ın zatı bir meaptır. Sığınaktır. Sığınağa sığınan kişi de Kur'an'da evvab adını alır.

I do say. Bundan sonra ne olur? Nefsimizin kalbinde bu noktada, fena makamının sahibi olduğumuz noktada %51 nur vardır. %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere. Bu nurlar yükselir. %61'e ulaşınca Allah Teala o kişinin bir taht sahibi olmasını emreder ve indi ilahi de o kişinin ruhuna bir taht ihsan edilir. Allah'ın zatında yok olan nur Allah'ta yok olmuştur. Sahibine iade edilmiştir. Bu taht ihsan edilen ruh ise Allah'ın o tahtın sahibi olmak üzere var ettiği o kişinin ruhudur. Kişinin fizik vücudunun içinde bulunan ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Ama kim Allah Teala'nın katında bir taht sahibi olacaksa o velayetin ikinci makamının sahibidir, beka makamının sahibidir. Daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşar. O zaman kişi üçüncü makamın sahibi olur. Bu makam züht makamıdır. Kişi zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'i ancak burada aşabilir. Ve züht makamı boyunca nefsin kalbindeki nurlar giderek artar ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Aştığı zaman bu kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. Bu noktada fizik vücut artık nefsinin afetlerinin %19 afet vardır hala kişinin nefsinde. O afetlerin muhtevasına hiç aldırmaz kişi. Fizik vücut Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak edilen fiilleri de işlemez. Böylece daha daimi zikrin sahibi olmadığı halde %19 afetler var olduğu halde kişi öfkesine hakim olan davranış biçimlerini iradesinin yardımıyla kontrol altında tutan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olur. Daimi zikre ulaşmamıştır. Nefsindeki afetlerde hala %19 vardır. Başlangıcında kişi zikrini arttırmaya devam eder. Günün yarısından fazla olan zikir adım adım daha çoğa daha çoğa yükselir ve bir gün kişi daimi zikre ulaşır. O zaman bu kişi ulul elbab makamının sahibidir. Ulul elbab makamı daimi zikrin sahiplerine aittir. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişi yedi vasfın sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir. Tekrar girmeleri de mümkün değildir. Çünkü kişi daimi zikirdedir. Ne demek bu? Daimi zikirde olan bir insanın kalbindeki zulmet kapısı devamlı olarak kapalıdır. Neden kapalıdır? Zikir daim olduğu için Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın
Ve salavatın, bu üç grup nurun devamlı olarak rahmetle faz, rahmetle salavat daimi zikir sebebiyle kesintisiz olarak o kişinin kalbine ulaşacaktır. Bunlar zulmani kapıyı kapatan, o kapının yukarıdan aşağı inen kapının, ki bu kapı zulmani kapıyı kapatmıştır, sadece tek kapı vardır. Ya zulmani kapı açıktır, o zaman kapak yukarıdaki kapıyı kapatır. Allah'ın nurları giremez, nefsin kalbine devamlı karanlıklar girer. Başlangıçta bütün insanların kalpleri bu standartlardadır. Zulmani kapı açıktır, kalp %100 kapkaranlıktır. Ne zaman kişi bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, sonra Allah ona mürşidini gösterirse, o kişi gider de o mürşide ulaşırsa, mürşide ulaştığı noktadan itibaren kalbine iman yazılır kişinin. O zaman bu kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, dört nur, zikir yapıldığı zaman o kişinin kalbindeki kapıyı, Allah'a dönük olan taraftaki kapıyı aşağı doğru iter ve zulmani kapıya ulaşan bu tek kapı zulmani kapıyı kapatır. Aslında iki tane giriş menfezi var. Birisi ayaklardan, bacaklardan kalbe kadar aşağıdan ulaşan karanlıklar, bir o yuvarlak delik, yuvarlak kapının tam kendisine uyduğu bir delikten, kapı diyoruz adına bunun, girer. Aslında biliyorsunuz ki kapı olabilmesi için bir kapının boyutu vardır, bir de o kapının açılan ve kapanan bir tarafı vardır. Bu açılıp kapanan, normal kapılardaki açılıp kapanan kapıyı kapı boşluğundan içeri girmeyi veya dışarı çıkmayı kapatan bir unsur olarak düşüneceksiniz. İşte yukarıdaki yuvarlak giriş, nurların girişi ne sağlayan yuvarlak giriş yeri, nur giriş kapısı, adına kapı diyoruz ama sadece bir giriş yeri söz konusu. Üzerindeki kapı hareket halinde olan bir kapı. Eğer nurlar gelirse yukarıdaki kapı, yani o yuvarlığa giriş deliğini örten yuvarlak aşağı kadar iniyor ve aşağıdaki giriş deliğini kapatıyor. Yani kapı boşluğunu kapatıyor. İki tane giriş menfezi var, menfezi kapatıyor. Yukarıdakini de kapatıyor, aşağıdakini de kapatıyor sırayla. Ne zaman kalbe giren, kalbe ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarıysa, o zaman yukarıdaki menfezi örten kapı, nurların, rahmetin, fazl ve salavatın baskısıyla aşağıdaki menfeze kadar iner, karanlıkların girdiği menfezi kapatır. Ve rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı oldukça oradan içeri, kalpten içeri karanlıklar giremez. Önemli olan buradaki menfezin ya zulmani
menfez oluşu, karanlıkların kalbe girdiği bir giriş yeri olması ya da Rabbani menfez olması veya Allah'ın nurlarının kalbe girdiği bir giriş yeri olması söz konusudur. Ama ikisi için sadece bir tek kapı vardır. Ya Rabbani kapı kapalıdır, o zaman kalbe devamlı karanlıklar doluyor demektir. Bunun manası, şeytanın karanlıkları kalbinizin alt menfezinden kalbinize giriyor demektir. Eğer Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat veya rahmet ve faz kalbinize geliyorsa, ulaştığı zaman bu nurların gücü karanlıklardan daima yüksektir. Bu sebeple kapı, yuvarlak kapı oradan aşağı doğru itilir ve zulmani kapıya kadar indirilir Allah'ın nurları tarafından ve rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı bu kapının üzerine devam ettiği sürece karanlıklar kalbin içine giremezler. Kapı kapanmış ve nurlar tarafından kilitlenmiştir. Nurlar gelmeye devam ettiği sürece karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. İşte bu statüde birkaç dakika içinde kalbin içi tamamen nurlarla dolar. Rahmet, faz ve salavat nurları nefsin kalbini tamamen işgal eder. Ve nefsin kalbindeki Allah'ın yazdığı, kalbe yazdığı iman kelimesi, fazılları, rahmet, faz ve salavat nurlarından fazılları etrafına yapıştırıp biriktirmeye başlar. Karşıt manyetik alanların sahipleri olduğu için böylece nefsin kalbinde rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar birikmeye başlar. İşte bu kişiyi fazilet sahibi yapacak olan esas standardın başlamasıdır. Evliyalık da bu yerleşenlerin %51'i açtığı noktada kendisini gösterir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren evliyadır. Ama Allah'a erebilmesi %51 nurla mümkündür. Bu %51 nur tahakkuk ettiği takdirde kişi ermiş evliya olur. Allah'a ruhunu erdirmiş, vasıl etmiş evliya olur. İşte bu noktada o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Allah'a ulaşması 21. basamağı ifade eder. Kişi artık ermiş evliyadır. Ve makamlar 22. basamakta başlar. Ruhun teslimi 1. makamdır. Bu fena fillah makamıdır. Allah'ın zatında ruhun yok olmasını gerektirir. Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak. İşte böyle bir sırada evvela fena makamı, sonra beka makamı, sonra zühd makamı, sonra muhsinler makamı. Muhsinler makamında kişinin nefsinin kalbinde %81'den fazla nur oluşuyor ve nihayet daimi zikre ulaşıyor kişi. Nefsinin kalbi %100 nurlara doluyor. Normal standartlarda bir daha kararması mümkün değil. Ta ki o kişi ölsün. Ölümün dışında hiçbir şey o kişinin kalbini nurlardan arındıramaz. Aslında ölümden sonra nurların kişiye bir faydası olmayacağı için ölümden sonrasını dikkate değer bulmuyoruz. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbab makamının sahibidir. Ulul elbab ne demektir? Ulul elbab lüplerin sahipleri demektir. Lüp ne demektir? Çift B ile yazılır. Lüp kelimesi fiziğin ötesindeki algılamaları ihtiva eder. Fiziğin ötesini, kişinin idrakini ifade eder.
Beş duyumuzla görme, işitme, hissetme gibi beş duyumuzla hissettiğimiz şeylerin ötesi manevi hissetmektir. Fiziğin ötesini hissetmektir, görmektir, işitmektir. İşte daimi zikre ulaşan kişi bu imkanın sahibi olur. Öyleyse ulul-elbab ne demektir? Lüplerin sahipleri. Kimdir lüplerin sahipleri? Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de veriyor muhtevayı. Lüplerin sahipleri için diyor ki: Li ulul-elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul-elbab olanlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve Allah Teala daimi zikri zaten farz kılmış. Herkesin ulul-elbab olmasını ve daha öteye geçmesini farz kılmış Allah Teala. Nisa 103'te diyor ki: Feskurullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine bir farzdır. Ve ulul-elbab makamı da, ihlas makamı da, salah makamı da farzların içindedir. Öyleyse burada ulul-elbab makamında daimi zikre ulaşan kişi bir defa madde bir daimi zikrin sahibidir. Bu ne sağlar kişiye? Bu daimi zikir sebebiyle zulmani kapı hep kapalı kalacağı için, neden? Daimi zikir sebebiyle Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı devamlı yukarıdaki kapıdan kalbe girecek ve alt kapıyı kapatan zulmani menfezden giren bu nurlar alt menfezi, zulmani menfezi kapatan bu kapıyı, kapının üzerine devamlı ard arda gelen nurlar baskı yapacağı için bu baskı her zaman zulmani girişi yapacak olan karanlıkların, afetlerin baskısından her zaman yüksek seviyeli olduğu için karanlıklar nefsin kalbine hiçbir zaman giremezler. Daimi zikre ulaşmış olan bir kişi için artık karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değildir. O kişinin kalbi ölene kadar bu nurla tamamen dolu olacaktır. Bunun manası, o kişinin öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret gibi negatif faktörlerden tamamen kurtulmasıdır. İşte burada ulul-elbab makamında o kişiye Allah Teala 7 tane vasıf kazandırır. Bir tanesi daimi zikre ulaşmaktır. Kişi bu daimi zikre ulaştığı sebeple nefs tasfiyesini tamamlamıştır. Nefs tasfiyesi tamamlanınca o kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. O kişinin nefsinin kalbinde %100 nurlar vardır. Ya da %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi pırıl pırıl olmuştur. Sadece hasletlerden, hasletlerin eşi olan fazıllardan, faziletlerden
%98 oluşan nefsin kalbi sebebiyle Allah o kişinin kalbindeki bütün afetleri böylece almıştır ki nurlar yerleşmiştir. Nurlar afetleri kovmuştur. Kişinin ikinci özelliği. Daimi zikre ulaşmak birinci özellik. Afetlerin %100 yok olması ikinci özellik. Üçüncü özellik, buna dayalı olarak Allah-u Teala mutlaka o kişinin kalp gözünü açar. Gene buna dayalı olarak Allah-u Teala o kişinin kalp kulağını da mutlak olarak açar. Yani o kişi Allah'ın kalp gözüne gösterdiği şeyleri görmeye başlar. Bu gözleri, baş gözleri dünyaya bakar, dünyayı görür. Ama dünyayı görmeye devam ederken Allah-u Teala kalp gözüne fiziğin ötesini göstermeye başlar. Yedi kat yerleri gösterecektir evvela. Yedi kattaki yedi cehennem gösterilir. Kişinin tüyleri ürperir ve korkar. Ya Rabbi, benim gideceğim yer burası mı? Diye sormak o kişi için bir korku işareti olarak geçerlidir. Allah Teala da buyurur ki bunları mutlaka görmen lazım. Buraya gideceğin için değil, senin yerini sana gösterdiğimiz, göstereceğimiz cennet ifade eder. Ve kişi yedi kat cehennemin hepsini birer birer görür. Yerlerin melekûtu yedi kat cehennemdir. İşte burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Kişinin üçüncü ve dördüncü özellikleri kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasıdır. Allah'ın kalp gözüne dilediklerini göstermesi, kalp kulağına da dilediğini, o Allah'ın evliyasını aydınlatmak için öğretmesidir. Hem Kur'an ayetleri öğretilir, hem de Allah'ın gösterdiklerinin izahatı verilir, açıklaması yapılır. Ve kişi yerlerin melekûtunu tamamladıktan sonra göklerin melekûtunu Allah göstermeye başlar. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, yedinci katının yedi alemi birer birer gösterilir. İşte bu makamın adı İhlas makamıdır. Yedi tane gök katının birer birer gösterildiği, göklerin melekûtunun kişiye birer birer açıklandığı, bu dizayn göklerin melekûtunu içerir. Kişi burada muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Öyleyse İhlas deyince hep insanlar samimiyet olarak değerlendirmişlerdir bunu. Hadi gelin sizinle ihlaslı bir namaz kılalım derler. Ve herkesin ihlasla namaz kılacağı gibi bir kanının sahibidirler. İhlas onlar için bir özelliği gerektirmez. Herkes kalpten bir namaz kılmak istediği zaman o ihlaslı bir namaz kılmıştır onlara göre. Yani o kişi namaz boyunca muhlis olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiç de öyle değil Kur'an'daki realite. Allah-u Teala evvela ihlasın farz olduğunu söylüyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ خُنَفَاءَ diyor Allah-u Teala. Öyleyse وَمَا اُمِرُوا, onlar emrolunmadılar. Yani
başka bir şeyle emrolunmadılar. Ancak şununla emrolundular demek. Ve ma umiru. Onlar emrolunmadılar. Başka bir şeyle emrolunmadılar. Şununla emrolundular. İlla sadece şunun için li yabdallâhe, Allah'a kullar olmakla, olmak için olmakla emrolundular. Muhlisine halisler olarak. Nefslerinin kalbini halis kılanlar olarak. Lehuddine onun dininde. Allah'ın dini için, Allah'ın dininde, Allah'ın dini sebebiyle hünefaya hanifler olarak. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda hanifsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hanif olmak şerefine ermiştir. Bu hanif olmanın birinci kademesidir. Mürşidinize ulaşırsınız, ikinci defa hanif olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız, üçüncü defa hanif olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dördüncü defa hanif olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim edersiniz, Ülelbap olursunuz, beşinci defa hanif olursunuz, İhlas makamının sahibi olursunuz, altıncı defa hanif olursunuz, Salah makamının sahibi olursunuz, yedinci defa hanif olursunuz. Öyleyse buradaki muhtevada yedinci defa hanif olmanın standartlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. En son yedinci hanif olmak iradeyi de Allah'a teslim etmektir. İhlas makamı altıncı makamdır. Salah makamı yedinci makamdır. Konumuz ihlas makamı. Demek ki bu insanlar hanifmişler. Bir de bakıyoruz, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler de hanif. Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin hanif olduğunu söylüyor Nisa 125'te. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun diyor Allah Teala. Onlar ki veçlerini fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinler olmuşlardır. Onlardan daha çok fizik vücutları ahsen olan kimler, kim vardır diyor. İşte onlar haniftirler diyor arkasından da. Hazreti İbrahim'in de hanif olduğunu ve Allah'ın hanif olan Hazreti İbrahim'i kendisine dost edindiğini söylüyor. Her kademede Allah-u Teala'nın hanif standardı hemen ortaya çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hanif olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Hanif dininin mensupları, hanif dininin mensubu olduğu andan itibaren haniftir. Dinin adı hanif dinidir. Hanif dinini yaşayan herkes de haniftir. Hanif dininin mensubu olan herkes haniftir. Yani teslim, fizik standartlarda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi diye görünür.
Oysa ki daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah-u Teala Allah'a teslim olduğumuzu ifade ediyor. Onlar bize teslim olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda onlar Allah'a teslim olanlardır diyor. Sonra mürşidimize ulaşıyoruz. Allah adına mürşidimiz bizi teslim alıyor. Gene teslimiz. Sonra ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Hepsi teslimler. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Sonra da irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Öyleyse irademizin Allah'a teslimi salih makamında beş kademelik bir gelişmeyi ifade eder. Allah mürşidimize ulaştıktan sonra işlediğimiz günahlarımızı örter.

ihlas makamıdır. Allah Teala ihlas makamının sahiplerine mutlaka bütün gökleri gösterir sevgili kardeşlerim. Bu insanlar Allah Teala'nın dizaynında bir muhtevayı teslim almışlardır. Selam makamının sahipleri evvela zemin katı görürler. Zemin katta devrin imamının dergahını gösterir Allah Teala onlara. Böylece bu salih makamından ihlas makamından bir evvelki makam olan Ulu'l-Elbab makamında gösterilen son husustur. Salih makamı ondan sonra gelir ve gök katlarının gösterilmesi şeklinde tecelli eder. Birinci gök katında sadece açıkta secde yapılır. Her katta yapılan şey secdedir. Birinci kattaki secde evvela gösterilir. Açıkta secdeler üzerinde yapılan bir secde. Birinci katta kalıcı olanlar secdeden sonra burada kalırlar. Buradaki oraya ulaşma işlemi, oradaki secde kalanlar ve oradan yükselerek ayrılanların hepsi gösterilir. İhlas makamında. Halbuki kişi bunları yaşarken, yani ruhu birinci gök katına ulaştığı zaman bunu görmesi söz konusu değildir. Yedi katı tamamladığı zaman da bunu görmesi söz konusu değildir. Salah makamının bir evvelki makam olan ihlas makamında Allah Teala kişinin kalp gözünü açarak gösteriyor bunları. Daha evvelden bunlar görünmez. İkinci katta iki ayrı grubun muhtevası gösterilir. Gruplardan birisi altıncı kata kadar çıkabilenlerdir. Gruplardan ikincisi yedinci kata kadar çıkabilenlerdir. Ve iki grup ayrı yolculuk yaparlar. Altıncı kata kadar çıkanlar sağ kanat ve sol kanat velisiyle yolculuklarını yaparlar. Yedinci kata kadar çıkanlar da zemin kattan ikinci kata kadar yalnız çıkarlar. Sağ kanat ve sol kanat velileri yoktur. İkinci gök katında devrin imamıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sağ kanat ve sol kanat velisi olurlar. Velisinin yerine sağda ve solda yerlerini alırlar. Aslında velayetin en yüksek makamının sahibidir. Birisi hayatta olduğu için o yetki ona verilmiştir. Diğeri de kainatın son peygamberidir. Yedinci kata kadar, yedinci kata dahil onlar çıkarırlar. İkinci kattan başlar müdahaleleri. Ve ihlas makamına gelenlere Allah Teala bütün gök katlarını birer birer gösterir. İkinci katta suvarılma işlemi yapılır. Suvarılma havuzları yerden 2 metre 20, 2 metre 30 santim yüksekliğinde şeffaf havuzlardır. Orada suvarılma işlemi yapılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katında da secde yapılır. Hem altıncı kata kadar çıkabilenler daima iki katı da doldurabilecek olan bir özelliğin sahipleridir.

Hem de 7. kata kadar çıkabilenler aynı özelliğin sahipleridir ama ikisi aynı anda bulunmazlar. Önce 6. kata kadar çıkabilenler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ana dergâhta elini öperek bir sıra, tek sıra haline girerler ve buradan altın kapıdan, otomatik açılan altın kapıdan yükselerek 1. kata ulaşırlar. Diğerleri, yani 7. kata çıkanlar henüz ayrılmamışlardır oradan. 1. kattan 2. kata yükselirler. 6. kata kadar çıkabilenler 2. katın büyük salonun önünde tek sıra olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamının elini öperek her biri evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra da bütün oraya kadar çıkabilenler o su arınma havuzlarının bulunduğu sağ taraftaki salonun içine bir koridordan geçerek sağa dönmek suretiyle girerler ve önde olanlar daha üst katlara çıkacaklardır. Arkada olanlar, yani secde sağdan soladır. Sağ tarafta olanlar daima daha üst katlara çıkacak olanlardır. Soldakiler su arınma havuzlarına bir bir yerleşirler. En sağdaki havuza gelir. Sonra da başlarına itilerek oraya yerleştirilirler. İhlas makamı Allah-u Teala'nın muhteşem bir makamıdır. Sadece 2. katı görmezler. 3. kattaki 2 katlı mescit, 4. kattaki Beytül Makdes'in aslı, 5. kattaki Beytül Haram'ın aslı, 6. kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma mahalli, hepsi gösterilir sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu bapta Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Altıncı katta nurlanma işleminin nasıl yapılacağı gösterilir. O sırada kimler oradadır gösterilir. Ama kişi kendisi bu işlemleri yaparken, kendisi o katları yükselirken bunları görmez. İhlas makamında gösterilir bunlar. Gök katlarında olanlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler o katlara çıkmadan evvel ikinci katta su arınma havuzlarında yerlerini alırken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı onları öyle öptürdükten sonra sağdaki tarafa geçerler. Sağdaki tarafa diğer grup ulaşmıştır, 7. kata çıkacak olanlar. Sağ ve sol taraflarına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı geçerek biri sağa biri sola 3. gök katına çıkarlar. Orasını tamamen doldurarak 2 katlı mescide secde ederler. 4. gök katında Beytül Makdes'in aslında secde ederler. Ve 5. 6. katları birer birer aşarak 7. kata ulaşırlar. İşte İhlas makamının sahipleri bütün bu işlevleri, 7 kat gökleri bütün muhtevasıyla görenlerdir. Ve göklere Allah Teala tarafından çıkarılan ruhlar bu standart içinde yükselirler. Ve İhlas makamının sahibi bunu mutlak olarak görür.
Öyleyse yedinci katın yedi aleminin birincisi zikir hücreleridir. Affedersiniz, kader hücreleridir. Evvela o gösterilir. Sonra ümmül kitap gösterilir. İkinci alem. Sonra kudretlerinizi gösterilir. Üçüncü alem. Sonra makam-ı mahmud gösterilir. Dördüncü alem. Sonra divan-ı salihin gösterilir. Beşinci alem. Sonra zikir hücreleri gösterilir. Altıncı alem. Ondan sonra da yedinci alem indi ilahi gösterilir. İndi ilahi de huzur namazının imamı, arkasındaki iki kişi, sonra yedi kişi, sonra onarlık, bir daha yedi kişi, sonra onarlık sıralar. Onarlık sıralar göz alabildiğine uzanır. Evvela kırklar dört sıradır. Sonra yetmişler. Birincilerin sırtında siyah cübbe. İkincilerin sırtında bal rengi cübbeler. Ve arkadan diğer gruplar birer birer uzanırlar. İhlas makamının sahibi bunların hepsini görmek şerefinin sahibidir. Göremediği sadece Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatını görmekse ancak salah makamının yedinci salah makamının beşinci kademesinde gerçekleşir. Kişi iradesini de Allah'a teslim eder. İrşad makamına tayin edilir. İşte burası Allah'ın zatının görüldüğü yerdir. İradenin teslimi noktasında Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiye onun kendi dilinde hitap ederek onu irşad makamına resmi olarak tayin eder. Burası normal standartlardaki her insanın ulaşabileceği son merhaledir. İhlasın ötesi salahtır. Öyleyse ihlas makamı kişinin kendisinin irşad olması konusundaki muhtevayı almış olduğunu gösteren bir makamdır. Salah makamı ise irşad makamına tayinin temel esaslarını içerir, son rötuşlarını gerçekleştirir ve kişi iradesini de teslim ederek Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İhlas makamı halis kul olmak demektir. Halis kul olmak demek, nefsinin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olmak söz konusu olan kişiyi ifade etmek demektir. Ulu'l-Elbab makamında nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Burada yerlerin melekûtu gösterilirken yedi yer katı gösterilir ve her birinde nefsin kalbinde bir müzeyyen olma müessesesi işler. Öyle ki Ulu'l-Elbab makamındaki kişi yerlerin melekûtunu tamamladığı zaman yedi kademe müzeyyen olmuştur kalbi. Zemin kat göklerin melekûtuyla yerlerin melekûtu arasında bir ara noktadır. Zemin kattan aşağıda yedi kat yerler, zemin kattan yukarıda yedi kat gökler vardır.
ise zemin kat bir orta noktadır. İşte bu zemin katın ötesi ihlas makamını ifade eder. Zemin katın altı, yedi kat yerlerin gösterilmesi rüyetti ulu'l-elbab makamını ihtiva eder. İhlas makamı halis olmanın bütünleşmesini ve kişinin irşad olma konusundaki bütün yetenekleri tamamlamasını ifade ve ihata eder. Bundan sonraki kesimse kişinin irşad makamına tayin edilmek üzere Allah'tan beş tane ayrı yardım almasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İhlas makamı bir makamdır. Hiç kimse ben ihlaslı bir şekilde namaz kıldım deyip de ihlas makamının sahibi olamaz. Herkes muhlis olamaz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ihlas makamının sahibi yani muhlis olmuşlardı. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar için deyin ki diyor, biz nahnu lehu muhlisin, muhlisin, muhakkak ki biz onun için, Allah için muhlisler olduk. İhlas makamına ulaşmak, gördünüz ki farz, bütün sahabede bu farzı yerine getirmiş ve ihlas makamının sahibi hepsi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ihlas konusundaki ve ihlas makamı konusundaki Allah'ın bize öğrettikleri burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha mi as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a teslim olma. Teslim olmanın standartlarına baktığımız zaman burada bir başlangıç devresi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn. Allah Teala Cin Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve enna minnel müslimine ve minnel kasitun." Hemen esleme fe ilaike tahre reşeda. Cinler diyorlar ki bizden Allah'a teslim olanlar da var ve kasütün olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi kasiyet bağlamıştır. O kişiler zikir yapsa da netice değişmez. Kalpleri kasütündür onların. Onlar kasütün olanlardır. Kalpleri kasiyet bağlamış olan herkes kasütün adını alıyor. Kasiyet bağlamış karanlık ve sertleşmiş kalpler. O kalplerdeki karanlık kalbin tamamen dolu olduğunu gösteriyor. Ne ile? Afetlerle dolu olduğunu gösteriyor. Afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Kalbin karanlıkları söz konusudur. O kalbin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemedikçe kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın kalbi aydınlanamaz. Kalbi hep karanlıkta kalır. Allah Teala burada bu kalbin karanlığından bahsediyor. Kalpleri kasıtlı olan kişilerden bahsediyor. Bu kalpleri kararan insanlara baktığımız zaman bir başka işaret daha görüyoruz. Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın göğsünü yarıp da göğsünden kalbine bir yol açtığı ve o kişinin kalbini İslam'a açtığı kişi ile ve o yoldan kalbine Allah'ın nuru ulaşmış ve bir nur üzere olan kişiyle kalbi zikirden kasiyet bağlamış olan kişinin durumu bir olur mu diyor Allah Teala. Kalbine Allah'ın nur gönderdiği bir kişi var. Allah o kişinin kalbine nur gönderiyor. Nasıl gönderiyor? Kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir yol açıyor. Kimlerin açar? Kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah Teala. Bakıyoruz. Nur yolunu nasıl açtığını söylüyor Allah Teala. Enam Suresi 125. ayet-i kerime.
Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi ona kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar, İslam'a açar. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü teslime açması söz konusu. Bunun için de yarması söz konusu. İşte kimin göğsünü yararsa o göğüsten içeriye rahmetle Faz isimli iki tane nur gönderir Allah-u Teala. Ama bunlardan sadece bir tanesi hüküm fermadır. Gerek Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği muhteva ki orada Allah'ın katından kalbine bir nur ulaşan kişi diyor Allah-u Teala. Kalpte hüküm ferma olan o tek nur. Rahmetle fazdan rahmet nurları. İşte Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, şeylerle değil, şeyle, nurla o kişinin kalbinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Ve vay o kalpleri zikirden kasiyet bağlamış olanlara diyor. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar, kasütün olanlardır. Kasütün olmak, insanlara verilen sıfat, kalbi kasiyet bağlamış olan, kararmış ve sertleşmiş olan herkes kasütündür. İster zikir yaparak kalpleri kararsın, ister zikir yapmadan kalpleri kararsın. Zaten kalpleri zikir yapmadan önce kapkaranlıktır. Zikir yaptıkları zaman da zikirin tesiri olmadığı için karanlık devam eder o insanlarda. Bu bapta Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey amen olanlar, la tettebi'u hutubetu şeytani, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi hutubeti şeytani, kim şeytanın adımlarına tabi olursa, fe innehu ye'muru bil fahşai vel münkeri, o fuhuşla ve münkerle emrolunur, şeytan tarafından emrolunur, fuhuşla ve münkerle. Velev la fadlullahi aleykum ve rahmetehu ma zekâ minhum min ehadin ebeden. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen tezkiye olamazsınız. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yani nefsiniz daimi olarak karanlıkta kalır, kasiyet bağlamış olarak kalırsınız. Velakin Allah'ı yüzekki men yeşahı, ama Allah dilediğini tezkiye eder. Vallahi semin alim. Allah işitir ve bilir. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Öyleyse Allah Teala hiç kimsenin
nefs tezkiyesi yapmasının kendi başına mümkün olmadığını, mutlaka Allah'ın devreye girmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi cinlere dönelim. Ne diyordu cinler? Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var ama kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Dikkat edin ki Allah'a teslim olmak daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Onlar Allah'a teslim olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a teslim olanlardır. Bu teslimin birinci safhası. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci defa teslim oluyor Allah-u Teala'ya, ikinci teslimde oluyor. Mürşid de onu Allah adına teslim alıyor. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesindeki muhtevaya bakıyoruz. Kim Allah'a teslim olmak dilerse mürşidini arar diyor. Bu mürşidini arama keyfiyeti birinci teslimden sonra geliyor. Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse Allah Teala'nın teslimler kademesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci teslimde, mürşidine ulaşan kişi ikinci teslimde. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü teslimde, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü teslimde, nefsini teslim eden kişi beşinci teslimde, irşade ulaşan kişi altıncı teslimde, iradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci teslimde. Bunlardan dördü gerçek anlamda teslimdir. Yani bir şeyin tamamen Allah-u Teala'ya teslim edilmesi keyfiyetini içerir. Ama diğerlerinde teslim edilen bir şey olmadığı halde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Allah-u Teala 14'te kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar diyor. Öyleyse buradaki bizden teslim alanlar da var sözü belki de ilk kademe teslimden itibaren bütün teslimleri kapsıyor. Ve mürşidini arayan kişi ikinci teslim için gerçekleşecek olay. Mürşidine tabi olduğu anda kişinin ikinci teslimi mürşide teslimi söz konusu. Peki birinci teslim nasıl bir teslimdir? Kişi Allah'a teslim oluyor. Nasıl bir teslim? Allah'ın üzerinde her çeşit değişikliği yapması için teslim oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üzerinde Allah derhal harekete geçer. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alır, işitme hassasının mührünü açar, kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbinin mührünü açar, kalbindeki ekinneti alır ve yerine ihbat koyar. Kişi Allah'ın bunları gerçekleştirmesi için Allah'a teslim olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın rahim esması tecellisine mazhar olur ve bu sebeple Allah'a Allah'ın üzerine 7 tane furkan vermesi için kendisinde bu değişiklikleri yapması için Allah'a teslim olmuştur kişi. Allah Teala diyor ki hiç diyor kendisine yürüsün diye nur verdiğimiz, onunla yürüsün diye nur verdiğimiz kişiyle hiç karanlıkta kalanlar bir olur mu diyor. Allah ve Resulü sizleri hayat veren şeylere çağırdığı halde diyor, siz ona ittiba etmiyorsunuz. Nedir hayat veren şey? Ölüleri dirilten nokta.
Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediği anda ölü olan kişi hayata geliyor. Çünkü Allah Teala onu işiten, gören ve idrak eden birisi haline getiriyor. Bunun için kişi Allah'a teslim olmuştur. Bu ikinci teslimdir. Öyleyse ikinci fasla baktığımız zaman mürşide ulaşmak üzerimize farz mıdır? Farz olduğu kesin. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a takva sahibi olun. Allah'a takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse bu bir farz emirdir. Allah'tan o vesileyi istemek hepimizin üzerine borçtur. Ama dikkat edin ki herkes isterse o neticeye ulaşamaz. Vesileyi istemek için işaret geliyor bu ayet-i kerimede. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz diyor Allah-u Teala isteyebilirsiniz. Ötekiler de isterler ama biz onların davetine icabet etmeyiz diyor Allah-u Teala. Onların davetine icabet etmeyiz. Gerçekten öyle mi söylüyor Allah-u Teala? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki: "Habibim, kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize dua edenin davetine dua ettiği takdirde icabet ederiz. Ama onlar da bize aminu olurlarsa, bize ulaşmayı dilerlerse oluruz. Onların davetine icabet ederiz. Ne zaman? Bize ulaşmayı diledikleri takdirde icabet ederiz diyor. Böylece onlar diyor irşada ulaşırlar neticede. Öyleyse Allah Teala amini olanların davetine icabet eder. Zaten Maide 35 de aynı şeyi söylüyor. Ya eyyühellezine aminettekullâhe, ey amini olanlar, size hitap ediyorum diyor. Siz takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştırmayı, Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Peki kimden isteyeceğiz? Kimden istenir? Allah'tan. Peki Allah'tan istememiz lazım geldiğini nereden biliyoruz? Çünkü Allah Teala buyuruyor ki: "Alallahu kastus sebili." Sebillerin kast edilmesi, tayin edilmesi, tespit edilmesi Allah'ın üzerinedir. Sadece Allah herkesin sebilini tayin eder. Her mürşidin dergahından devrin imamının bulunduğu ana dergaha, yeryüzünün sathına paralel yollar var. Yüzlerce yol devrin imamının bu dünya üzerinde, yüzlerce yol devrin imamının dergahına gider. Şu anda biliniz ki sevgili kardeşlerim, bütün milletlerin içinde hangi dili konuşuyorlarsa o dille konuşan bir Resul şu anda bütün o milletlerin içinde mevcut. Onların bulundukları kavimin A dininden, B dininden, C dininden olması o Resul'e hiç alakadar etmiyor. O Allah'ın
söylediklerini onlara anlatıyor. Bunlar Kur'an'ın hükümleridir. Onlar ilmi Allah'tan alıp oradaki insanlara söylüyorlar. Öyleyse o mürşitleri, o resullerin bulundukları her kavimdeki o dergahlardan da bu devirdeki devrin imamının bulunduğu dergaha sebiller var. Bütün dünyadan yüzlerce sebil oraya ulaşıyor. Ve bu sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir. Bütün o resulleri, bütün o kavimlere kavim resulü olarak Allah tayin ediyor. Onlar birinci derecedeki mürşitler. Devrin imamı temel mürşittir. Mürşitlerin en üst noktasındadır. Her kavimdeki resuller mürşitlerin ikinci kademesini teşkil ederler. Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı mürşitler üçüncü kademeyi teşkil ederler. Ondan sonra onlara bağlı olan mürşitler, daha sonra diğer mürşitler gelirler. Ve bu mürşitlerin daha alt kademesinde mürşit olmayıp da cereyan sahibi olan ama insanların bulunduğu yerde bir mürşit yoksa o cereyanı onlara ulaştıran kişiler de var. Böylece yedi kademe kendisine ulaşıp da teslim olunacak olan insan çıkıyor ortaya. Yedi kademe. Allah Teala devrin imamını birinci kademeye koyuyor. İkinci kademede bütün kavimlerdeki resuller var. Üçüncü kademede Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri var. Dördüncü de onların daha altında o irşat makamına tayin edilen mürşitlerin vekil mürşitleri var. O vekillerin vekilleri olan kişiler var. Ve mürşit hüviyeti, mürşit sıfatı verilsin verilmesin tabiyeti sağlayabilen herkes, yani tabiyetten murat cereyanın alınmasıdır. Şu anda Allah'ın dostlarında, Allah'ın mürşitlerinin var olduğu bütün dergahlarda, gerçek dergahlarda mutlaka cezbe vardır. O başta o dergahın mürşidi olmak üzere oradaki insanların bir kısmı mutlaka cezbelidir. El öptürecek olanlar da bu cezbenin sahipleri olmalıdır ki el mutlaka öbür tarafa geçsin. Ama cezbenin sahibi değil gibi görünenlerde de Allah'ın cereyanının mevcut olduğunu Allah Teala söylüyor. Tabi olan herkes tabi olduğu anda cereyanı almıştır. Ama bunlardan layık olanlar var, layık olmayanlar var. Layık olmayanların başkalarına tövbe vermesi geçerli değildir. Öyleyse gerçekten vekil mürşitlerinde bir liyakat esasına dayalı hüviyeti var. Ve Allah Teala diyor ki Allah'tan isteyin mürşidinizi ve mürşitlerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Öyleyse kişi Allah'tan nasıl isteyecek? Bu sualin cevabı açık bir şekilde verilmiştir. Diyor ki Allah Teala Bakara 45 ve 46'da Vestaînu bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah Teala
sabırla ve namazla, bu namazın adı hacet namazıdır, Allah'tan istianeyi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir diyor ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar, muhakkak surette inanırlar ve ruhlarının ölümden sonra Allah'a rücu edeceğine de muhakkak surette inanırlar diyor Allah Teala. Allah'tan ne diyor Allah Teala? İstaneyi isteyin diyor. Mestainu. İstaneyi isteyin diyor Allah Teala. Kimden isteyeceğiz? Hacet namazını kılıp Allah'tan isteyeceğiz. Peki herkese verir mi? Hayır, vermez. İnsanların çoğu için imkansızdır diyor Allah Teala bu. Büyük bir iştir diyor. Onların çok uzun süre sabretmesi lazım. Sabretmesi lazım ki bir gün Allah'a ulaşmayı dilesinler de Allah onlara da mürşitlerini göstersin. Dilememişse Allah Teala'nın bir mürşit göstermesi anlamsız. Çünkü o kişi öyle bir mürşide ulaşırsa Allah'a ulaşmayı dilemediği için ihsanla tabi olamayacak. Tabi olamazsa tabiyeti hükümsüzdür. Tabiyetin gerektirdiği 7 tane nimeti asla o kişi alamaz. Alabilecek olanlar sadece 12 tane ihsanın sahipleridir. Öyleyse buradaki muhtevaya bakalım. Allah Teala herkesin Allah'a ulaşmasını istiyor ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe temel hedefe ulaşması söz konusu değildir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi, ona diyorlar ki ya kardeşim, bir mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin ha. Sen git kendine bir mürşit bul, yakayı kurtar cehennemden. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bir mürşide gidiyor, tabi oluyor. Aslında tabi oluyor mu sevgili kardeşlerim? Hayır. Tabi olduğunu zannediyor. Tabi olduğunu zannediyor, netice yok. Sadece bir zan var ortada. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, Allah ona 7 tane furkan verecekti. Zaten dilediği anda, mürşidine ulaşmadan da Allah'ın cennetine kavuşacaktı. Ama öteki bundan haberdar değil, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ve de ona demişler ki git bir mürşide ulaş, o da ulaşmış, tabi olmuş. Ama hiçbir işlem yapılmıyor. Peki tabi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de tabi olduğu noktaya kadar hangi değişiklikler olur? O kişi Allah'ın rahim esmasına muhatap olur. Gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Allah'ın kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolu açar. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın nuru o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbine ulaşan rahmet nurları o kişinin kalbinde %2'yi bulunca kişi huşu sahibi olur. Ancak o zaman hacet namazını kılıp Allah-u Teala'ya sorarsa sadece huşu sahiplerine gösterir Allah Teala. Bu ise 13. basamağa geldiğini gösterir kişinin ve mürşidine ulaşır. Bu 12. ihsanıdır Allah Teala'nın, o kişiyi mürşidine ulaştırmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek herkesin üzerine gördüğünüz gibi farzdır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince. Ayrıca Allah'tan başka kimse mürşit tayin edemez. Nas suresinin 9. ayet-i kerimesi
gereğince. Ve Fatiha suresinde diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Yani mürşidin kim olduğunu Allah'tan başka kimse tayin edemez. Mürşidi yalnız senden isteriz. Senden, yalnız senden istiâne isteriz diyoruz Allah Teala'ya. İstiâne sadece Allah'tan istenebiliyor. Sevgili kardeşlerim, niçin isteniyor? İhtinas sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratel lezine enamte aleyhim. O yol ki, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Sevgili kardeşlerim, kimin üzerine nimet verilir? Başının üzerine devrin imamının ruhu kimin üzerine gelir? Allah'a ulaşmayı dileyip de 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişinin üzerine gelir. İşte burada görüyoruz ki Allah Teala Maide 35'te ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete dedikten sonra orada durmuyor. Diyor ki ve cahidû fî sebillihi leallehum tuflihun. Ve onun yolunda cihad edin. Yani nefsinizle cihad edin. Nefs tezkiyesi yapın. Nefsinizdeki afetleri azaltın ve yok edin. Yok ettikçe felah kademelerini birer birer aşacaksınız diyor Allah Teala. Tabiyetin Allah yolunda cihadı gerçekleştirdiği, nefs tezkiyesini gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin muhtevasına bakıyoruz. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهُ لَيَعْدٍ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? O kişi diyor nefsiyle cihat etsin. Allah'ın yolunda o kişi nefsiyle cihat etsin. Burada da Maide 35'te de ve cahidu fi sebilihi Allah'ın yolunda cihat etsin. Allah'ın yolunda cihat kişinin nefsiyle yaptığı cihadın adı. Adı nefs tezkiyesi. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız bundan sonra başlayabilirsiniz. Bu olmadan Maide 35 Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin ve diyor nefs tezkiyesine başlayın. Eğer ona ulaşamazsanız nefs tezkiyesine başlayamazsınız anlamı bu ayet-i kerimenin muhtevasında mevcut. Nefs tezkiyesi yapabilmeniz için mutlaka Allah'ın katından İki nur gelmesi lazım. Rahmetle fazl birinci grup, rahmetle salavat ikinci grup. Ve bir kişi mürşidine ulaşmadan evvel sadece bir grup nur alır, rahmetle fazl. Ama o kişinin kalbine mürşidine ulaşana kadar rahmetle fazlan yalnız rahmet nurları girer. Peki Allah Teala Zümer 23'te diyor ki Allah nurlarını ikişer ikişer gönderir. İkinci ikili de
Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. 156'da diyor ki Allah Teala kendisine bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuz da Allah'a ulaşmak için yaratıldı. Allah'a ulaştırmak mecburiyetli olduğumuz bir ruhumuz var olduğu için, onu Allah'a ulaştırmakla vazifeli olduğumuz için biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor. İşte ikinci ikili rahmetle salavat. Birinci ikili rahmetle fazl Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde geçiyor. Rahmetle salavat da Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde geçiyor. Ve böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde iki defa ikili söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefs tezkiyesi nefsimizin kalbinde nurların birikmesini temin ediyor. İlk %7 nur birikiminde nefse emaredeyiz. Ruhumuz birinci gök katında. İkinci %7 nur birikiminde nefsi devamedeyiz. Ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü nur birikiminde nefsi mülhimedeyiz. Üçüncü gök katında ruhumuz. Sonra nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, dördüncü, beşinci, altıncı gök katları ve nefsi tezkiye, yedinci gök katı. Diyor ki Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَاللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için tezkiye etmiştir. Nur 21'de ne diyordu Allah Teala? Hiç kimse Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerine olmadan nefsini tezkiye edemez diyordu. İşte rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin üzerinde oldu. Rahmet nurları fazlı getirdi. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandı. Toplandıkça karanlıklar oraya geri dönemedi. Neticede kalbin %51'i, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere Allah'ın nurlarıyla işgal edildi. Böylece karanlıklar nefsin %51'ini artık işgal edemez hale geldi. %49'la nurlar karanlıkları geride bıraktı. Karanlıklar %49 hakimiyette ama Allah'ın nurları, rahmet ve fazıllar %51'de. Yani hakimiyet Allah'ın nurlarında, o kalpte vaktiyle sıfır nur varken, hiç nur yokken, şimdi kalbin yarısından fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuş. İşte burası ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. Ruhun Allah'a teslim olduğu noktadır. Bu gerçek anlamda bir teslimdir. Ruh vücudumuzdan ayrılmıştır. 7 tane gök katını aşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Meaba sığınmıştır. Nebi 39.8'de bir tövbe merasimini veren Allah Teala, arş tutan meleklerin, devrin imamının da hazır bulunduğu bir tövbe merasimini veriyor ve kişinin günahlarının sevaba çevrildiği de sevap kelimesiyle ifade ediliyor. Yani o kişiye mağfiret ediliyor devrin imamı tarafından. Günahları orada sevaba çevriliyor.
Böyle bir noktada kişi 21. 22. basamaktadır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu konunun başlangıcı tabiiyet. Ondan sonraki ayet-i kerimede Nebe 39'da Allah Teala diyor ki Nebe 38'den sonra Zalikel yevmül hakkı fe men şahitte aze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu

Asıl testim fiziki testlerden birincisi gerçekleşmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi birinci teslimdedir. Mürşidine ulaştığı anda kişi ikinci teslimdedir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü teslimdedir. Ama bizim teslim dediğimiz olay gerçekten bir nesnenin, bir varlığın Allah'a teslimi burada gerçekleşir. İnsan ruhtan, fizik vücuttan ve nefsten oluşur ve kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. İlk teslim ruhun teslimidir. Kasidin olmanın yarı yolundayız. Öyleyse cin 14'teki teslimler sadece birinci teslimi içermiyor. Kalpteki bütün afetlerin yok olacağı, iradenin de Allah'a teslim ettiği bir noktaya kadar bütün safhalar var. Çünkü kalplerin kasütün olduğundan bahsediyor. Kasütün olma müessesinin bütünüyle bittiği noktaya kadar teslimler geliyor Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Böyle bir teslimin muhtevasına baktığımız zaman Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine aminu tulu fissilmi kâfe. Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Hepiniz birden ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim olun. Teslimlerinizi tamamlayın. Ve la tettebi'u hutuvetü şeytan ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Allah'a teslim olmanın ilk noktası şeytanın adımlarına tabi olmamak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık şeytanın adımlarına tabi değilsiniz. Şeytanın, tağutun dostu da değilsiniz, Allah'ın dostusunuz. Allah Teala burada diyor ki innehu lekum aduun mübin, muhakkak ki o size apaçık bir düşmandır. İşte Allah'ın dostu olmak için adımınızı attınız. Eskiden bütün insanlar başlangıçtan itibaren tağutun dostudur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tağutun dostu olmaktan, tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Sevgili kardeşlerim, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sahabe için vellezîn eştenebut tâgûte en yâbuduha ve enûbu ve enûbu ilallâhi lehumül büşra febeşir ibadî ve enûbu ilallâhi febeşir ibadî. Ne diyor? Sahabe tağutun kulu idiler diyor. Tağutun kulu iken bundan içtinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Niçin? Neyle? Nasıl? Allah'a yönelerek, Allah'a münip olarak, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Onlara müjdeler vardır diyor. Bir kelime daha, bir iki kelime kullarımı müjdele. Yani tağutun kulu olduğu söyleniyor baştan bütün sahabenin. Ayet-i kerimenin sonunda da tağutun kulu olan sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle tağutun kulluğundan kurtulduğunu, Allah'ın kulluğuna geçtiğini ifade ediyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın her dizaynı en güzeli içerir. Her şey Allah'ın en güzel standartları içinde cereyan eder.
sevgili kardeşlerim.

Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın nazarında kurtuluş herkes için geçerlidir. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli bir sebeptir. Bu ilk teslimidir kişinin. Sonra o kişi irşat makamına ulaşır. İrşat makamı onu Allah adına teslim alır. Bu ikinci teslimidir. Birinci teslimde, ikinci teslimde kişiden ayrılan bir şeyin, herhangi bir şeyin başka birine teslimi değildir. Ama kişinin Allah'a teslimi, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın üzerinde bütün işlemleri yapması için bir ölünün ölü yıkayıcısına teslimi gibidir. Kişi farkına bile varmadan Allah onun gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme, işitme ve idrak etme hastalarını Allah'a uygun bir çözüme ulaştırır. O kişi artık Allah için olmuştur. Ondan sonra mürşidine ulaştığında Allah'ın ona mürşidine ulaşmadan evvel neler verdiğine bakalım. Kalbine ulaşıyor, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Neden? O kişiye nefs tezkiyesini yaptırabilmek için. Ama kişinin nefs tezkiyesini yapabilmesi için mutlaka mürşide ulaşması lazım. O kişinin ruhunun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için mürşid, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi lazım. Ama tabiyetten önce gelmesi mümkün değil. Eğer 12 tane ihsanla bir kişi mürşidine tabi olursa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Ve kişinin aldığı 7 tane nimet o kişinin Allah'a ruhunu ulaştırması için yeterli sebeptir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Kalbine iman yazılıyor. 2. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. 3. Allah ona başlangıçta 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. O kişinin ruhu devrin imamından aldığı emir üzerine vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz ve salavat nurları o kişinin göğsünden kalbine geliyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Kalp nurlar tarafından işgal edilmeye başlıyor kişinin zikrine bağımlı olarak. Ve de sonuç nefs tezkiyesi. 7 defa nefs tezkiyesi tamamlandığında ruh Allah'a ulaşıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra kişi zikrini artıracaktır. Nefsin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman fizik vücutta Allah'a teslim olacaktır. Yeni bir teslim. Nefsin kalbindeki bütün nurlar yok olduğu zaman, kişi daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsi de halis olacaktır. Bütün afetlerden temizlenmiş olacaktır. O kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir. 27. basamak. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradenin de Allah'a teslim edilmesiyle teslimler tamamlanmıştır. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesine tekrar bakalım. Ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun. Bizden kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Teslim olanlar da var. Femen esleme fevlâke tâhirar reşedâ. Kim teslim olmayı dilerse o mürşidini arar.
İşte mürşidini arayan kişi kasidin olmaktan ancak nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman kurtulur. Öyleyse nefsinin bütün afetlerinden kurtulduğu noktada sonuca gitmiştir kişi. Nefsinin bütün afetlerinden kurtulduğu noktada çözüm oradadır. O zaman kasütün olmaktan kurtulacaktır. Öyleyse teslimin gerçek anlamı, cin 14'teki teslimin gerçek anlamı kişinin kalbinin kasütün olmaktan bütünüyle kurtulduğu noktadır.

Allah-u Teala'nın bu dizaynında bütünü görüyoruz sevgili kardeşlerim. Teslim olmanın bütün standartları, kasıtlı olmaktan kişinin kurtulduğu yer işte orasıdır. Nefsindeki bütün afetlerin yok olduğu yer. Ruhunda ve içinde, nefsinde, iradenin de Allah'a teslim olduğu nokta. İradesini Allah'a teslim ettikten sonra o kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Hakka tukati takvanın sahibi olur. Hedeflerin hepsine ulaşmıştır. Bütün teslimlerini tamamlamıştır. Artık asitun değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir sohbeti tamamladık. Kasıtın olmaktan kurtularak Allah'a teslim olma sohbeti. Bu vapta Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine de bakmak lazım. Allah Teala orada da kalpleri kasutun olanlardan bahsediyor. Kalpleri sertleşmiş ve kararmış olanlardan bahsediyor. Sonra da kendilerine ilim verilenlerden, kalplerine ihfat konulanlardan bahsediyor. Onlar sadece kasıt olmaktan kurtulabilenler olarak açıklanıyor. Yola ulaşabilenlerin de onlar olduğu söyleniyor. Konuyu burada tamamlamış oluyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde, bir mutluluk saatinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki mutluluk ikiye ayrılıyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Dünya saadeti hemen elde edilebilen bir saadettir. Dünyada yaşanır. Aslında bu hemen elde edilebilir demekten muradımız, kendi standartları içinde bir gelişme sürecini takip eder ve bu süreç yıllarca sürebilir. Nihai hedefe ulaşmak, son hedefe ulaşmak çok yıllarınızı mutlaka alacaktır. Ama dünya saadetinin yarısına ulaşabilmek 5-6 aylık olan bir vetireyi ifade eder, bir gelişmeyi, bir fenomeni ifade eder. Öyleyse bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman belki başka bir ifade kullanmak daha uygun olur. Dünya saadeti yavaş yavaş elde edilir ve bu dünyada yaşanır. Ahiret saadeti bir anda elde edilir ama bu dünyada yaşanmaz, kıyametten sonra cennette yaşanır. Öyleyse bugünkü, bu akşamki konumuz dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Şu dünyada mutlu olmaktır. Mutluluk nedir? Mutluluk bir, dünya mutluluğundan bahsediyoruz. Dünya mutluluğu bir uyum halidir. Kavganın, savaşın sona erdiği yeri ifade eder. Noktayı ifade eder. İç dünyanızda savaşın sona ermesiyle nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle iç dünya mutluluğunu yaşarsınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan savaşın bitmesiyle dış dünyanızdaki mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın bütün emirlerine ve yasaklarına, emirlerini yerine getirmek ve yasaklara riayet etmek istikametinde tam başarıya ulaştığınız gün Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu elde edersiniz. Sulh ve sükun haline ulaşırsınız. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşarsınız bütün boyutlarıyla. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? İnsanlar zengin, müreffeh bir hayat sürüyorlar. Birçok evleri, apartmanları, daireleri var. Ama mutsuz insanlar. Onlara sorarsanız size şöyle söyleyeceklerdir: ben mutlu olmak için zengin olmanın yeterli olduğunu zannediyordum. Bunun için, zengin olmayı başarmak için her şeyi yaptım. Bugün hamdolsun ki Allah Teala beni zengin kıldı. Ama mutlu değilim. İnsanların böyle söyleyip söylememeleri önemli değil. Onların yaşantılarına, konuşmalarına dikkatle bakın. Mutlu olup olmadıkları hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğu bir uyum halidir. İç dünyanızdaki uyumdan sizi men eden faktör iblistir. Bunun için de nefsinizi kullanır. Nefsiniz doğumunuzdan itibaren afetlerle doludur. Şeytan size hep o afetlere uygun emirler verir. Ruhunuzun hasletlerinin yerine getirmesini istediği emirler değil, nefsinizin afetlerinin yerine getirmesini istediği emirler. Ve nefsiniz de hemen bu emirlerin üzerine balıklama atlar. Çünkü nefsinizin talepleriyle şeytanın talebi aynıdır. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın bütün emirlerinin yapılmaması. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın yasak ettiği fiillerin hepsinin işlenmesi. Vücudunuzun kumandanı akıldır. Bu kumandan akıl sizlere çok şeyler söyler. Sevgili kardeşlerim, aklınız eğer Allah'ın bütün emirlerinin uygulanmadığı, yasak edilen, Allah-u Teala tarafından yasak edilen her şeyin serbest olduğu bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği fiillere evet diyecektir. Allah'ın emirlerine de hayır diyecektir. Öyle bir ortamda şuur kazandığı için. Ve tabii o kişi de kendisini mutlu edecek olan davranışlara ne kadar zengin olursa olsun türlü ulaşamaz. Mutsuz bir hayatı ömrü boyunca devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dinlemektir. Dünya saadetine bunun fizik olarak bir katkısı yoktur. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, ikinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa geçersiniz ve cennet saadetinin sahibi olursunuz. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasını size tecelli eder. Beşinci basamakta görmeyen gözleriniz görmeye başlar. Altıncı basamakta işitmeyen kulaklarınız işitmeye başlar. İşaret makamının söylediklerini işiterek manasına varmaya başlarsınız. Yedinci basamakta ise idrak etmeye başlarsınız. Burası kalbinize imanın girdiği yerdir. Ondan evvel kalbinizde küfür vardı. Küfrün kalbinizden çıktığı yerdir. Gözleriniz kördü, kulaklarınız sağırdı. Kalbiniz idraksizdi. Bunların hepsini Allah-u Teala açtı ki siz bunları idrak ederek hedefe yürüyebilirsiniz. Sonraki olaylar dizisine bakıyoruz. Orada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, orada Allah-u Teala'nın kalbinize ulaşması, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize, kalbiniz göğsünüzü yararak bir nur yolu açması ve zikir yapmanız, kalbinize Allah'ın rahmetinin girmesi, yaşat makamına ulaşmanız söz konusu. Böyle bir dizaynda dünya mutluluğunu başkasından farklı bir boyutta yaşamıyorsunuz. Ama Allah'laşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 13. basamakta irşat makamını göstermiştir. 14. basamakta ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetinde sahibi olursunuz. Ama dünya mutluluğunuz burada da henüz başkalarından farklı bir standartta değildir. Ne zaman dünya mutluluğunuz adım adım artacaktır? Bundan sonra. Niçin artacaktır? Dünya mutluluğunun artışının arkasında nefsinizin afetlerinin azalması vardır. Nefs tezkiyesi denilen bir müesseseyle Allah Teala bütün insanları mutluluk hedefine ulaştırmak ister. Bütün insanları mutlu kılmak ister. Saadet en güzel boyutlarda buna dayalı olarak gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, 14. basamakta kalbinizin içine iman yazılır. Göğsünüzden kalbinize yol açılmıştır. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. O güne kadar Allah Teala'nın size verdiği her kazandığınız bir derece karşılık onun 10 katının amel defterinize işlenmesi 100 kata çıkarılır. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaparsınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş, Rabbine dön. Her şeyden kesilerek Rabbine dön. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın Rabbine ulaşabilmesi, ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi üzerine tam 12 defa farz kullanan bir husustur. Ve mutluluğunuz da buna paralel olarak gelişecektir. Yani dünya mutluluğunuz. 14. basamakta irşat makamına tabi olduğunuz zaman cennet saadetinin ikinci katını elde ettiniz. Ve bu bağlamda ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. Allah'a doğru bir yolculuğa çıktı. Ve hangi ölçüde zikir yapabilirseniz bu olay sizi o ölçüde hedefe yaklaştıracaktır. Zikir yaptıkça nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girecektir. Zikir yaptıkça en güzele ulaşacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki tane nuru kalbinizde taşıyan bir müessesedir. İki grup nuru. Birincisinde rahmetle faz, ikincisinde rahmetle salavat vardır. Ve Allah kelimesini zikrettikçe elinizdeki tesbihle göğsünüze Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı beraberce ulaşacaktır. Oradan da Allah Teala göğsünüzü yarıp kalbinize yol açmıştı. O yoldan bu rahmet ve fazl-ı rahmet ve salavat nefsinizin kalbine ulaşacaktır. Nefsinizin kalbine girdiği zaman bunlar fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın tabi olduğunuz anda yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne kapılacaktır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirinin tersi hüviyettedir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve kalbinizin duvarına yazılmış olan iman kelimesinin etrafında fazıllar toparlanmaya başlar. İşte bu fazıllar sizi faziletin sahibi yapacaktır. Fazilet sahibi olmak. Fazlın sonucudur. Nefsinizin kalbine giren bu fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başladıktan sonra %1, %2, %3 toparlanma devam edecektir. Ne olacaktır? Nefsinizin afetleri o ölçüde azalmıştır. %7 ölçüsünde, %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki fazıllar, nefsinizin kalbine %7 fazıl girmiş olur. Nefsinizin afetleriyle fazıllar arasında ne farklılık var? Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Asla o emirleri yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isterler. Buna göre programlanmışlardır. Yani kalbinizde, nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 şeytana itaat eden bir bütün var. Bütün nefsinizin kalbi afetlerle doludur ve bu afetler Allah neyi emretmişse asla onu işlemek istemeyen bir hüviyetedir. Hepsi. Ve aynı zamanda Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen bir hüviyetedir. Emirleri yerine getirmiyorlar, yasakları işliyorlar. Yapıları buna göre dizayn edilmiş. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Şeytanın dediklerini nefsimize yaptırması hiç zor bir şey değildir. Çünkü nefsimizin bütün afetleri zaten şeytanın dilediği istikamette programlanmıştır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemezler. Yasak-ı terfili de mutlaka işlemek isterler. Şeytan da size sadece iki şey önerir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi, yasak ettiği fiilleri işlemenizi. İşte bu münkerle ve fuhuşla emretmektir. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın." Şeytan aminu olmayanlara münkerle ve fuhuşla emreder. Dikkat edin. Ölçü. Ölçü aminu olmak veya olmamak. Nedir aminu olmak? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Münif olmak ve amin olmak aynı şeydir. İkisi de kişiyi birinci takvanın, ilk takvanın sahibi yapar. İlk takvadaki kişi şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Bu mutluluğun başlangıç noktasıdır. Dünya mutluluğu böyle bir kişi için yoktur demek mümkün değil. Çünkü şeytanın o kişiyi zülmani hedeflere ulaştırması artık mümkün değildir. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi kontrolü altına almıştır. Allah'ın yaptırmak istediği şeyler ona güzel gelir. Allah'ın yasak ettiği fiiller ise işlemek istemez kişi. Nefsi afetlerle dolu olduğu halde. Ama nefsindeki afetler de adım adım zikirde azalmaya başlayacaktır. Nasıl? Nefsin kalbine gelen fazıllar iman kelimesinin etrafına yapıştıkça, zikir bittikten sonra kalbe geri dönen karanlıklar, afetler onların yerini alamazlar. Çünkü onlar duvara sımsıkı yapışmışlardır. Afetlerin oraya gelip onların işgal ettikleri yeri kaplaması mümkün değildir. Böylece nefsin kalbi Allah'ın nurları tarafından giderek daha büyük boyutlarda fethedilir, işgal edilir. Bu pozitif anlamda bir işgaldir. Nurların kalbinizi işgal etmesi, bir başka ifadeyle nurların kalbinizi karanlıklardan kurtarmasıdır. Kalbinizin nurla adım adım aydınlanmasıdır. İşte nefsinizin kalbine giren başlangıçta %7 oranındaki fazıllar, nefsinizin kalbinde daha evvel giren %2 rahmet nurlarıyla beraber, nefsinizin kalbinde bu kadarcık bir kesim, %7+2, %9 oranında bir kesimi Allah'ın emrine musahhar kılmışlardır. Bu %9 Allah'ın emrettiğini yapmak ister, yasak ettiğini asla yapmak istemez ve ruh ile aynı paraleldedirler. Ruhun hasletleriyle aynı paraleldedirler. Yani içinizdeki denge başlangıç noktasında ruhunuz %100 hasletlerden oluşmuş, nefsiniz de %100 afetlerden oluşmuş olduğu cihetle bir denge hali söz konusudur. Alacakaranlıktasınız, yani yarısı %100 karanlık, yarısı %100 nur. Ruhunuz %100 nur, nefsiniz %100 karanlık. Afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi %7 fazıllarla dolduğu zaman bu rakam 200'de, %107, hatta 2'de fazıl var, rahmet var, %9 olur. %200'de 109. Sevgili kardeşlerim, zikrinizi artırarak devam ettiriyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler azalacaktır. Fazıllar adım adım bir %7 daha işgal edeceklerdir. Nefsinizin kalbinde hacimde %7'lik bir işgal daha. Fazılların nefsinizin kalbini işgali. Bu arada acaba ruhunuza ne oluyor? Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması, mutlak olarak emredilmiş olan ruhunuzun tam 12 defa farz. Allah'a dönebilmesi için nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının %7 dolması lazım. Ancak bunlar 7 defa gerçekleştiği takdirde, 7 defa %7 fazıl nefsinizin kalbine girip nefsinizin kalbinin %49'unu işgal ederse, daha evvel nefsinizin kalbine girmiş olan %2 rahmet de buna ilave edildiği takdirde nefsinizin kalbi yarıdan fazla nurlarla dolar. %200'de 151 veya ruhunuzla nefsinizi beraberce mütalaa ettik. 100 ünite nur zaten ruhunuzun kalbinde bütünüyle mevcuttu. Hasletlerdi bunlar. %100 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen nefsinizin kalbindeki, affedersiniz, ruhunuzun kalbindeki hasletler. Bu hasletler aynen duruyor. Yapısı hiç bozulmaz. Hangi şartların içinde olursanız olun, ruhunuzun kalbi daima %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin afetleri oraya tesir edemez, şeytan oraya tesir edemez, ruhunuzun kalbindeki hasletleri hiçbir varlık azaltamaz. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği andan itibaren ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. Ve başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Onun da o ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ve görevi sizin vücudunuzdan devralacaktır. Nefsinizin kalbinde afetler azalmaya başlayacaktır. %7 zikrinizi yaptıkça nefsinizin kalbine giren, kalbine Allah Teala'nın katından ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında her gün daha çok toplanırlar. Böylece mutluluk dediğimiz müesseseye bakıyoruz. Saadet adı verilen şey adım adım elde ediliyor. Nefsimizin kalbindeki afetler adım adım azalıyor. İkinci defa nefsimizin kalbindeki %7 nur birikimiyle ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi ve nefsi devam edeyiz. Allah Teala buyuruyor ki وَلَا اُقْسِمُوا بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Nefsi levvamedeyiz. Nefsimizi levmediyoruz, kınıyoruz. Hatalar yapmak istemiyoruz ama yapıyoruz. Mani olamıyoruz kendimize. Hataları ne yazık ki yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ve sonra daha çok zikir yapıyoruz. Zikrimiz giderek artıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde fazıl birikimi. Nefsi mülhimedeyiz. Allah'tan ilham alıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Daha evvelki ayette ve nefsim ve ma sevaha buyuruyor. Sonra da fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefsimizin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi söz konusu ve Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şeytan zaten her devirde ilhamını, hatta vahyini kişiye ulaştırır. Kişi farkına bile varmadan şeytanın emrindedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemez. Kurtuluş onun için bir şey ifade etmez. Bunun şeytan tarafından kendisini Allah'ın cennetinden uzakta bırakacak olan bir tesir olduğunu kişi asla idrak edemez. Normal standartlarda herkes devamlı olarak, kesintisiz olarak iblisten devamlı işaret alır. Bu ayet, bu noktanın özelliği artık Allah'ın ilhamının da kişiye ulaşmaya başlamasıdır. Bundan evvelki kademelerde şeytan devamlı ilham veriyordu. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta nefsi mutmainnedeyiz. Fecr suresi 27. ayet-i kerime Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü 28 İrci'i ila Rabbiki 29 İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve kullarımın arasına gir, böylece kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte nefsi mutmainle kişinin nefsinin mutmain olduğu nokta. Allah Teala buyuruyor Rahat 28'de. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur. Mutmainne kademesine ulaşır. Başka bir yol yoktur diyor Allah Teala. Mutmain olabilmek için nefsin, kalbinin Allah'ın nurlarıyla dört kademe dolması lazım. Emmare, levame, mülkime, mutmainne 7, 14, 21, 28 iki de fazıl rahmet girmişti daha evvelce kalbe fazıl değil rahmet girmişti. Nefsin kalbinde %30 nur birikimiyle o kişi mutmain oluyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğine inanıyor ve yasak ettiği fiilleri işlememek istiyor kişi. Ama Allah'ın verdiklerinin mutlaka kendisine yettiğinden emin. Ve devam ediyor kişi daha çok zikir yapmaya. Bir sonraki kademede %7 daha rahmet birikimi, affedersiniz fazıl birikimi, nefsin kalbinde biriken bu fazıllar 5. defa gerçekleşiyor. Kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh 5. gök katında, nefsi radiye. Bir defa daha %7 nur birikimi oluşuyor. Fazıl birikim oluşuyor. Kişi 6. gök katında kişinin ruhu, nefsi mardiye. O da Allah'tan razı oluyor. 5. katta kul Allah'tan razı, 6. katta Allah da kulundan razı. Mardiye, kendisinden razı olunan nefs. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde 7 kere 7 %49 fazıl ve %2 de rahmet birikimiyle nefsin kalbi karanlıklardan daha çok nura ulaşıyor. Burada başlangıçta kontrol edelim durumu sevgili kardeşlerim. Neydi olay? Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100 afet söz konusu. Peki sonra ne oldu? Sonra adım adım kişinin kalbi evvela %2 rahmetle sonra da adım adım %49 fazıllarla doldu. Ne oldu sonuç? Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Karanlıklar %100 iken %49'a düştü. Yani hakimiyet karanlıklardan yani şeytandan nurlara Allah'ın tarafına geçti. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan fazla nurlandı. Şimdi bütünün üzerinden müşahede edelim. Ruhun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Ruh vücuttan ayrıldı ama devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği için durum değişmedi. Nefsle ruh arasındaki mücadele devam ediyor. Ama ruhun kalbi %100 nurlarla dolu. Nefsin kalbi de %51 nurlarla dolu. Yani kişi burada ruhu 7. gök katına ulaştı. 7. gök katından 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaştı. %51 nefsin içinde, nur birikimiyle nefsin kalbinde, nur birikimiyle ve Allah'ın zatında ruh yok oldu. Ruh yok olduğu yer %61 nur birikimidir. Nefsin kalbine ruhun ulaştığı nokta %51 nur birikimi noktasıdır. Allah-u Teala bunu da ruhun kendi zatında yok olmasını da garanti altına almıştır. Nefsin kalbindeki nurlarla ruhun kalbindeki nurların toplamı 200'de 161 oluyor. Ve sadece 200'de 49, 200'de 39 karanlık söz konusu ve kişi dünya saadetinin ancak yarısını yaşayabiliyor. Neden? Çünkü şeytan devreden çıkmış değil. Devamlı kişiye onu aldatıcı tuzaklar kuruyor. Onu mutsuz kılmak için her türlü yolu deniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişi mutluluğu yaşar. Bu yaşadığı mutluluk normal standartlarda %50'yi aşmaz. Halbuki 200'de 161 nur vardır kişinin kalbinde. Yani %75'ten fazla, %80 nurlarla doludur nefsinin ve ruhunun kalbi. Ama şeytan o kişiye devamlı telkinde bulunduğu için bu mutluluğun yaşama ulaşması %50'leri çok aşamaz. Ama kişi ruhunu alalaştırdığı zaman %50'den daha fazla bir mutluluğun sahibidir. Bu sevgili kardeşlerim, kişinin dünyasındaki saadet, dış alemde dünya saadeti. Bu saadet artabilir mi? Elbette bundan sonra kişi daha çok zikredecektir. Nefsinin kalbinde %61'i açtığı anda nurlar, o kişiyi Allah-u Teala bir taht ihsan edecektir. En'am suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın indinde bir teslim yurdu, bir taht, bir selam yurdu, bir taht. Daha çok kişinin zikri artacaktır. %71'e ulaşacaktır. %71'den sonrası daimi zikri ifade eder. Kişi daimi zikre ulaşmadıkça nefsinin kalbindeki nurlar, affedersiniz daimi zikre diyorum, günün yarısından daha fazla zikre ulaşmadıkça nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşamaz. Ne zaman ki her gün kişi 12 saatten fazla zikir yapar ve böylece zikirsizliğe karşı zahit olduğunu Allah-u Teala ispat eder, o kişi zühd makamının sahibi olur. Nefsinin kalbi nurlarla %70'den daha fazla doludur ve kişinin zikri günün yarısından ötede daha çok artar ve kişi nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman o kişinin fizik vücudu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Bu fizik vücudunun teslimidir. Artık o kişi hep Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasak ettiklerini işlemez. Nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Afetler mütemadiyen karşı çıkarlar ama fizik vücut bu karşı çıkışları artık kale almaz, dikkate almaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudun teslimidir. Artık daimi zikre kişi yaklaşmıştır. Ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktada Allah Teala diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte fizik vücudun teslimi dünya saadetinin bütününe yaklaşıldığını ifade eder. Hala nefsin kalbinde %19 karanlık vardır ama onlar artık tesirsizdir. Artık tesir hükmünü kaybetmiştir iblis. O vücutta mağlup olmuştur. Ve o kişiyi Allah'ın emirlerini yapmaktan men edemez, yasak ettiği fiilleri işlemekten de men edemez. Ama o kişiye hep negatif şeyleri söylemeye devam eder. Allah Teala da o söyledikçe onları tesirini kaldırır. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi öyle bir gün gelecektir ki daimi zikrin sahibi olacaktır. Yani akşam zikirle uyuyacaktır. Uyandığı zaman zikirle uyanacaktır. Ve gece de zikrini devam ettirecektir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alimlerin uykusu cahillerin namazından daha eftaldir ifadesi bununla alakalı. Neden? O kişi uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. Her saniye devamlı derecat kazanıyor. Kazandığı derecat bir saniye iyi zikirle geçirdiği zaman 100 derecat kazanıyor. Ötekinin kazancı 1'e 10. Kazanıyor namaz kıldığı için. Daha güzel standartlarda namaz kılsa bile bu %10, %20 olur. Ama %100 olmaz o standartta. Yani Allah-u Teala'nın yoluna girmemiş bir kişinin namazda kazandığı dereceler normal standarda tabidir. 1'e 10. Kim Allah'a ulaşmayı diler de 12 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, tabiyetini gerçekleştirirse, o zaman Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ayrıca o kişinin derecatını 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkartıyor.

kazanabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şat makamına ulaşması lazım. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşması lazım. O zaman bütün günahları sevaba çevrilir ve kişi bir yüz kazanmaya başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun ötesinde daimi zikir vardır. Kişi daimi zikre fizik vücudun teslimden sonra çok zorlanmadan ulaşır. Öyleyse böyle bir dizaynda o kişinin daimi zikrin sahibi olması söz konusudur. Ne olur? Kişi bir daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan hiçbir şey kalmamıştır. Yerlerini ruhun hasletleri gelip faziletler adı altında ruhun hasletlerine eşdeğer faktörler almıştır. Kişinin nefsinin kalbini pırıl pırıl yapmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra olaya bakıyoruz. Bu noktadan sonra bir faktörler dizisi, kişiyi mutlu kılan standartlar, bir, kişi daimi zikrin sahibi, iki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş, yerini fazıllar almış, Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazanmış kişi. İki, üç, kalp gözünü açmış Allah Teala. Dört, kalp kulağını açmış Allah Teala. Allah'ın nurlarını görüyor. Kişi yeter mi yetmez? Bu kişi Allah Teala ile konuşuyor. Kalp kulağı açıldığı için Allah'ın söylediklerini işitiyor. Altı ve yedi, ne yapıyor kişi? Allah'ın hikmet sahibi bir kulu oluyor ve hayır sahibi oluyor. Neden hayır sahibi? Bu kişi Allah Teala'nın hayır sahibi demekten muradı ne? Ehli hayır. Çünkü bu kişi daimi zikrin sahibi. Her an zikrediyor. Her saniye 700 derece kazanıyor. O ömrü o 700 derecatı devamlı kazanmakla geçiyor her saniye. Bu sebeple ehli hayır. Peki aynı zamanda ehli hüküm, hikmet ehli. İşte sevgili kardeşlerim, burada artık sonsuz bir mutluluğa ulaşmıştır kişi. Dünya saadeti tamamlanmıştır. Kişi burada yer katlarının hepsini görür. Yani yerlerin melekutunu gösterir. Yedi kat cehennemi, o cehennemde olanları gösterir kişiye. Tüyler ürperir kişinin. Allah'a sonsuz hamd ve şükreder. O cehennemden Allah Teala kendisini kurtardı, bunları nasip kıldı diye. Ve yerlerin melekutu tamamlandıktan sonra, ki bu noktada kişi %100 dünya saadetinin sahibi olmuştur. Görüyor musunuz? Dünya saadeti %2 ile başlıyor. Mürşide ulaşmadan evvelki devrede sadece %2 rahmet birikimi. Sonra %7, %7 devamlı artıyor. %51'e ulaşınca nefsinin kalbindeki nurlar, ruhu da Allah'a ulaşıyor. Kişi ermiş bir evliya hüviyetine ulaşıyor. Fizik vücudu Allah'a teslim olunca nefsinin kalbi %81 nurlarla doluyor. Nefsinin tesliminde ise %100 nefsin kalbi nurlarla dolu ve karanlıkların %100'ü kapı dışarı edilmiş durumda. Kişinin içi dışı, içi pür nur olmuş. Dışı henüz pür nur olmamış. Bundan sonra ne olacaktır? Allah-u Teala'nın yapacağı şey, o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmek. Ondan sonra da o kişinin irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarını örtmek, sonra onun başına salah nuru vermek. O zaman
ne olur?

kişinin içi de kalbi de pür nur olur, dışı da pür nur olur. Başının üzerinde salah nuru oluşur kişinin. İşte salah nurunun oluştuğu yer, salah makamının, yani göklerin melekutunun gösterildiği, yedi kat göklerin gösterildiği standardın ötesinde, kişi ihlas makamındadır, yedi kat gökler gösterildiği sürece, yedi kat gökler tamamlandığında, yedinci gök katının ne zaman kişi son noktasına, en üst noktasına Sitret-ül Münteha'yı görürse, o muhteşem renklerdeki ağacı görürse, o kadar güzel renklerle bir ağacı hiçbir zaman bu dünyada görmeniz söz konusu değildir. Onu gördüğünüz zaman Sitret-ül Münteha'yı gördünüz. Ne olur? O noktada Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Kim diyorsa ki ben Sitret-ül Münteha'yı gördüm, Allah beni tövbe-i nasuha davet etmedi, bu doğru değildir sevgili kardeşlerim. Tövbe-i nasuh, Sitret-ül Münteha'nın kesin işaretini taşır. Yerlerin melekûtu tamamlanmıştır. Neyle? Ana dergah görüldüğü zaman. Yedi tane yer katı, yedinci de ana dergah. O zaman yerlerin melekûtu tamamlanmıştır. Yedi tane gök katı, yedinci katın Sitret-ül Münteha'sı, göklerin melekûtu da tamamlanmıştır. Kişi muhteşem bir dünya saadetinin içindedir. Ve bundan sonra ne olur? O kişinin başının üzerindeki salam durumundan sonra Allah onun günahlarını sevaba çevirir bir defa daha. Ondan sonra o kişinin iradesini de teslim alır. İradenin teslimi yolun sonudur. Kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle icazet verir. Bu bir yetkidir. İrşada memur ve mezun olmak yetkisi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu yetkinin sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O sahabe Kunel Evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensara ve Muhacirine tabi olanlardandı, tabiinlerdendi diyor. Hem Ensara tabi olmuşlar hem Muhacirine. Hepsi bu seviyeye ulaşmış. Mutluluktan haberler nasıl bu noktada? Bu noktada kişi iç dünyasında %100 sulh ve sükunu yaşamaktadır. Neden? Nefsinin kalbindeki bütün afetler gitmiştir. Yerine faziletler ve %2'de rahmet gelmiştir. Nefsin kalbi de ruhun kalbiyle aynı özelliklere kavuşmuştur. Hem nefs hem de ruh ikisi birden Allah'ın bütün emirlerine riayet ederler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. Ne olmuştur? Kişi iç dünyasında sonsuz mutluluğa ulaşmıştır. Dünya saadetine ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde nurlar %100 oluşmuştur. Karanlığa hiç yer yoktur. Artık nefsle ruh arasında hiçbir kavga oluşmamaktadır. Nefsin de %100'ü, ruhun da %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemekte, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istememekte. Böylece nefsle ruh arasında iç dünyada tam bir uyum ve sulh ve sükun hali oluşmuştur. Nedir dünya mutluluğu? Kesintisiz bir sulh ve sükun hali, birinci özellik. İkinci özellik, hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah'ın emir ve yasaklarında, yani Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız. Üçüncüsü zaten kesintisiz olmasıdır. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Nasıl bir mutluluk? Kesintisiz bir mutluluk. Bu kesintisiz mutluluğun oluşma standardı sulh ve sükun hali, kavganın bitmiş olması hali. Ne oldu iç dünyanızda? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. İç dünyanızdaki kavga bitti. Bunun tabii neticesi nedir? Başkalarına karşı en güzel davranışlarla
ulaşmanız onlara bütün güzellikleri yaşatmaya çalışmanız başka insanları mutluluğa ulaştırmaya yönelik bütün gayretleriniz. Böyle bir statü içinde varsınız. Allah'ın bütün güzelliklerini sadece yaşamıyorsunuz, başkalarını da yaşatmaya çalışıyorsunuz. İç dünyanızdaki kavganın bitişi sebebiyle başkalarına karşı kötü davranamazsınız. Çünkü nefsinizde artık afetler yok. Tam aksine herkese yardım etmeye çalışırsınız. O yardımların sahibi olursunuz. Başka insanların mutluluğu üzerinize vazife olur. O zaman başka insanları sadece mutlu etmek istikametinde çalışansınız. Hiç kimseye karşı ters bir davranışta bulunamazsınız. Hiç kimseye onu huzursuz edecek olan bir davranışın sahibi olarak bir müdahalede bulunamazsınız. Öyleyse dış dünyanızda da sulh ve sükunu bozabilecek olan bir olay yok. Dış dünyanızda da tam bir huzur içinde, mutluluk içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir sonrasına bakalım olayın. Ya Allah ile olan ilişkilerde ilişkilerimiz neden ibaretti? Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek. O kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Emrettiği her vazifeyi mutlaka yapar. Daimi zikrin sahibidir. Günde 7 defa 7 vakit namaz kılar. Ve Allah-u Teala'nın onun ötesindeki bütün emirlerini yerine getirir. Herkese yardımcıdır. Kendisini başkalarının mutluluğuna adamıştır. Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getiriyor. Ek kesintisiz. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemiyor. Ve böylece emir ve yasaklar cephesinde de, yani Allah ile olan ilişkilerinde de, hem iç dünyasında hem dış dünyasında hem de Allah ile olan ilişkilerde tam bir mutluluğu yaşıyor kişi. İşte bu insan mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Hepinize vermek istediğimiz Allah'ın mesajı budur. Kur'an-ı Kerim bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Bütün insanları bu hedefe davet eder. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek insanı kamil olmanız. Kemalatın sonuna ulaşmanız. Son teslim, iradenin teslimidir. Yerlerin melekutu önce görülmüştür. Göklerin melekutu ondan sonra görülmüştür. Kalan sadece Allah'ın zatıdır. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatı da görürsünüz. Ve son bilmece orada çözülür. Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisi olursunuz sevgili kardeşlerim. Mutluluktan uçarsınız. Kendinizi tamamen başkalarına adarsınız. Başka insanlar için çalışmaya başlarsınız. Onlara ulaştırabildiğiniz mutluluk sizi mutlulukların şahikasına çıkarır. Başkaları için yaşamanın o sonsuz hazzını kesintisiz bir şekilde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden bütün gönlümüzle dileyerek hepinize onun sonsuz mutluluklarına ulaştırması için dualarda bulunuruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bir gün bizatihi ondan öğreneceksiniz. Aynı şeyleri aynı standartlarda duyacağız, yaşayacağız. Şeytanın bütün engellemesine rağmen. Unutmayın, kuvvet onda değildir.
kuvvet bizdedir. Öyleyse ne bize ne dostlarımıza iblis bir şey yapamaz ve bunun hüznü içinde biz hayatta oldukça bir ömür geçirecektir iblis. Siz Allah'ın koruması altındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgimiz hepimize yeter. Allah Teala'nın indinde hepinizi selamlayarak sözlerimi inşallah tamamlıyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, işte bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, onun bir güzelliğini daha yaşamak üzere. Konumuz Hanif dini, Hanif fıtratı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hanif dininden bahsediyor. Hanif fıtratından bahsediyor. Hanif dini Hazreti İbrahim'in dinidir. Bu din aslında ezeli ve ebedi bir dindir. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'dan ve aynı zamanda da tabii ilk peygamber, ilk insan ve ilk nebi olan Hazreti Adem'den son nebi olan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar din bu peygamberlere verilen şeriat kitapları ile dizayn edildi. Ve asli unsurlar itibariyle bütün şeriat kitapları birbirinin aynıdır. Asli unsur bütün nebilere Allah'ın verdiği şeriat kitaplarındaki üç unsurdur. O şeriat kitabı bir hidayet rehberidir. O şeriat kitabı bir nurdur. O şeriat kitabı tek bir şeriat ihtiva eder. Allah'ın şeriatı hiç değişmemiştir. Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamber, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bu şeriat hiç değişmemiştir. Yani Allah'ın koyduğu dinin temel kaideleri. Uyulması lazım gelen Allah'ın emirleri. Öyleyse kıyamete kadar da sadece bu kainatın tek dini mevcut olacaktır. O dinin Hazreti İbrahim'in lisanıyla adı Hanif dinidir. Arapça adı İslam dinidir. Hanif kelimesi de İslam kelimesi de teslim hükümlerini içerir. Bir başka ifadeyle ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Şura suresi 53. ayet-i kerime. Bakalım Allah Teala ne diyor Şura 53'te? Diyor ki:

Şura suresinin affedersiniz 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizin içinde, sizler içinde şeriat kıldık diyor Allah Teala. Yani demiş oluyor ki Hazreti Adem'in de, Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da şeriatı aynı şeriattır ve sana da aynı şeriatı şeriat olarak indirdik diyor Allah Teala. Müşriklere teklif ettiğin Allah'a ulaşmayı dileyin, tek fırkada olun ve şirkten kurtulun sözü müşriklere ağır geldi. Müşriklere teklif ettiğin şey müşriklere ağır geldi diyor. Neyi teklif etmiş? Hanif dinini teklif etmiş. Hanif dini üç esas içerir. Bir, tek Allah'a inanmak, vahdet. İki, tek Allah'a inananların Allah'a ulaşmayı dileyerek oluşturdukları tek bir fırka. Geri kalanların hiçbirisi kurtulamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu o tek fırka kurtulur. Geri kalan 72 fırka kurtulamaz. Bu faktörün adı tevhid. Ve üçüncüsü teslim. Ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ezeli ve ebedi din bu dindir. Bütün mukaddes kitaplarda, yani Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da adalet müessesesi vardır. Üç kitapta adaleti temsil eder. Allah'ın adaletiyle emrolunur. Üç kitapta hidayet rehberidir. Üç kitapta nurdur. Ve şeriat itibariyle üç kitapta aynı şeriatı ifade eder. Ve sonucuna geliyoruz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin. Allah Teala şöyle söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte dinden murat budur. Allah'ın bir emaneti var bizde. Ruh adı verilen bir emanet. Bu emaneti doğduğumuz zaman üflüyor Allah Teala. Biz diyor Adem Aleyhisselam'a ruhumuzdan üfürdük diyor. Ve ona fuatler verdik. Görme, işitme ve idrak hastaları verdik diyor Allah Teala. Hepimizde bir ruh vardır. Vardı. Ve o ruh Allah'a aittir. Biz de Allah'ın temsilcisidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi düşünülemeyen bir yaratık ruh.
Allah'ın istediklerini en üst seviyede gerçekleştirmemizi isteyen bir varlık. Ve teslim mahalli Allah. Mutlaka Allah'a ruhumuz geri dönecektir. Ya biz dünya hayatında ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz, o zaman Allah'ın ermiş bir evliyası olacağız. Ruhu Allah'a ermiş bir evliya. Veya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz. Bunu da hiçbir zaman gerçekleştirmeyeceğiz. Ve cehenneme gideceğiz. İki alternatif de geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in dinini sana da din olarak verdik dediğine göre, Hazreti İbrahim'in dini Hanif dini olarak Kur'an-ı Kerim'de geçtiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif miydi? Hanif dininin sahibi miydi? Evet, kesin. O da bir Hanif'ti. İşte Allah-u Teala Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Habibim veçhini, yani fizik vücudunu Hanif olarak dine ikame et. Yani dini hayatta tutmak için veçhini, fizik vücudunu din konusunda faaliyete geçir. Dine ikame et. Din için, dini hayatta tutmak için, hay kılmak için harekete geç. Hanif olarak bu işi yap diyor Allah-u Teala. Yani diyor ki sen Hanif'sin diyor. Hanif fıtratının sahibi olan insanoğlu, Hanif dininin sahibidir diyor. Sen Hanif'sin. Sonra da diyor ki Allah-u Teala, o Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyum olan, ezelden ebede devam edecek olan, kıyamete kadar devam edecek olan din budur. Ayakta kalacak, hayatta kalacak, hiç yok olmayacak olan din, işte bu dindir diyor Allah-u Teala. Ezeli ve ebedi din, kayyum. Geçmişten geleceğe kadar uzanan, ezelden ebede kadar uzanan, sonsuza kadar devam eden kainatın tek dini. Ve diyor Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır. Bunda değişiklik göremezsin. Allah'ın kayyum olan dini Hanif dinidir. Bunda da değişiklik göremezsin. Gene yani Allah bütün insanları kainatın o tek dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmıştır. Yani bütün insanlar doğdukları zaman kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Görürler ama bu dünyayı görürler. İrşat makamını irşat makamı olarak göremezler. İşitirler, insanların söyledikleri alelade şeyleri işitebilirler. İrşat makamının söylediklerine mana veremezler. Onu anlayamazlar. İşitemezler, manasına varamazlar. Yetmez, kalplerine indirdiklerinde de irşat makamının söylediklerini onu idrak edemezler. Derin bir anlayışla kendilerine mal edemezler. Kör, sağır ve dilsizlerdir diyor Allah-u Teala insanlar. İşte bütün insanlar kör, sağır ve dilsiz olarak yaratılır. Ama kim Hanif dininin ilk gereğini gerçekleştirirse, Allah'a ulaşmayı dilerse,
Her şey onunla başlar, Allah'a yönelmekle başlar. Kişi ancak Allah'a yöneldiği zaman Hanif dininin sahibidir. Yöneldiği zaman ne olur? Yöneldiği zaman Allah'ın standartları derhal başlar. O kişinin gözlerindeki icab-ı mestürü alınır. İrşat makamının irşat makamı olarak gözler görmeye başlar. İletirler zihne. Zihin de o kişiyi mürşid olarak algılar. Kişi görme hassasının üzerindeki gışa ve atlı perde alındığı için irşat makamını artık irşat makamı olarak görmeye başlar. Kulaklarındaki vakrayı alır Allah Teala ve işitme hassasının üzerindeki mührü alır ve kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye, onların gerçek manasını anlamaya başlar. Ve onları kalbine indirdiğinde Allah Teala kalbinin mührünü açtığı için ve kalbindeki ekinleti alıp onun yerine ifatı yerleştirdiği için o sözlerin gerçek manasını idrak etmeye başlar. İşte bu Hanif fıtratının gereğidir. Öyle bir vasatta, öyle bir vasıfla yaratmıştır ki Allah Teala o insanı, bütün insanlar irşat makamının söylediklerini işitebilirler, idrak edebilirler, irşat makamını irşat makamı olarak tanımlayabilirler. Ama bir şartla, hanif oldukları takdirde. Eğer hanif olmazlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, hanif olmanın ilk adımı Allah'a ulaşmayı dilemek, o zaman ne görürler, ne işitirler, ne bilirler. Öyleyse hanif fıtratının başlangıç noktası gözlerin, kulakların, kalbin görme, işitme ve idrak etme hastalarının tamamen kapalı olmasıdır. Herkese tebliğ mutlaka yapılır. Yapılmayan insan mevcut olamaz. Tebliğe cevap vermeyen ya da tebliğe karşı çıkan herkesin gözleri, kulakları, kalbi, görme, işitme, idrak etme hastaları mühürlenir. Hanif fıtratı bunları ihtiva eder. Mühürlenebilen ve açılabilen görme, işitme ve idrak. Bu fıtratla yaratılır insanoğlu. Yani fıtratında görme, işitme ve idraki engelleyen bir muhteva var sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar bu fıtratla yaratılmışlardır. Kör, sağır ve dilsiz ama Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hepsi birden Allah Teala tarafından mutlaka değiştirilebilecek olan bir özellikle. Allah'ın koyduğu engeller gene Allah Teala tarafından alınabilecek olan özellikle yaratılıyor insanlar. Bu hanif fıtratının muhtevasıdır. Hanif fıtratının gereği olarak insanlar kör, sağır ve dilsizdirler ve idraksizdirler. Gene hanif fıtratının gereği olarak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde bütün kapılar açılır. O kadar mı? Hayır. Hanif fıtratı o insanın daha ötedeki standartlarını da ihata eder. Allah Teala'nın o kişinin kalbine ulaşmasını gene ondaki hanif fıtratı sağlar. Ona da müsaittir kişinin yapısı. Allah o kalbe ulaşıp o kalbi Allah'a çevirecektir. Yeter mi?
hayır yetmez. Onunla yetinmeyecektir Allah Teala. O kalbi Allah'a çevirdikten sonra o kişinin göğsünü yaracaktır. Neden? Çünkü o kişiyi Allah'a ulaştırmayı diliyor Allah Teala. Neden diliyor? O kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği için. Öyleyse burada duralım, başa dönelim. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesini söyledik. Hanif olarak veçhini dine ikame et. O hanif fıtratıyla Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ne hanif fıtratında ne de Allah'ın kayyum dininde, ezelden ebede devam edecek olan dininde değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din bu dindir. Rum 30. Rum 31'de ne diyor Allah Teala? Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Hepsi ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. İşte Türkiye genelinde manzaraya baktığınız zaman bir çok cemaat görürsünüz, toplum görürsünüz, insan inançları dizisi görürsünüz. Ama bu dizayna baktığınız zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse takva sahibi olamazlar. Çünkü onlar münip olmamışlardır. Olmamışlarsa hanif olamazlar. Hanif fıtratıyla yaratılmak başka şey, hanif olmak başka şey. Hanif olmak, fıtratı işler hale getirmek demektir. Fıtratımızda, yaratılışımızda olan hanif fıtratını işler hale getirmek demektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen, o tek fırkayı ulaşan, oluşturanlar şirkten kurtulurlar. Öyleyse hanif fıtratının sahibi olan kişi de herkes hanif fıtratının sahibidir. Ama başlangıçta herkes şirktedir. Herkes dalalettedir. Herkes küfürdedir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman hanif fıtratının gerekleri Allah-u Teala tarafından bir bir gerçekleştirilecektir. Kişi şirkten kurtulacaktır. Kişi küfürden kurtulacaktır. Kişi dalaletten kurtulacaktır. Öyleyse hanif dininin muhtevası, hanif dininin fıtratı, hanif fıtratıyla yaratılan insan bu noktadan başlayarak acaba hangi özelliklerin sahibi kılınacaktır Allah Teala tarafından? Bu noktadan sonra Allah o kişinin göğsünü yaracaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Allah o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu sebeple yani münib olmuştur. Bu sebeple şirkten kurtulmuştur. Bu sebeple takva sahibi olmuştur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, takva sahibi olamayacaktı. Öyleyse, hanif fıtratı kişiyi takva sahibi yapabilecek olan bir fıtrattır. Ama bu fıtratın Allah-u Teala tarafından çalıştırılabilmesi bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir şey fıtratın bütün çeşmelerini harekete geçirir. Fıtratımızda sağırken görmek, körken görmek, sağırken işitmek, idraksizken idrak sahibi olabilecek olan
özellikler var. Fıtratımız bu. Allah'laşmayı dilediğimiz zaman Allah Teala bizdeki yaratırken bize verdiği bu özelliklerin hepsini çalıştırmaya başlıyor. Yapımız da var. Fıtratımız da var. Ama Allah'laşmayı dilemezsek hiçbiri çalışmıyor. Öyleyse daha sonra ne yapıyor Allah Teala? Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor Allah Teala. Niçin açıyor? Çünkü bizi kendisine ulaştırmayı dilemiş. İşte buradaki muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala diyor ki Enam suresinin 45. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslime açar. Öyleyse fıtratımızda Allah'a teslim olabilmek vasfı var. Ruhumuzu Allah'a teslim edebilmek vasfı var, fıtratı var. Fıtratımızda bu muhteva mevcut. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edebilmek imkanı var. Bu yapıya sahibiz, yapımızda bu var. Nefsimizi Allah'a teslim etmek yeteneği var. Fıtratımızda var, yaratılışımızda bu var. İrademizi de Allah'a teslim etmek imkanının sahibiyiz. Fıtratımızda bu da mevcut. Bunları yapabilecek olan vasıflarla donatılmışız. Ama bu vasıfları Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kullanamayız. Allah'a ulaşmayı diledik, ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Buraya kadar fıtrat otomatik olarak kullanılır. Allah Teala size hiçbir şey bırakmaz. Bütün yetkiler Allah'tadır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanın bütün fıtratlarını Allah Teala çalıştırarak mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamağa getirir. Ondan sonra da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. 22. basamağa kadar kişi garantidedir. Fıtrat bunu da muhtevidir. Bu garantinin de sahibidir bütün insanlar fıtrat olarak. Dikkat edin ki Allah'ın kanunları, yapıyı ve o yapıdaki bütün değişiklikleri daimi kontrol altında tutar. Yapı olarak insanlar ruhlarını Allah'a ulaştıracak olan bütün özelliklerin sahibi olarak yaratılmışlardır. Ve bu özellikler ancak o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemekle anahtarı çevirmesiyle çalışmaya başlar. Nasıl kontağı çevirmeden araba çalışmıyorsa, arabanın fıtratında, arabanın yapısında kontağı çevirdiğiniz zaman motorun çalışması varsa, ondan sonra şanzıman üzerinden tekerlerin dönmesi varsa ve bütün bunların tahakkuk için mutlaka anahtarı çevirmeniz gerekirse, arkasından da arabayı vitese almanız söz konusuysa, otomatik vitesli de olsa araba, mutlaka vitese ulaştırmanız gerekiyorsa, aynı standartlar, insanda da fıtratlar var, vasıtalar var, hedefe ulaşacak olan her şey mevcut, ama onların çalışmaya amade kılınması lazım. Ve göğsümüzden kalbimize nur yolunu açan Allah'ın bunu yapmasından sonra fıtratın gereği olan başka bir olayla karşı karşıyayız. O kişinin zikir yapması halinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin göğsüne zikrin arkasından rahmetle faz isimli iki tane nur gelir. Daha mürşidine ulaşmamıştır kişi.
Ama zikir yaparsa rahmet ve faz o göğüse mutlaka ulaşacaktır. Üstelik de o yarıktan geçerek kalbe kadar gelecektir. Ama rahmet kalbe ulaşabildiği halde fazıllar kalbe ulaşamayacaktır. Bu fazılların kalbe girebilmesi için Allah Teala'nın kalbimize iman kelimesini yazmış olması lazım. Bu iman kelimesi bir çekim alanı oluşturacaktır. Bir mıknatıs kuvveti manyetik alan ve sadece fazılları kendisine çekecektir. İşte fazılların kalbe ulaşması ve kalpte yerleşebilmesi bu standartlar altında mümkün ve geçerlidir. Kalbimizin yapısı öyle bir dizaynda yapılmış ki manevi kalbimizin oraya iman kelimesinin yazılacağı bir yer var. Bir manyetik alanın merkezini teşkil edecek bir yer var kalbimizde. O iman kelimesinin yazılabileceği ve çekimi gerçekleştirebileceği bir standartta yaratılmış kalbimiz. Yani yapımızda bir manyetik alanın vücuda gelmesi için müsait olan bir zemin hazır vaziyette bekliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine iman kelimesini yazılacak ve bu yazılan iman kelimesi sebebiyle manyetik alan çalışmaya başlayacak ve kalbe ulaşan fazılları kalp kendisini çekip yapıştıracak. Böylece nefs tezkiyesi başlayacak. Öyleyse her şey Allah-u Teala'nın önceden planlayıp dizayn ettiği muhteşem bir yerleştirme planıyla tahakkuk ediyor. Bu yapımızda mevcut olan bir sistemler demeti. Ve kalbimize imanı yazıyor. Mürşidimize ulaştığımız zaman tabiyetimizle birlikte kalbimize iman yazılıyor ve başımızın üzerine de devr-i nübüvvetin ruhu geliyor. Kalbimize imanın yazılmasının üzerine zikir yapmaya başladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat göğsümüze geliyor. Göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Ve ikisi birden kalbimize ulaşıyor ama kalbimizin içine girebilen sadece rahmet nurları. Bu rahmet nurlarının kalbimize girişi de Allah-u Teala tarafından açık bir şekilde anlatılmış. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a açar. Göğsünden kalbine, göğsünü yarar diyor Allah Teala, şerh eder. Göğsünü şerh eder ve İslam'a açar. Göğsün yarılması, göğsümüzden kalbimize bir nur yolunun açılması, Allah Teala'nın göğsümüzü, manevi göğsümüzü bu yarığın oluşmasına müsait şekilde yaratması ve nurların geçmesine müsait bir yapı. Nurları gönderen kim? Allah. Allah'ın rahim esması. Peki bütün bu işlemleri bizim vücudumuzda oluşturan kim? Gene Allah'ın rahim esması. Ama Allah'ın rahim esması bu işlemleri yaparken bu işlemlerin oluşmasına müsait bir zemin zaten vücudumuzda var. İşte fıtrat o müsait zeminin her parçası. Ve zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kalbimize ulaşıyor ama kalbimizin içine fazıllar giremiyor. Ve nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi, rahmet birikimi tamamlandığı zaman nefsimizin kalbi huşu sahibi olmamızı temin ediyor. İşte orada Allah Teala Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Allah Teala kalbimizi
huşuya ulaşacak olan bir vasıfta yaratmış. Ama zikir de bu huşuyu oluşturacak olan rahmeti ve fazlı Allah'ın katından indiriyor. Ve her şey bir ilahi planın bir parçası olarak tahakkuk ediyor. İnsan bu parçanın bir tanesi. Vücudu da bu hedeflere ulaşabilecek evsafa sahip kılınmış, vasıflara sahip kılınmış Allah-u Teala tarafından. Huşu sahibi oluyoruz nefsimizin kalbine. %2 rahmet girip de oraya yerleştiği zaman, rahmeti gönderen kim? Allah. Oraya yerleştiren kim? Allah. Huşu sahibi olmamızı sağlayan gene Allah. Ama nefsimizin kalbinde öyle bir yer var ki oraya iman kelimesini yazıyor Allah Teala. Orası bir manyetik alanın bir kutbunu vücuda getirmeye müsait. Ve Allah'ın katından gelen fazıllar da manyetik alanın diğer kutbunu oluşturuyor. Yani ilahi plan bu iki faktörün karşılıklı gelerek birbirine yapışmasını temin edecek bir dizaynı içermiş durumda. Bu durumda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği her şey bir hedefi adım adım gerçekleştirmek üzere dizayn edilmiş. Vücudumuzun özellikleriyle Allah'ın katından gelenler arasında tam bir ilişki söz konusu. Birbirini tutan, birbirine tam olarak uyan iki tane muhteva. Bir, biz doğmuşuz, vasıflarla yaratılmışız. Bu vasıflar Allah'ın katından gönderdikleriyle tam uyumu sağlayabilecek özellikleri ifade ediyor. Sonra nefsimizin kalbinde %2 nur birikimine huşu sahibi oluyoruz. Müşriklerimize ulaşıyoruz. Ulaşınca ne olur? Ulaşınca Allah-u Teala'nın kalbimize iman kelimesini yazması söz konusu. Başımızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi söz konusu. Kalbimize iman kelimesini yazdığı için iman artan bir mümin oluyoruz. Burada Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Bir yeni muhteva görüyoruz burada. Allah günahlarımızı örtmüştü. Şimdi de sevaba çeviriyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesi nefsimizin kalbine artık sadece rahmet ve fazlın gelmesini değil, rahmetle fazl ve rahmetle salavat isminde iki grup nur gelmesini ifade ediyor. Allah Teala Zümer suresinin 22 ve 23. ayetlerinde Allah'ın katından iki tane nur geldiğini, bunu Allah Teala'nın o kişinin göğsünü yararak kalbine ulaştırdığını söylüyor 22. ayet-i kerimede. Allah'ın göğsünü şerh ederek kalbini İslam'a açtığı kişinin kalbine ulaşan o nurlarla aydınlanmasıyla kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş olan kişinin muhtevası aynı olabilir mi diyor Allah-u Teala. Elbette farklı müesseseler. Ama aynı kalp, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu vasıfları birer birer ortaya koyuyor, hepsi kullanılıyor. Dilemezseniz hiçbiri kullanılmıyor. Vasıflarınız var ama hiçbir işe yaramıyor. Karşılıklı uyum sağlanamıyor, işlev tamamlanamıyor. Allah'ın katından gelenlerle nefsinizin kalbindeki ortam
birbirine paralel bir yapıyı ifade ediyor. Biri ötekine ihtiyaç sahibi. Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gelmese hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Ama o kişinin kalbinde Allah'ın imanı yazması söz konusu olmasaydı, Allah'ın katından rahmetle faz gelse bile, kalbe de girebilse bile gene nefs tezkiyesi gerçekleşemezdi. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, insicam, birbiriyle muhteşem bir ilişki, birinin diğerine ihtiyaç halinde oluşu. Dizaynın iki tarafını da o bizi yaratan Allah-u Teala muhteşem bir şekilde oluşturmuş. Ve nefsimizin kalbine Allah-u Teala nurları ikişer ikişer indirdiğini söylüyor Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Tıpkı kitaba ve içindekilere, kitabın içindeki sözlere hadise ihtas ettiği, Allah'ın hadis kıldığı muhtevaya paralel olarak Allah nurlarını ikişer ikişer indirir diyor. Bunların nur olduğu 22. ayet-i kerimede belli. Kişinin kalbine Allah-u Teala bir çift nuru gönderdiğini söylüyor. Ve kalp buna müsait olarak yaratılmış. Allah'ın katından gelen bu nurlar o kişiyi cezbe sahibi kılıyor. O kişinin nefsinin kalbinde yerleşen nurlar o kişiyi hidayete erdiriyor. Zümer 23'te bu hidayet Allah'tan gelen nurlardan sonra kalbe ulaşmasıyla kalbin hidayete erdiği ifade buyuruluyor. Öyleyse sonra ne olur? Allah'ın katından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında %7 toparlandıkça ruh Allah'a doğru seyr-i sülük isimli bir yolculuk gerçekleştirir. Öyleyse hanif fıtratıyla yaratılan insanın fıtratında ruhun ve nefsin arasındaki bir işbirliği gene birbirine muhtaç oluş söz konusudur. Eğer nefs tezkiye olamazsa ruhun zemin kattan bir kat bile yukarıya çıkması mümkün olamaz. İlk %7 nur birikimiyle ruh birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimiyle ikinci kata ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleriyle 7 tane katı birer birer aşar, 7. kata ulaşır. 7. katında 7 tane alemini geçtikten sonra Allah'a ulaşacaktır. Ama ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin mutlak olarak tezkiyesine bağımlıdır. Öyleyse fıtratımızda bir başka ilişki, bir başka ihtiyaç sahibi olmak söz konusu. Ruh nefsin tezkiyesine ihtiyaç gösterir Allah'a ulaşabilmek için. Nefste tezkiye olacaktır ki ruh Allah'a ulaşsın ve nefs azaptan kurtulsun. Öyleyse her şey birbiriyle paralel bir seyir takip ediyor. Nefs

O kişi o ruhla birlikte yaşar. Ama hayattayken onu Allah'a iade etmek mecburiyetindedir. Yapısı da buna göre dizayn edilmiştir. Her şey önceden Allah-u Teala tarafından en ihtişamlı şekilde dizayn edilmiş. Her şey yerli yerine dört dörtlük olarak oturuyor. Nefsimizin kalbinde %49, 7 kere %7 fazıl ve %2 sadece ilk etapta nefsimizin kalbine giren %2 rahmetle birlikte nefsimizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman nefs tezkiyesi tamamlanmış olur. Fatır Suresi 18. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Ve o kişinin ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Nefsin tezkiyesi ruhumuzun Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Yani hiç kimsenin nefsi tezkiye olmadan ruhu Allah'a ulaşamaz. Nefs ruh tarafından devamlı sıkıntıya sokulacağı için, huzursuz kılınacağı için bu huzursuzluktan, ruh tarafından kendisine ulaştırılan sıkıntıdan kurtulmak için tezkiye oluyor. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a ulaşamaz. Ruh da Allah'a dönmek mecburiyetindedir. Üzerimize 12 defa farz kılınan bir husus var. Allah'a ulaşmayı dilemekte, ruhu Allah'a ulaştırmakta, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek de hepsi konunun içindedir. Hepsini muhtevi 12 tane ayet, her biri bir açıdan meseleye bakıyor. Ama hepsinin toplamı mutlak olarak bütün içeriyor. Ruhunda ve içinde, nefsinde, iradenin de Allah'a teslimi. Öyleyse teslim için söz konusu olan şey, ruhun Allah'a dönüp teslim olabilmesi için söz konusu olan şey, nefsin tezkiyesidir. %50'den fazla nur birikimini nefsimizin kalbinde sağlayabilmemizdir. Ve nefsimizin kalbi buna göre yaratılmıştır. Hem vücudumuzun özellikleri, hem de Allah'ın katından gelenlerin özellikleri tam bir uyum içerisinde neticelere doğru bizi çekiyor, götürüyor. Hanif fıtratı. Hem din hanif dinidir, hem de fıtrat hanif fıtratıdır. Yani dini Allah-u Teala öyle bir karşılıklı münasebetler dizisi olarak vücuda getirmiş ki, bu dizayn içerisinde başka bir alternatif bırakmıyor Allah-u Teala. Tam bir uyum söz konusu. A, B'ye ihtiyaçlı, B de A'ya ihtiyaçlı. Ruh, Allah'a geri dönmeye mecbur. Farz. Farz mı? İşte bakın ne diyor Allah-u Teala. Veskür ismi Rabbike ve tebettelilehi teptilat. Müzemmil 8. Ve Allah'ın ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Yani zikrederek ulaş. Allah'a insan ruhunun ulaşmasının zikirle olduğu bu ayet-i kerimede anlatılıyor. Demin söylediğimiz diğer ayet-i kerimede, o ayet-i kerimede nefsin tezkiyesinin ruhun Allah'a ulaşmasını sağladığını ifade ediyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiştir. Niçin? O kendisinde hem ruh vardır, hem nefs vardır, hem fizik beden vardır. Ve Allah'a söz verilmiştir ki kişi nefsini tezkiye edecektir. Nefsini tezkiye ederek ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ve böylece

kişi mutluluğa ulaşacaktır. Öyleyse nasıl bir dizayn sevgili kardeşlerim? İlişkiler sadece hayranlık uyandıracak bir içerikte meselenin künhünü Allah-u Teala size izah ettiği zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Her noktada tam bir uyum hali ve Allah-u Teala'nın ruhu, nefsi, fizik vücudu ve Allah'tan gelen bu fizik vücudun Allah'ın bir sevgilisi olması için Allah'tan gelen bütün sistemleri nasıl organize ettiğini, nasıl bir ahenk içinde muhteşem bir dizaynın mevcut olduğunu hayranlıkla müşahede ediyorsunuz. Ve her şey, arka arkaya vücut bulan bütün olaylar, bütünün sadece bir parçası. Nefsimizin kalbinde %51 nur oluştuğu an, ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok oluyor. Nereden gelmişti? Allah'ın zatından gelmişti. Allah insanın ruhundan üfürdü. Şimdi o üfürdüğü ruhu geriye istiyor. O geriye istediği ruh Allah'a ulaşmış durumda. İstiyor mu? İşte Müzzemmil 8 açık bir şekilde, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi açık bir şekilde bunu söylüyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bunun bir emir olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde de ifade edilmiş. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona vasıl ederler, ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna davet eder ve oraya ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yunus 25-26'da da onlara Ahsen-ül Hüsna ve daha ziyadesi de var diyor. Ahsen-ül Hüsna Allah'ın zatına ulaşmak, ziyadesi Allah'ın zatını görmek. Sevgili kardeşlerim, neticede ne oluyor? Bu noktada ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra bitiyor mu? Bitmiyor. Zikrimizi arttırıyoruz. Nefsimizin kalbinde nurlar %80'i açtığı zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. Nasıl? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyerek muhsinlerden oluyoruz. Daha ötede nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve muhlislerden oluyoruz. Nefslerini halis kılanlardan, nefsimizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ruhumuz da ve içimiz, yani fizik vücudumuz da, nefsimiz de, irademiz de hepsi Allah'a teslim etmemiz için bize verilen emanetlerdir. Ve kainatın en büyük mutluluğunu bu dört emaneti de Allah'a teslim ettikten sonra yaşamaya başlarız. Sonsuz bir mutluluk sevgili kardeşlerim. O zaman siz de söyleyeceksiniz, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bu güzelliklerin arasında insanların dizaynı unutmaları da söz konusu. O zaman hüsrana düşüyorlar. O zaman Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorlar ve dünya bir mutsuz insanlar dünyası oluyor. Kuvvet sahipleri zulümlerini işliyorlar. Ve dünya bir cehennem halini alıyor. Dünya böyle birçok olayı ard arda yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, bundan sonraki devre ise hidayet devresi olacaktır. Şu anda hidayet çağının tam içindeyiz. Öyleyse
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki fizik vücudumuzun, nefsimizin, ruhumuzun ve irademizin tam bir uyumla birbiriyle kesin ilişkileri var ve her bir yapı diğerlerini de o ahengin içinde tutabilecek olan özellikle yaratılmış. Aralarında hiçbir aksama olmaksızın sonuçlara gidebilmek söz konusu olmuş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, duyabileceğiniz, sonuçta duyabileceğiniz tek şey hayranlıktır. Allah'tan hoşlanırsınız, birinci merhale. Allah'ı seversiniz, ikinci merhale. Allah'a aşık olursunuz, üçüncü merhale. Allah'a hayran olursunuz, son merhale. Hayranlık ömrünüz boyunca hep devam eder. O sizin sahibiniz olur. Sizi asla bırakmaz. Mutluluğun o sizi sahibi kılar. O sizi mutluluğun sahibi kılar. Sahibiniz sizi mutluluğun sahibi kılar. İşte sevgili kardeşlerim, hani fıtratı dediğiniz zaman bu bütünü düşünün. İradenizin teslimine kadar ulaşan, bütün negatif faktörlerden sizi kurtaracak olan bir muhteşem, sadece hayran olunacak olan bir dizayn. Bütün yapıları birbiriyle ilişkili, tam bir mutabakat halinde ilişkili. Allah yaratırsa böyle yaratır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Hani fıtratını incelemek üzere. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bu akşamki konumuz hidayet. Kavramlardan hidayet kavramı. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet üzere olmaksa Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Mürşide ulaştığımız zaman ikinci hidayetteyiz, taviyetimizde. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman üçüncü hidayetteyiz. Bu ruhumuzun hidayetidir. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Bu fizik vücudun hidayetidir. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Bu nefsimizin hidayetidir. Sonra muhlis oluruz. İrşad oluruz. Sonra da irademizi Allah'a teslim ederiz. Bu da irademizin Allah'a teslimi, irademizin hidayetidir. Yedi safhada yedi hidayet ama dört tane teslim. Yedi safa hidayet, dört tane teslim içeriyor. Allah razı olsun. Öyleyse hidayetin muhtevasına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar karşısındaki tutumumuzu ortaya koyuyoruz. Herkes ortaya koyar. Üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. İşte bu, o kişinin birinci hidayette olduğunu gösterir. Âl-i İmrân 103'te Allah Teala buyuruyor ki, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Ey sahabe diyor Allah Teala, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o çukurdan kurtardı. Ve kalplerinizi telif etti, artık kardeşler oldunuz. Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki, hidayete eresiniz. Böylece hidayete eresiniz. İşte Allah-u Teala'nın buradaki ateş çukurundan sahabeyi kurtarması, onların Allah'a ulaşmayı dilemeleriyle mümkün olan bir husus. Bu dördüncü, üçüncü basamağı ifade ediyor. Enam 87 ve 88'de Allah Teala onları diyor, onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden seçtik ve onları sırat-ı müstakime hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir diyor. Bu ilk sırat-ı müstakim. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir diyor. Ve eğer şirk koysalardı elbette yapmış oldukları işler heba olacaktı. Bu sebeple şirk koysalarda heba olacaktı ifadesi var olduğu için bunun birinci hidayet olduğu kesinleşiyor. Çünkü bu hidayetten evvel onlar bütün insanlar gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yani şirkte olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten kurtuldukları kesinleşiyor. Şirkin ne olduğuna bakıyoruz. Bunun Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Rum 31'de Allah Teala Rum 31 32'de diyor ki: "Menibine ilehi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Rum 31. Allah'a milaki olmayı dile. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece ona karşı Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır.
her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, burada insanların şirkte olmaları Allah'a ulaşmayı dilememeleri sebebiyledir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi 72 fırkanın içinde olanlardır. Sadece 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olanlardır, şirkten de kurtulanlardır. İkinci safa hidayetçiye tabi olma safhası. Ne olacak? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onların üzerinde rahim esması tecelli edecek. Bu tecelli o kişilerin gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmasını, görme hastalarının basar hastalığının üzerindeki gışavetin alınmasını temin edecek. Sonra kulaklarındaki vakranın alınmasını temin edecek. Sonra işitme hastalarının mührünün açılmasını temin edecek. Sonra kalplerinin açılmasını temin edecek. Kalplerindeki ekinetin alınmasını temin edecek ve kalplerinin içine iman, affedersiniz, ekinetin yerine ihbat konulmasını temin edecek. Kişi böylece gören, işiten ve idrak eden birisi olacak. Bunların her birinde de bir miktar o kişinin günahı örtülerek bütün günahları örtülmüş olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi böylece 7. basamağa ulaştığı zaman o kişinin bütün günahları örtülmüş olacak ve kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi irşat makamına karşı işiten, idrak eden ve gören birisi olacak. İşte bu noktada Allah Teala o kişinin kalbine ulaşacak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek, göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolu açacak ve kişi zikir yaptığı zaman kalbine ilk nur girecek. Bu sadece rahmet nurudur, %2 olarak girer. Bundan sonra kişi nefsinin kalbine %2 rahmet girince huşu sahibi olacak, mürşidini sormak yetkisinin sahibi olacak, soracak Allah Teala'dan hacet namazını kılıp Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracak. Ulaştırınca tabiiyet söz konusudur. Tabiiyet ikinci hidayeti ifade eder. 14. basamak. Bakara suresi 38. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki biz dedik ki hepiniz oradan aşağıya inin. Benden size bir hidayetçi gelecek. O zaman kim hidayetçime tabi olursa artık onların üzerine bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Hidayetçi gelecek, hidayete erdirmek üzere ruhunu Allah'a teslim etmesi üzerine o kişi hidayetçiye tabi olacak. Burası hidayetçiye tabi olma noktası. Enam 125 فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ وَيُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَسَعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْلُ لَهُ الرِّسَّ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah artık kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslime, İslam'a açar. Kimi hidayete bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine pislik verir. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü yarar, göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmayı açar. Nahl 9 ve alallahu kastus sebili. Sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir. Minha cair, cairun, ondan cayanlar da var. Velevşâ ile hedâküm ecmain, Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Burası ikinci hidayet. Meryem 43
Diyor ki Allah Teala, ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol ki senin sıratı seviyeye, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Burası tabiyet konusundaki hidayet. Tabiyete gelen kişi tabi olduğu anda ikinci hidayet noktasına ulaşmıştır. Zümer 23. Allah'ın nezzele ahsenen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşevürü minhü cüldül lezine yahşevne rabbehum sümmetel yünü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah zâlike hüdallâhi ve yehdi men yeşâyü ve men yüldil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah itaat ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer kitab-ı müteşabih olarak indirir. Bu nurlardan insanların derileri ürperir ve Rablerine karşı huşu sahibi olurlar. Sonra Allah'ın zikriyle kişinin derilerini ve kalbini Allah yumuşatır, titretir, aydınlatır, tezkiye eder. Böylece kişinin ruhunu Allah'a ulaştırır. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediği kişiyi hidayete erdirir. Kimi de dalalete bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. Allah'ın dalalete bıraktığı kişilere hidayetçinin olmadığını, yani tabiyetlerinin mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Ve burada ikinci hidayet mürşide tabiyet söz konusu. Hacette vakzırı kılıyoruz. Allah Teala bizi mürşidimize ulaştırıyor. Tabi oluyoruz. Tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Kalbimiz içine iman yazılıyor. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesine göre. Sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah Teala bize 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Derecelerimizi süratle arttırıyor. Öbür taraftan Allah Teala günahlarımızı sevaba çeviriyor. Mürşide tabi olduğumuz zaman tam 7 tane nimet alıyoruz. Geri kalan nimetlerde fizik vücudumuzun afetlere karşı güçlenmesi, nefsimizin tezkiyeye bağlanması, başlaması, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, irademizin güçlenmesi. Ve bundan sonra, tabiyetten sonra zikir yapmaya başlıyoruz. Allah'ın zikriyle ruhumuz nefsi emarede, nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştirmek suretiyle birinci gök katına ulaşıyor. Nefsi emmare. Bu nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Ve ma uberruhu nefsi innen nefsile emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burada kişiye Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etmiş, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu tecellinin meyvelerini topluyor kişi. Nefs tezkiyesi yapıyor. Zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine gelen rahmetle faz ve salavattan fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine yapışarak nefsimizin kalbinde tezkiyeyi başlatıyor. İlk %7 fazıl birikimi kişinin ruhu birinci gök katında, nefsi emmare. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Fela uksumu bin nefsi levvameti buyuruyor Allah Teala kıyamet günü. O hayır öyle değil, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala
Kişi nefsini kınıyor. Ruh ikinci defa %7 nur birikimiyle ikinci katta. Üçüncü %7 nur birikimi ruh üçüncü katta. Burada üçüncü kata ruhun ulaşması mürşide tabiyetin ötesinde Allah'a ruhumuzun ulaşması safhası. Üçüncü gök katında nefsi mülkime var. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ve elhamaha fücra ve takva diyor. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kişi ilham almaya başlıyor. Ruh 3. gök katında. 4. gök katına ulaştığımız zaman nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Nefsinin kalbi afetlerle 4. defa %7 fazılla doluyor. Ela bi zikrillahi tatmeynül kulüp buyuruyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. 5. gök katında nefsi radiye var. 6. gök katında nefsi mardiye var. Allah Teala diyor ki Fecr 27-28'de ya eyyetüen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Rabbine geri dön ey ruh diyor Allah Teala. Radiye 5. gök katını mardiye 6. gök katını ifade ediyor. Nefsimizin kalbinde 6. defa %7 fazıl birikimi söz konusu ve nihayet 7. defa %7 fazıl birikimi nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmış, ruhumuzda Allah'a ulaşmış. Burası 3. hidayet. Allah Teala bu noktadaki durumumuzu anlatıyor Fatır Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı yerde üçüncü hidayet söz konusu. Ne yapmışız? Nefsimizin kalbinde %49 fazla birikimi gerçekleştirmişiz. %2 rahmet birikimi gerçekleştirmişiz. Nefsimizin kalbi %100 karanlıkken, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorken, bu noktada nefsimizin kalbinin yarısından fazlası %51'i Allah'ın emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir hüviyet kazanıyor. Nefsi tezkiyedeyiz. Ruhumuz da böylece söylediğimiz minval üzere 7 tane gök katını aşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve 3. safa hidayetin muhtevasına baktığımız zaman Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki ve sizin dininize tabi olandan başka kimseye inanmayın. De ki hiç şüphesiz muhakkak hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Yani insan ruhunun ölümden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Size verilenin bir benzerinin başka birine verilmesi sebebiyle mi veya Rabbinizin katında tartışacakları için mi böyle söylüyorsunuz? De ki muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasiyün alimdir. Burada fazıllar %49'a ulaşmıştır. Bakara 120'de de Allah Teala inne hüdallahi hüvel hüda ifadesini kullanıyor. Bakara 120'de muhakkak ki inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Burası 3. hidayet. Ruhumuzun Allah'a ulaşması. 1. hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek.
İkinci hidayet mürşide ulaşıp tabiyet, üçüncü hidayet ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. İşte ruhumuz Allah'a ulaşmış, 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'ın zatı ruhumuza meab olur, sığınak olur. İşte ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah-u Teala'nın ona sığınak olduğu açık bir şekilde anlatılıyor. Nebe 39'da Zalikel yevmül hakkı Femen şahittâze ilâ rabbihi me'âba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a bu yol üzerinden ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Ve bundan sonra kişi daha çok zikir yapıyor. Nefsinin kalbindeki nurlar artıyor. Ona Allah'ın katında bir taht ihsan ediliyor. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre burası beka makamıdır. Beka billah makamıdır. Ruh Allah'ın zatında yok olunca fena makamının sahibi olur. Fena fillah makamının sahibi olunur. Ruha Allah'ın katında bir taht verildiği zaman indi ilahide burası beka makamıdır. Sonra kişi züht makamının sahibi olur. Ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa o zaman kişi züht makamının sahibi olur. Bundan sonra zikrini daha çok arttıracaktır kişi. Günün yarısından daha fazlaya geçtikten sonra öyle bir gün gelecektir ki nefsimizin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. O zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim olacaktır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması bizim için dördüncü hidayeti ifade eder. Diyor ki Allah Teala Hac 37'de onun yani kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva ulaşır. Yani Allah'a teslim olmanın takvası. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Sizi hidayete erdirdiği şey üzerine Allah'a tekbir etmeniz için ve muhsinleri müjdele. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin Kur'an'daki işareti. Allah Teala diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çuhulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Bu Hac 37'de de Allah Teala sizi hidayete erdirdiği şey üzerine diyor ve muhsinlerin hidayetinden bahsediyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktadaki hidayet. Şuara 78'de Allah Teala diyor ki ki beni yaratan ve bana hidayet veren yani benim ruhumu kendisine ulaştırdıktan sonra bir defa daha hidayet veren fizik vücudumu da ihtiva eden bir hidayet veren odur diyor Allah Teala. Allah Teala Ankebut 69'da diyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَسْمَعَ الْمُحْسِنِينَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Onlar ki bizde, içimizde, bizim için, bize ulaşmak için cihad edenleri, cihad edenlerdir. Onları mutlaka yollarımıza ulaştırırız.
hidayete erdiririz. Muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir. Gene burada muhsinlerle beraber olmaktan bahsediyor Allah Teala. Muhsinlerin hidayeti, böylece fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Basamak 25. Bundan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zaman Ulu'l-Elbab makamının sahibi oluyoruz. Ve böylece nefsimiz hidayete eriyor. Nefsimizin hidayete ermesi söz konusu. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? Bir, daimi zikrin sahibiyiz. İki, bu sebeple nefsimizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üç, Allah bu hidayet faslında bu nefsimizin Allah'a tesliminde kalp gözümüzü açmıştır. Dört, kalp kulağımızı da açmıştır. Öyleyse Allah'ın söylediklerini işiten, gösterdiklerini gören, kalbiyle gören, kalbiyle işiten bir insan var. Bu kişi Ulu'l-Elbab. Ve Ulu'l-Elbab'ın üç özelliği daha var. Bu dört tane ilaveten sonraki üç vasıf şartının, vasıf özelliğinin birincisi o kişinin ehli tezekkür oluşu. Allah ile her konuyu dilediği zaman konuşabilmesi, Allah'tan cevap alabilmesi. Sonra o kişi ehli hayırdır, daimi zikir sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazandığımız bütün olayların adıdır. Bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir, ehli hükümdür. Hakemlik yaptığı zaman hükümlerini mutlaka doğru olarak verir. Çünkü Allah-u Teala'dan sorarak verecektir. Ve hakimlik yaptığı zaman da durum aynıdır. Diğer taraftan bu kişi ehli hikmettir. Ayetlere baktığı zaman o ayetin Kur'an'daki 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir çırpıda derhal bildirir. Nefsin hidayeti söz konusu. Allah Teala bu nefslerin Allah'a teslim olmuş etmiş olanlara Ulu'l-Elbab adını veriyor. Ulu'l-Elbab'ın daimi zikir sahibi olduğunu görüyoruz. Allah Teala bu konuda diyor ki secde 13'te velevşina le ateyna kulle nefsin hudaha velakin hakkal kavlu minni ve emle enne cehenneme minel cinneti ve nase ecmain. Eğer dileseydik bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkese hidayet erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Bu bütün nefsler ifadesini kullandığı cihetle nefslerin hidayetidir. Bütün nefslerin hidayeti, nefsin hidayete ermesi bu beşinci safhadadır. Muhammed 5'te de Allah Teala diyor ki yehdihim ve yuslihu balihum. Onları hidayete erdirecek ve durumlarını ıslah edecektir. Islah ise nefsin ıslahıyla mümkündür. Öyleyse buradaki muhtevada durumların ıslahı söz konusu. Ama nefslerin ıslahı. Allah Teala Ulu'l-Elbab'ın tarifini veriyor. Li Ulu'l-Elbab yezkürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O Ulu'l-Elbab
için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır diyor Allah Teala. Nefsin hidayetinde ullelbap olanların hidayeti var ve ıslah müessesesi tahakkuk ediyor. Nefsin ıslahı. Ama bu ıslah bitmiyor. Ullelbap makamında o kişiye yerlerin melekûtu gösteriliyor. Yedi kat cehennem gösteriliyor. Böylece kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra yedi mertebe kişi Allah-u Teala'nın dizaynında daha üstün bir pozisyona geçiyor. Kalbi yedi mertebe müzeyyen oluyor. Yedi kat yerlerin melekûtunu görerek. Sonra o kişiye zemin kat gösteriliyor. Bu zemin kattan sonra ne zaman birinci gök katı gösterilirse o kişi ullelbap makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Burada da o kişi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını tamamen görüyor. Ve yedinci gök katının yedi tane alemini soldan sağa Allah Teala ona gösteriyor, yedi alemi ayrı ayrı. Yani kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve neticede zikir hücrelerini hepsini gösteriyor. En son gösterdiği yer indi ilahi Allah Teala'nın huzuru. Oradaki sitetli minta o varlıklar aleminin en yüksek noktası. En yüksek noktadaki ağaç. Kişi ne zaman bu ağacı görürse burası yedinci hidayetin, altıncı hidayetin tamamlandığını gösteriyor. Burası kişinin irşad olduğunu gösterir. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel irşad olmuştu. Allah Teala bu irşad konusunda diyordu ki ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahaba irşad olmuş. İrşad olmak da bir hidayeti ifade ediyor. Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki innellezine amenu ve amilus salihati yehtihim rabbuhum bi imanihim tecrimin tahtihumul enharu fi cennetin naim. Amin olanlar ve nefs eskisini tamamlayanlar imanlarından dolayı Rabler onları hidayete erdirir. İşte bu nefs eskisini tamamlayanlar için bu hidayet naim cennetlerinin sahip olunduğu nefsin hidayetinin ötesindeki irşat hidayetidir. Aynı zamanda bu hidayet mucizler hidayeti adını da alır. Kişinin nefsinin kalbinin 14 mertebe müzeyyen olmasını ifade eder. Her gök katı için bir mertebe kişinin kalbi müzeyyen olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bundan sonraki kademeye baktığımız zaman iradenin hidayetini görüyoruz.
Enam suresinin 97. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve huvellezî ceale lekumun nücûme letehtedû biha fî zulümâtil berri vel bahri kad fassalnâ'l âyâti likâmin yâlemûn. Kara ve denizin karanlıklarında onunla yolunuzu bulmanız, yani hidayete ermeniz için letehtedû biha, onunla hidayete ermeniz için yıldızları, yani nebiler, resuller, mürşitler kılan odur. Bilen bir kavim için ayetleri detaylarıyla açıkladık diyor Allah Teala. Bilen bir kavim, yani hidayete erenler kavmi, ama burada irşada ulaşmış olan kişilerin hidayeti var. Mümin 38'de Allah Teala buyuruyor ki: E kâlellezî âmene ya kavmi tebûne ihtiyukum sebiller reşad. O inanan kişi, yani mürşit, dedi ki ey kavmim bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Burada Allah Teala bir irşatta ehil olan birisinden bahsediyor. Allah Teala irşadın sahibi kılınmış olan birisinden bahsediyor. İrşad makamının sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 7 tane safhada 7 tane hidayeti gördük beraberce. Hidayet ayetlerini gözden geçirmiş olduk. Acaba bütün sahabe bu 7 hidayeti gerçekleştirmiş mi? Acaba 7 hidayetin 7'si de üzerimize farz mı? Gelin beraberce ona bakalım. Allah Teala sahabenin birinci hidayete mutlaka ulaştığını, Allah'a ulaşmayı dilediğini ifade ediyor. Ama bunun üzerimize, Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerimize faziyeti de açıklığa kavuşmuş Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala Rum 31'de diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Farz. Lokman 15'te vettebi sebile men enabe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Zümer 54'te Allah Teala ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu diyor. Rabbine münip ol, Rabbine ulaşmayı dile buyuruyor Allah Teala. Üçüncü defa farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Birinci hidayetin sahibi olmuş mu? Kesinlikle olmuşlar. İşte Zümer suresinin ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor vellezîne iştenebut tagûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ ve beşir ibadî. Öyleyse diyor ki Allah Teala, onlar diyor sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan böylece iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah Teala buyuruyor, onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemek demek ki üzerimize farz. Sahabeye bakıyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci hidayeti
gerçekleştirmişler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci hidayettesiniz. Konuşmamızın başında evvela o birinci hidayeti ifade ettik. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ilk hidayetin sahibi olur. Dalaletteyken hidayette olur. Ondan evvel kişi dalalettedir. Söylediğimiz ayetler onu ifade etti. Dalaletteyken hidayete nasıl adım atıldığını söyledik ve ayetler verdik. Hidayet ayetleri, birinci hidayet. Öyleyse bütün sahabe birinci hidayetin sahibi olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü basamak. Bu onları otomatik olarak yedinci basamağa ulaştırmış. Ondan sonra o kademeleri geçerek mürşitlerine ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine. Mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe ebtegû ileyhil vesînete. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ey amini olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Demek ki hepimiz için mürşide ulaşmak üzerimize farz. Peki bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın son peygamberi. Ondan sonra kıyamete kadar artık peygamber gelmeyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabenin tabiyetine bakıyoruz beraberce. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe tabi olmuşlar mı? Hepsi. İşte Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Onlar orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyette el öpüldüğü burada kesinleşiyor. Çünkü el sıkıldığında iki el aynı hizadadır. Üste veya altta olan el yoktur. Ama el öpmek söz konusu ise mutlaka bir el diğerinin üstündedir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiyetin mutlaka el öpmek suretiyle tecelli ettiğini görüyoruz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan olmuşlardır. İşte Yusuf Suresi 108. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar

Yol, işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Basiret üzere kalp gözümüzle görerek hem Peygamber Efendimiz hem sahabe Allah-u Teala'yı görerek o yola davet ediyorlardı. Ve kesin olarak bütün sahabe neticede irşat makamının sahibi olmuşlardı. Ama Allah'a davet etmek ve de o yola ulaştırmak ancak tabiyetten geçiyor. Ben ve bana tabi olanlar ifadesi geçiyor orada. Ben ve bana tabi olanların bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte burası tabiyetin gerçekleştirildiği ikinci hidayet faslı. Sonra bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Gördük ki tabiyet farz, bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Elbette farz. Allah Teala ve enübi ile Rabbiküm ve eslimu lehu diyor. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani ilk teslim, ruh teslim olacağı için ruhunu Allah'a teslim et diyor Allah Teala. Daha açıkta söylemiş. Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bitti, ruhunu Allah'a her şeyden kesilerek ulaştır. Nefs tezkiyesiyle Allah'a ulaşılacağı kesinlik kazanıyor. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? Hepsi gerçekleştirmiş. Sahabe, bütün sahabe ruhlarını Allah'a hepsi teslim etmişler. Hidayete ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ve ulul oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayete ermişler. Bundan sonraki kademe biliyoruz ki fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Buraya kadar gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Bütün sahabe üçünde gerçekleştirmiş. Fizik vücudun teslimi üzerimize farz mı? Fizik vücudun teslimi hepimizin üzerine farz. Allah Teala farzı açık bir şekilde anlatıyor. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizden şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ademoğulları, Hazreti Adem'in sulbünden gelen fizik vücutlarımız. Hepimiz Allah'a kul olacağımıza, teslim olacağımıza fizik vücut olarak söz vermişiz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Kesin. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime, Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vecihimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ulul bab makamına geliyoruz. Acaba ulul bab olmak üzerimize farz mı? Ulul bab olmak daimi zikre ulaşmak demek. Allah Teala diyor ki li ulul bab yezkürallâhe kıyamen kuvveten ve alâ cunubihim. Bu ulul bab için ayaktayken de, otururken de, yanınızda yatarken de hep Allah'ı
Allah'ı zikredin.

etmek söz konusudur. Bütün ulul bab Allah'a daimi zikrin sahipleri. Bütün sahabe ulul bab olmuş mu? Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime bütün sahabenin hidayet erdiğini ve arkasından da ulul bab olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse ulul bab olmak üzerimize farz mı? Allah Teala daimi zikrin farziyetini kesin bir şekilde ifade etmiş Nisa 103'te. Diyor ki feskurunallâhe kıyamen kuhuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Böylece Allah'ı devamlı bir şekilde zikretmenin üzerimize farz olduğunu görüyoruz. Bundan sonra bütün sahabenin daimi zikre ulaşmış olması söz konusu mu? Hepsi ulul-elbab olmuşlar. Bütün sahabe. Ulul-elbab olduğunu Allah Teala söylüyor. Peki bundan sonraki kademe irşada ulaşma ve Allah Teala bütün sahabenin irşada ulaştıklarını söylüyor. İrşad olduklarını söylüyor. İrşad olmak üzerimize farz mı? Allah Teala Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde kullarım seni benden sorarlarsa onlara yakınım de. Bize dua ettikleri zaman onların davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve de böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. İrşada ulaşmayı, irşad olmayı üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe irşad olmuşlar. Konumuzun başlangıcında söylemiştik. Bir defa daha söyleyip tamamlayalım konuyu. Allah Teala Hücurat 7'de diyor ki o ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe İrşad olmuşlar. Son mertebeye giriyoruz. İrşada memur ve mezun kılınmak. Bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmışlar mı? Evet, hepsi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu ispat ediyor. Diyor ki Allah Teala Tövbe 100'de Sâbikûne el-evvelîn var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Üzerimizde farz mı? Ali İmran 102'de Allah Teala hakkı tukati takvayla nasıl takva sahibi olmuşlarsa o hedefe ulaşanlar, siz de hepiniz onlar gibi hakkı tukati takvanın, bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olun diyor. Farz kılmış üzerimize. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı burada tamamlanıyor. 7 tane hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemek 1. hidayet, mürşide ulaşmak 2. hidayet, ruhu Allah'a teslim etmek 3. hidayet, 1. teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. safa,
kullelbap olmak, yani nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safa. İrşad olmak, 6. safa. Nefsi Allah'a teslim etmek, 3. teslim. Ruhu teslim etmek, 1. teslim. Fizik vücudu teslim etmek, 2. teslim. Nefsi teslim etmek, kullelbap olmak, 3. teslim. İrşada irşad olmak, 6. safa. İradeyi Allah'a teslim etmek, hakka tukati takvanın ve hakkın takvanın sahibi olmak, burası 7. hidayet. O da üzerimize farz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan 1. hidayet, iradeyi Allah'a teslim ettiğimiz noktada 7. hidayet son buluyor. Fizik vücudumuzun tesliminde 4. hidayetin sahibiyiz. Nefsimizin tesliminde 5. hidayetin sahibiyiz. İrşad olduğumuzda 6. hidayetin ve irademizi teslim ettiğimizde 7. hidayetin sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül dostlarının sohbeti tamamlandı. Hidayet sohbetimiz inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as.

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinden bahsetmek istiyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, İnnallâhe ye'murukum en tuaddül emanati ilâ ehliha ve izâ hakemtüm beynen nâsi en tahkumu bil adl. اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعُوذُكُمْ بِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَس۪يرًا. Evvela kelime kelime mana vereyim. اِنَّ اللّٰهَ, şüphesiz ki, muhakkak ki Allah, يَعْمُرُكُمْ, size emreder. En tuaddül, tevdi etmek. Emanati, emanetleri. Emanetleri tevdi etmeyi, yani emanetleri teslim etmeyi emreder. İlâ ehliha, o emanetlerin sahibine. Burada dikkat edilmesi lazım gelen nokta, emanetlerin sahiplerine demiyor Allah-u Teala. Emanetlerin sahibine. Ve izâ hakemtum, hakemlik ettiğiniz zaman, beynen nâsi, beyne arasında, en nâsi, insanlar, insanlar arasında hakemlik ettiğiniz zaman, en tahkumu, hakemlik edin, bil adli, adalet ile. اِنَّ اللّٰهَ, muhakkak ki, inne, muhakkak ki, Allah'e, Allah, ni'imma, nimet veriyor, öğüt veriyor, يَعُذُكُمْ, bununla, bihi, bununla, اِنَّ اللّٰهَ, muhakkak ya Allah, نِعِمَّا يَوْزُكُمْ بِهِ, bununla size ne güzel öğüt veriyor. اِنَّ اللّٰهَ, muhakkak ki Allah, kâne'dir, semî'an, işiten, basîra, gören. Muhakkak ki Allah, işiten ve görendir. Şimdi burada Allah Teala'nın işaretine dikkatle bakalım. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul olarak yer alıyor. Emanetse bir tane. Emanetler çoğul ama onların sahibi bir tane.
Öyleyse emanetler var. O emanetlerin sahibine teslim edilmesi var. Hepimiz insan olarak yaratıldık. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kainattaki Allah'a en yakın mahluk insandır. Allah'ın insandan daha çok sevdiği bir başka mahluk yoktur. Bütün kainatı insan için yarattığını söylüyor Allah Teala. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizin için yarattık diyor Allah Teala. Ve göklerdeki insanlar diyor, yerlerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diyor. Yani sadece dünyada verilen bu küçücük gezegendeki biz insanlardan bahsetmiyor Allah Teala. Bütün bir kainat söz konusu sevgili kardeşlerim. Şu anda astronomik hesaplamalar ve eldeki sonsuz imkanlarla ulaşılan sonuçlar şöyle. Şu dünya üzerinde en az 100 milyon galaksinin mevcut olması, her galakside de en az 100 milyon yıldızın mevcut olması. Affedersiniz, milyon değil, milyar. 100 milyar galaksi en az, gene en az 100 milyar her galakside yıldız. Sevgili kardeşlerim, böylesine bir kainat nizamı var. Böyle bir kainatı Allah Teala diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor. İnsanın yaratılışına bakalım. Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor Allah Teala topraktan, onu şekillendiriyor, insan şekline getiriyor. Ve sonra ona hayat veriyor, fizik vücudunu, hayata getiriyor. Sonra da insanın içine ruhundan üfürüyor. İşte insanın kainattaki en üstün varlık olmasının sebebi Allah-u Teala'nın insana verdiği, üfürdüğü ruhtur. Bu ruh sebebiyle insan üstündür diğer mahlukattan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Bu üstün olma vasfının standartlarına baktığımız zaman insanın kainattaki en üstün mahluk olmasının sebebi Allah'ın ona sadece ona has olmak üzere ona ruhundan üfürmüş olmasıdır. Öyleyse Allah'tan bir ruhu, Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan bir insan var. Doğan her kişiye Allah Teala ruhundan mutlaka üfürüyor. Kainatın neresinde ne kadar çok insan doğarsa doğsun Allah Teala aynı anda mutlaka ruhundan o insanlara üfürüyor. İnsan bir fizik cesetten oluşur, bu ceset. Bir nefsten oluşur, nefsinizi hepiniz tanıyorsunuz geceleri. Rüya gördüğünüz vücudunuzun adı nefstir. Bir de ruhunuz var. Allah tarafından size üfürülmüştür. Ve çoğunuz onu zaten sahibi olan Allah'a iade ettiniz. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah Teala'nın emanetleri çoğul kullanması, onların sahibini tekil kullanması ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Biz insanlar ruh adı verilen bir emanetin sahibiyiz. Nefs adı verilen bir emanetin sahibiyiz. Fizik vücut adı verilen bir emanetin daha sahibiyiz. Ruhumuzda, veçimizde, nefsimizde bize Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Emanetidir. İşte Allah Teala bu emanetleri sahibine teslim edin diye üzerimize farz kılmış. Öyleyse ilk teslim edeceğimiz emanet hangisidir? Ruhumuzdur. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bu ayet-i kerime gereğince. Nasıl teslim edeceğiz? Allah'a mülaki olmayı dileyeceğiz. Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Bunu bana nasip kıl diye Allah-u Teala'dan dua edeceğiz. Talepte bulunacağız. Peki zor bir şey mi? Hayır. Asla değil. Hatta otomatik bir şey de diyebiliriz. Yani dilemesi bize ait olan, yerine getirmesi Allah'a ait olan bir vetireden bahsediyoruz. Neden? İki ayet-i kerime nedeninin cevabını veriyor. Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Rahat Suresi 27. ayet-i kerime. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Demek ki bir insanın bu konuda sadece bir dilekte bulunması yetiyor. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ruhu Allah'a ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor.
Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. İfade Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi, dilediği kişileri kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama diyor onlardan kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyen insan fizik vücuduyla mı Allah'a ulaşacak? Hayır, Allah'ın bir emaneti var. Adı ruh. O emaneti Allah Teala bu ayet-i kerimenin Nisa 8'de اِنَّ اللّٰهَ اَمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Emanetleri o emanetlerin sahibine mutlaka tevdi etmenizi, teslim etmenizi Allah muhakkak surette emreder diyor sizlere. Öyleyse ruh adı verilen bir emanet var hepimizde. Allah'ın ruhu ve Allah o emaneti, emanetin sahibi olan Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Bunun için bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhu Allah'a ulaşır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu söylediğimiz ayet-i kerime gereğince kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlardaki muhteva bir dileğin sahibi olmak. Ya Rabbi ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur bana bunu gerçekleştir. Ruhumu sana ulaştırayım. Böyle bir talepte bulunması insanın Allah için yeterlidir. Tabii Allah-u Teala kişinin sözüne bakmaz. Buraya bakar, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? Nasıl bir talep var? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek bir taleptir. Allah herkesin kalbine bakar. Gerçekten kalbinde böyle bir talep var olduğu anda Allah o kişi için derhal harekete geçer. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır Allah-u Teala. Bunun için harekete geçen Allah o kişiyi olgunlaştırır. Onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar.

Allah Teala'nın bu istikametteki muhtevasına baktığımız zaman önce bir dilek asıl olan kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek. Arkası Allah Teala tarafından gerçekleşecek. Allah'ın üzerinde tesirlerini icra etmeye başlıyor. İnsanların görme hassası ve gözü, insanların işitme hassası ve kulağı, insanların idrak hassası ve kalbi. Üç ayrı uzuv, üç ayrı hissiyat. Görmeyi hissetmek, işitmeyi hissetmek, idrak etmeyi hissetmek. İşte bu uzuvlar üzerinde Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar üzerinde Allah Teala derhal tesir icra etmeye başlıyor. O kişilerin Semi isimli işitme hassasını açıyor. O kişinin kulaklarını işitir hale getiriyor. Neyi? Neyi işitir hale getiriyor? İrşad makamının sözlerini, onların manasını anlayacak bir hüviyete getiriyor. İşitmek, o konunun manasına varmaktır. Bu işitmenin idrak safhasıdır. Kulaklar işitmek için verilen vasıtalardır. Ama işitme bir duygudur, duyabilmektir. Kulak bir vasıtadır ama duygu kişiseldir, kişiye aittir. Hissedilir. Göz bir uzuvdur. Göz görmeye vesiledir. Görme hissi kişide teşekkür eder. Eğer gözleriniz tek başına olsaydı ve siz onu görseydiniz, o zaman gördüğünüz insanların ayaklarını yukarıda, başlarını aşağıda görecektiniz. İşte bu sadece görmektir. Ama Allah Teala insanı öyle bir şekilde insanın gözünü yaratmış ki bu görüntü ayakları yukarıda, başı aşağıda bir insan görüntüsüyken her merceğin arkasından bir objeye baktığınız zaman, bir insana baktığınız zaman o mercekte insanı ayakları yukarıda, başı aşağıda görürsünüz. İşte bu görüntüyü değiştirecek olan şey insanın gözlerinin iç dünya, iç tarafında Allah'ın koyduğu bir mekanizmayla gerçekleşir. Yani görüntünün ulaşması başka şey, görmek başka şey, görmeyi hissetmek başka şey. Siz baktığınız zaman insanları ayakları yerde görüyorsunuz. Çünkü gözlerinizde Allah-u Teala'nın koyduğu bir düzeltme mekanizması var. Kulaklarımız insanların sesini işitiyor. Çünkü ona dayalı olarak yaratılmış. Ama bir kulak var, bir de duyma hassası var. Duyma hassası olmasaydı kulaklar sesi alacaktı, ulaştıracaktı ama kişi duyamayacaktı. Öyleyse zihnimizle alakalı olan bir görme hassamız var. Semih hassası, bir işitme hassamız var, basar hassası, bir de idrak etme hassamız var. Kalbimiz. Kalbimizdeki kalbe dayalı bir olay. İdrak mahalli, idrak merkezi kalptir.
İşte böyle bir dizaynda bir insanın irşat makamını irşat makamı olarak görmesini temin ediyor Allah Teala. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse onun gözlerindeki ikinnet adlı perdeyi alıyor Allah Teala. Bütün insanlarda bu perde var. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe perde kalkmıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala ikinnet adlı perdeyi alıyor kişinin gözlerinden ve o kişi irşat makamını herhangi bir insan olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala, kulaklarındaki Allah'a yönelik manayı önleyen faktör vakra isimde bir engeldir. Allah Teala insanın kulaklarındaki vakrayı alması için o kişinin Allah'a mutlaka ulaşmayı dilemiş olması lazım. Dilerse vakra alınıyor kişinin kulaklarından. Bunun manası artık irşat makamının sözlerini kişi anlamaya başlıyor. Ha, demek ki Allah Teala'ya ulaşmayı dileyecekmişiz. Allah Allah, ben bugüne kadar hiç böyle bir şey bilmiyordum. Demek ki böyle bir şey varmış, insan ruhu Allah'a ulaşacakmış ve bizim de dilememiz lazımmış. Sonra gözlerinin görerek dinlediği, kulaklarında da onu duyduğu iç dünyasına ulaşan bir mana var. Kişinin kalbine ulaşan bir mana ve kalp bunu idrak ediyor. Kur'an-ı Kerim hem idrak etme anlamına kalp kelimesini kullanıyor. Bazen idrak müessesesi kullanılıyor. Ve aynı zamanda kalp bir uzuv olarak da geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse hepinizde bir emanet var. O emanetin adı ruh. Hepiniz bu emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. İşte bunu gerçekleştirebilmek için Allah-u Teala görme, işitme ve idrak etme sisteminin üzerinde ilk yardımı yapıyor. İrşat makamını başkalarından ayıramayan insanlar böyle bir talepte bulunduktan sonra, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın onlara verdiği özel bir yardımla karşı karşıyalar. Artık irşat makamına baktıkları zaman onu başka insanlardan kesin bir şekilde ayırıyorlar. Sözlerine ayrı bir kıymet veriyorlar. Yetmez. Onun sözlerini kalplerine indiriyorlar ve idrak ediyorlar. Böyle bir statünün gerçekleşmesinden sonra Allah Teala o kişi üzerinde bir tesir oluşturuyor. Kişi irşat makamının sözlerini idrak ettikten sonra bir mürşide ulaşmanın farz olduğunu o mürşitten öğreniyor. Ve Kur'an ayetlerini incelediği zaman bunun gerçekten farz olduğunu görüyor. Allah-u Teala ircu'i ila rabbike diyor. Rabbine geri dön diyor. Rabbine ulaş diyor. Kime diyor? Ruha diyor. İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücudu kullarımın arasına gir diyor.
Nefse, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Ve fizik vücuda da kullarımın arasına gir diyor Allah Teala. Fecr 27, 28, 29, 30. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten ardiyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki Allah Teala, ey mutmain olan nefs, emmare levvame milhime ve mutmaine kademelerini geçmiş, mutmainliğe ulaşmış, doyuma ulaşmış mutmain olan nefs ona sesleniyor. Radiyeten mardiye diyor. Allah'tan razı ol olarak radiye ve mardiye diyor ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ondan sonra ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş. İşte emanet. Ait olduğu yer Allah ve emanetin Allah'a teslimi söz konusu. Bu teslim mutlaka fizik standartlarda gerçekleşir. Yani ruh kendi fiziği standartları içinde vücudumuzdan ayrılacaktır. Sonsuz bir mesafeyi aşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. 7 tane gök katını aşacaktır. 7 katta çeşitli işlemlerden geçecektir. Ve Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu Rabbine ruhun rücu etmesidir. Oradaki irci-i emri ruhun Allah'a geri dönmesidir. Bu Allah'a vereceğimiz ilk emanettir. Emanetlerin ilkidir. Sonra kişi dik yokuşu tırmanacaktır. Yani zikrini günde 18 saatin üzerine çıkaracaktır. Bunu yapamazsa ruhunu Allah'a teslim etmiş birisi olarak bir ömür boyu yaşayabilir. Ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetinin sahibi olmuştu. Üçüncü basamak, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmuştu. Bu onu ikinci safhaya ulaştırır ve ruhunu Allah'a ulaştırmıştı. Üçüncü safha, birinci safhada birinci kat cennetlidir. Mürşide tabiyette ikinci kat, Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabiyette ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. İşte bu noktaya kadar olan üç kat cennet kişiye Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Bu emanetlerin ilkidir. Ruhun Allah'a teslimi. Bundan sonra kişi bir dik yokuşu tırmanmak durumundadır zikrini. 18 saatin ötesine çıkarmak mecburiyetindedir. Bunu gerçekleştirebilirse fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Ama ruhun teslimi Allah-u Teala tarafından bütün insanlığa yapılan bir hibedir. Karşılıksız vermektir. Kişinin bir tek dileği bu hedefe ulaşmasını mümkün kılar. Sevgili kardeşlerim, insan için söz konusu olan şey cehennemden mutlaka kurtulmak olmalıdır. Bunun için de bir dilek kafidir. Ve kişi üçüncü kat cenneti adeta bedavadan alır. Gerisi fizik vücudun teslimini mutlaka gerektirir ki bu gerçekten dikmiş bir yokuştur. Ama kim o dik yokuşu tırmanırsa dördüncü kat cennetin sahibi
Olur. Sonra nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Beşinci kat cenneti ifade eder. Sonra kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Muhlis olur. Altıncı kat cennetin sahibi olur. Sonra iradesini Allah'a teslim eder. İrşada memur ve mezun kılınır. Yedinci kat cennetinde sahibi olur. Ama burada bir Allah'ın hediyesi var, hibesi var, karşılıksız vermesi var. Sadece bir dilek karşılığı Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu ayet-i kerime Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi "En tuaddül emanati ila ehla" diyor. Emanetleri Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Yani emir ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla bitmiyor. Bitmemesine rağmen Allah Teala bir insanın ruhunu kendisi Allah'a ulaştırıyor ve o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor ve davranışını mükafatlandırarak. Bundan sonrası dik yokuş ama Allah-u Teala'nın emri o. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Zikrimizin 18 saati aşması şart. Bu ayet-i kerime Nisa 58 emanetleri onun ehline teslim ediniz diyor. Sonrası da farz. Daimi zikre ulaşıp nefsimizi de Allah'a teslim etmek farz. Sonrası da farz. Muhlis olmak. Sonrası da farz. İrademizi de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmişlerdi. 7 Safa'nın 7'sini de. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala sabikunel evveline var ya diyor. Evvelki sabikunlar onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine insanla tabi olanlardandı. Öyleyse evvelki sabikunlar onlar müsabakalarda, hayırlarda yapılan yarışlarda önde gelenler, müsabakayı kazananlar. Bu müsabakayı kazanmak daimi zikrin de ötesinde iradeyi de Allah'a teslim etmekle gerçekleştiği için önemli ve zor. Ve bu gerçekleştiği zaman kişi için bir sonuç doğuyor. İradenin de Allah'a teslimiyle ancak bir insan irşat makamına tayin edilir. Madem ki tabi olunmuş, ister ensar olsun ister muhacirin, hepsi irşat. Ensar da muhacirin de irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bunları izah etmek bize nasip oluyor. Öyleyse emanetleri Allah'a teslim etmek demek, ruhu Allah'a teslim etmek demek, birinci emanet. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek demek, ikinci emanet. Nefsi Allah'a teslim etmek demek, üçüncü emanet. İradeyi Allah'a teslim etmek demek, dördüncü emanet. Öyleyse dört emanetin dördünü de o emanetlerin hepsinin sahibi olan Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. İşte bundan 14 asır evvel sahabe bunları gerçekleştirdiler. Sizler de bugünün sahabeleri olabilirsiniz. Bunları
gerçekleştirmekle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz vahiy. Allah Teala insanlara vahiy etmek suretiyle onlara hitap eder. Allah Teala'nın bir insanla konuşması Kur'an-ı Kerim'de vahiy adını almaktadır. Vahiy meselesine göz attığımız zaman ayetlerin birbiri ardından konuyu tamamladığını görüyoruz. Arap Suresi'nin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vettu aleyhim nebe'llezî âteynâhu âyâtinâ fenselâha minhâ ve etbâ'âhu şeytânu ve kânu minel gavîn." Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin, kişinin haberini oku, anlat. Sonra o ondan, yani ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Allah Teala görülüyor ki peygamberlerin dışındaki birisine vahyetmiş. Bu herhangi bir kişi ki kendisine vahyedildiği halde vahyin gereklerini yerine getirmemiş ve Allah'a asi olmuş. Bu durum açık bir şekilde gösteriyor ki Allah Teala sadece peygamberlere değil, onun dışında çok istikametli bir vahiy müessesesini kullanmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi Kur'an'ın içine yerleştirdik buyurduğu cihetle muhteva bütünüyle Kur'an'da yer almış olmalıdır. Öyleyse ayetlere beraberce baktığımız zaman vahiy müessesesinin sadece peygamberlere değil birçok istikamette kutsal kitaplarda yer aldığını görüyoruz. Sadece peygamberlere vahyedilmemiştir. Onun dışında dağlara, göklere, yerlere Allah Teala'nın vahyettiğini görüyoruz. Maide Suresi'nin 111. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve iz evhaytu ilel havariyine." Ve o zamanki havarilere vahyettim diyor Allah Teala: "En aminu bi ve bi resulü." Bana ve resulüme İman edin diye vahyettiğim zaman. Galu dediler ki, amenna, iman ettik biz. Vehşet ve ennena, vehşet ve şahit ol, bi ennena müslimun. Biz Müslümanlarız, teslim olanlarız. Yani bizim, şahit ol ki biz Müslümanlarız, teslim olanlarız.
Yani bizim teslim olduğumuza şahit ol diyor. Havariler Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarileri peygamber olmaları söz konusu olmayan insanlar. Ama onlara da Allah Teala açık bir şekilde vahyetmiş. Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: İz efhayna ila ümmike ma yuha. Biz vahyetmiştik ila ümmike

geliyor ve Firavun'un hanımı bebeği alıyor ve onu saraya götürüyor ve onu saraya alıyor. Böyle bir tehlikeyi bilen ve doğan bütün erkek çocukları katlettiren Firavun bu çocuğa karşı özel bir sevgi besliyor. Hatta Firavun'un kendi oğluyla birlikte büyüyorlar. Öyleyse Hazreti Musa'nın annesine bir peygamber falan olması mümkün değil ama Allah-u Teala vahyetmiş. Yunus suresinin ikinci ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki onlardan bir adama insanları uyarması, amini olanları müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi, garip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Burada insanların ne dediği önemli değil. Ama Allah-u Teala onlardan bir adama diyor, herhangi bir kişiye, onların arasından birisine vahyettim diyor.

Allah Teala vahiy meclisini kullanıyor insanlarla her konuşması yaptığında. Bunun adı vahiydir diyor. Araf suresinin 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Böylece rahmet olunursunuz. Bu ayetlerde Allah Teala açıkça insanların arasından birilerine zikretmesinin muhtevasını açıklıyor. Bakara suresinin 259. ayet-i kerimesinde aynı konuya dokunulmuş. Allah Teala diyor ki burada uzun bir ayet-i kerime Bakara 259. Veya çatıları çökmüş bir karyaya, bir köye uğrayan o kimseyi görmedin mi? Diyor Allah-u Teala. Allah bunu, yani bu karyayı, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek? Bunun üzerine Allah o kişiyi 100 sene ölü bıraktıktan sonra diriltmiş ve ne kadar ölü vaziyette kaldın diye buyurmuştu. O da bir gün veya bir günden daha az dedi. Allah hayır dedi, 100 yıl kaldın. Yiyecek ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Eşeğine bak, bütün bu eşeğin sadece kemikleri kalmış. Bütün bunlar senin insanlar için bir ayet, canlı bir ibret belgesi kılmak içindir. Bir de eşeğin kemiklerine bak. Onları nasıl birleştirerek iskeletini kuruyor, sonra da onlara et giydiriyoruz. Allah Teala sadece iskeleti kalmış olan eşeğe eşeği dirilterek can veriyor. Böylece yani eşek dirilip de eski haline gelince her şey kendisi için açıkça belli olunca dedi ki artık biliyorum ki hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Evet Allah Teala ölümleri diriltir. Her şey Allah Teala'nın kudreti içindedir. Aklınıza gelen gelmeyen neyi düşünürseniz

Allah her şeye kadirdir. Burada Allah Teala açıkça bir mağarada konaklayan birisine vahyediyor. Yani Allah peygamberlere vahyeder. Peygamberlerden başkasına vahyetmez tarzındaki bir iddiayı çok ciddi şekilde çürüten bir ayet-i kerime Bakara suresinin 259. ayet-i kerimesi. Ayrıca zaten peygamberlik Kur'an-ı Kerim'de nübüvvet olarak geçmesine rağmen insanlar peygamberleri Resuller olarak değerlendiriyor. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyorlar. Tüm kavramlar yanlış dizayn edilmiş. Nebiler peygamberdir. Resuller Resuldür, peygamber değildir. Nübüvvet tam Türkçedeki peygamber kelimesinin peygamberlik müessesesinin karşılığını teşkil eder. Oysa ki inanılan muhtevaya baktığımız zaman Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen gene peygamberlerdir diyorlar. Sevgili kardeşlerim, nübüvvet peygamberlik müessesidir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir.

Nahl Suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve evha rabbüke ilen nahli enettehizi minel civali buyuten ve mineşşeceri ve mimma ya'rişûn. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların yani insanların kurdukları çardaklardan evler edinmelerini vahyetti. Allah Teala arıya da vahyediyor. Vahiy sadece peygamberlere Allah Teala'nın vahyetmesidir, konuşmasıdır ifadesi. Allah Teala'nın arıya vahyetmesiyle çok güdük kalıyor. Ki Allah Teala yere vahyediyor, göklere vahyediyor, yerlere vahyediyor, arıya vahyediyor. Firavun'un karısına vahyediyor. Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesinde bi'enne rabbike ehvaleha diyor. Senin Rabbin yere vahyetti diyor. Fusilet 12 böylece onları iki günde yedi gök katı olarak kaza etti. Yani yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Yedi tane gök katı her gök katına kendi emrini vahyediyor Allah-u Teala. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte yıldızlar dünya semasının kandilleridir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Âl-i İmran 47'de Allah Teala buyuruyor ki bunun üzerine Meryem dedi ki Rabbim bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olur? Allah da ona öyledir. Ama Allah dilediği şeyi yaratır buyurdu. Melekler de ona dediler ki bir emri yerine getirilmesini yani emri kaza etmeyi istediği zaman ona ol der. O da olur. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah-u Teala'nın vahiy müessesesi bir peygamber olmayan, olması mümkün olmayan hanım olması dolayısıyla peygamber olması hiçbir şekilde mümkün olmayan Hazreti Musa'nın Hazreti İsa'nın annesine, Hazreti Meryem'e Allah Teala vahyediyor. Allah yalnız peygamberlere vahyeder. Bir büyük hatadır. Görülüyor ki peygamberlerin dışında Allah Teala çok açık bir şekilde vahiy müessesesini alabildiğine genişletmiş. Yani Allah Teala kiminle konuşursa, neyle konuşursa onun adı vahiydir. Allah'ın insanlarla konuşması, arıyla konuşması, yerlerle konuşması, göklerle konuşması, Hazreti Musa ile konuşması, Hazreti İsa ile konuşması, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşması, hepsinin adı Kur'an-ı Kerim'de vahiydir. Allah'ın bir insanla konuşması söz konusuysa, konuşuyorsa, o kişi Allah'tan vahiy alıyor demektir. Bütün devirlerde Allah'tan vahiy alanlar mutlaka mevcuttur. Biliyoruz ki bütün ülkelerde, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü onların içinde mevcuttur. Bütün zaman dilimlerinde bu Resuller Allah-u Teala'dan vahiy alanlar. Meryem Suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki
Artık ye ve iç. Hazreti Meryem'e söylüyor. Gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle de, muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, yani adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Demek ki Allah Teala Hazreti Meryem'le de açık bir şekilde konuşuyor. Hiç kimse bir kadın peygamberden bahsedemez. Ahmet Yesevi Hazretleri ne diyordu? Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte diyor. Hak'tan işitip sözleri dedim işte. Yunus çalaptır söylettirir. Bizi konuşturan Allah'tır diyor. Mevlana Mesnevi'nin Allah tarafından kendisine öğretildiğini söylüyor. Allah Teala Bediüzzaman Said-i-Nursi Hazretlerine vahyederek Risale-i Nur külliyatını vücuda getirmiştir. Sevgili kardeşlerim, Şura Suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın hiçbir insan ile vahiy dışında konuşması olmamıştır. Veya bir perde arkasından veya bir Resul göndererek. O zaman Resul konuşur, Allah'tan alır, insanlara ulaştırır. Böylece kendi izniyle dilediği şeyi ona vahyeder. Muhakkak ki o Allah alidir, yani yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesi, Allah Teala bahsediyor ki, ve senden önce vahyettiğimiz rical, erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Burada Allah Teala Enbiya 7'de

Senden önce vahyettiğimiz Rical'den başkasını, erkeklerden başkasını göndermedik diyor Allah-u Teala. Bilmiyorsanız zikrine sorun. Ehli zikir, daimi zikrin sahiplerinin adıdır. Bir başka ismi Ulul Elbab'tır. Ulul Elbab, lüplerin sahipleri demek. Lüp Allah'ın sır hazineleri. Kimdir lüplerin sahipleri? Daimi zikrin sahipleri. Nedir özellikleri? Birinci özelliği daimi zikrin sahibi oluşturur. Yani her an o kişi zikirdedir. İçindeki ses dilini kımıldatmadığı halde, bu kişi dilini kımıldatmadığı halde içindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde o kişi gece uyurken de gündüz de Allah kelimesini tekrar eder. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek isteyenler ciddi bir şekilde çalışmak mecburiyetindedirler. Yatarlarken kıbleyi sağ alarak yatmalıdırlar. Sağ kulaklarını yastığa dayamalı ve sağ kulağında yastığa dayadığı zaman kalbinin çift atışını Allah kelimesini içinden dilini kımıldatmadan tekrar ederek hissetmelidir kişi. Ve de uyuyana kadar bunu devam ettirmelidir. Böyle yaparsa kısa bir zaman sonra başardığını görecektir. Vazgeçmemek asıldır. Allah-u Teala Allah'ın bütün emirlerinde sebatın son derece önemli bir faktör olduğunu hep ima ediyor. Sebat, dayanma, ısrar etme. İşte böyle yapan bir kişi her gece kıbleyi sağ alarak, sağ tarafına dönerek, kulağını yastığın üzerine yaslayarak ve de kalbinin çift atışını Allah, Allah, Allah diye kulağında duyarak ki tatbik ederseniz göreceksiniz ki kulağınızda net olarak kalbinizin çift atışını işitirsiniz. O zaman kişi bir sabah uyandığında hala zikretmekte olduğunu görecektir. İşte o kişi o gün 24 saatlik zikrin uykuda olan kesimini de tamamlamış oluyor. Allah-u Teala'nın ibadetlerinin en büyüğü zikirdir. Sevgili kardeşlerim, zikredin. Allah-u Teala'yı zikredin ki hedefinize ulaşasınız. Zikir Allah'ın katından rahmetle fazla getirir evvela. Rahmet nurları kalbin içine %2 olarak, başlangıç nuru olarak girer. Ondan sonra önemli olan fazıllardır. Fazıllar Allah-u Teala tarafından 7 defa %7 fazıl olarak garanti edilmiştir. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine ulaşıp tabi olan herkes tabiyetinden sonra zikir yaptığında o kişinin kalbine Allah-u Teala kişinin kalbine yerleşecek olan
fazıları gönderir. Başlangıçta giren %2 rahmet dengeyi sağlamak üzere verilir. %2 rahmet nuru kalbe gelince geriye %98 kalır. Bu yedili bir bölüme müsait olan bir rakam olarak oluşur. Emare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi nefsinin kalbinde %7 nurların arttığını görür, yaşar ve de 7 defa %7 %49 eder. Başlangıçtaki yüzde bunların hepsi fazıl nurudur. Başlangıçta da %2 rahmet nuru açışı sağlayan müessese göğsün yarılmasıyla kalbe giren öncü nurlar. Rahmet nurları. Biz diyor insanların Allah-u Teala göğsünü yararız. Göğsünden kalbine nur yolu açarız diyor. İşte bu açılan nur yolu sevgili kardeşlerim. Oradan ilk giren nur rahmet nurudur. Rahmet nuru sadece %2 olarak girer nefsimizin kalbine. Bu nurlardan sonra gelen %2 nurdan sonra kalbimize girebilen nur artık hep fazıl nuru olacaktır. Nefsin kalbinde ilk %7 fazıl nuru yerleştiği zaman o kişinin mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru diğer ruhlarla beraber seyri sülükünü bir yolculuğa çıkmıştır. Birinci kata çıkabilmesi ancak o kişinin %7'lik nuru gerçekleştirmesiyle mümkündür. İşte böyle bir dizayn o kişi için çok önemlidir. Allah Teala %50'lik nuru, %7'lik nuru onun kalbine gönderdiği zaman yani %2 rahmetin arkasından %7 fazıl nuru. Bu nurun %7'yi tamamladığı noktada kişinin seyri sülûka diğer bütün ruhlarla birlikte çıkan ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi bu ruh ikinci kata kadar yükselmeye başlar. Sonra üçüncü bir %7 fazıl birikimi ruh üçüncü gök katına yükselir. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh Allah'a doğru o seyri sülük isimli yolculuğu devam ettirir. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada kişi 7 defa %7'lik nur birikimini gerçekleştirdiği zaman ruh 7. gök katına çıkar. 7. gök katının 7 tane alemini geçer. Zikircilerinde zikrini tamamladıktan sonra Sitretül Münteha'ya ulaşır. O onun yolculuğunun sonudur. Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sevgili kardeşlerim,
Allah-u Teala'nın bu muhtevada kişiyi kendisine ulaştırması Allah-u Teala'nın hediyesidir. Herkese hediye etmeye hazırdır. İnsanları en çok sevdiği mahluk olarak yaratan Allah-u Teala, ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen kesimi bütün insanlara hediye eder. Karşılıksız verir. Bir kişinin sadece "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır." tarzında kalpten bir dileği mutlaka Allah'ın o kişiyi mürşidine ulaştırmasını sağlar. Ruh mürşide ulaştığı zaman vücudundan ayrılan ruhu ana dergaha ulaşır. Seyri sülüke çıkanların arasında yerini alır. Ve evvela birinci kata kadar çıkabilir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Sonra da sırasıyla üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birer birer aşacaktır. Sevgili kardeşlerim, burada yedinci gök katında yedi tane alemden geçen ruhun sonunda Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde o kişinin Allah'a ulaşması, o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasını ifade eder. Bu Allah'ın hediyesidir. Dileyen herkese, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala bunu hediye eder. O kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurur. Yarı yarıya bir mutluluğu, bir ömür boyu o kişi yaşar. Ve de daha öteye geçmese de bu seviyede yani günde yaklaşık 3 saatlik bir zikrini bir ömür boyu tekrar etse kişi devam ettirse, üçüncü kat cennetin sahibi olarak rahmetli olur, bu dünyadan ayrılır. Ama mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu Allah'ın herkese hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama kim? O dalalette olanların içinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Allah Teala'nın kendisine ulaştırması bir dilekle gerçekleşir. Kişi dileyecektir. Dilemezse Allah Teala böyle bir hususu gerçekleştirmez. Mutlaka kişisel bir talep Allah Teala'ya ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu müessesede Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Vahiy konusunda Allah-u Teala ne söylüyor? Diyor ki, o Allah ki kitabı sana o indirdi. Ondan bir kısmı muhkem, yani manası açık ayetlerdir. Ki bunlar levh-i mahfuzdaki ümmül kitaptadır. Diğerleri ise müteşabih, yani manası kapalı ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve ilde bulunmak istedikleri için o kitabın müteşabih olan kısmına uyarlar. Halbuki onların tevilini kimse bilmez. Ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olan rasihun, yani Yusuf sahipleri ise derler ki ona iman ettik. Hepsi de Rabbimizin
Allah'ın katından indirilmedir. Bunu kimse tezekkür edemez, ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Daimi zikrin sahibi olunca, kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için, Allah Teala o kişiye kendisiyle konuşma yetkisi verir. Ve ulul elbab kademesi, daimi zikrin başlangıcıdır. Ulul elbab kademesinden sonra, kişi tövbe-i nasuhla tövbe edecektir, muhdis olacaktır. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir ve irşada memur ve mezun kılınacaktır. Âl-i İmrân suresinin 190. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Hiç şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde elbette ulul elbab için nice deliller vardır." Çünkü ulul elbab bunları gördüğü zaman Allah Teala'dan soracaktır ve cevabını alacaktır sualinin ve arkasında yatan sırrı mutlaka Allah Teala ona söyleyecektir. Ali İmran 192'de Allah Teala diyor ki: "Ey Rabbimiz, hiç şüphesiz sen kimi ateşe sokarsan artık onu rezil rüsva etmişsindir. Zalimler için yardımcılar da yoktur." Öyleyse bir, Âl-i İmrân 191, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikredenler, tefekkür ederler. Öbür taraftan da Âl-i İmrân 192'de, "Onlar, sen kimi ateşe sokarsan artık onu rezil rüsva etmişsindir. Zalimler için yardımcılar da yoktur" derler. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde muhteva bütün açılardan açıktır. Allah Teala sadece peygamberlere vahyetmez. Peygamber olan, yani nebi olan resullerine vahyettiği gibi, nebi olmayan, peygamber olmayan veli resullerine de vahyeder. Yerlere vahyeder, göklere vahyeder. Bu konuşmada sıraladığımız bütün alanlarda Allah Teala'nın vahyini gerçekleştirdiğini söylediğimiz bunca ayetle bir defa daha sizlere anlatmamızı Allah Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzüillahi ve şeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve medeni. Takim sırata lezzine enavti aleyhim. Gayrı mağdubi aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hiç unutmamamız, ama hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var. Allah'ı tanımak. Biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah Teala insan adı verilen kainatta en çok değer verdiği bu mahlukunun yaratılmasını sadece mutluluk hedefine bağlamış. Hepinizin, ama hepinizin mutlu olması için Allah Teala bütün imkanları sizlere teslim etmiş. Ve sizi yaratan Allah Teala bu yaratılışınızda nelerin meknuz olduğunu, muhtevanızda neler olduğunu size birer birer açıklıyor. Nasıl bir bağlantı içerisinde mutluluğa adım adım yürüyeceğinizi ve sonunda mutlak saadeti nasıl elde edeceğinizi Allah Teala en güzel standartlarda açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar neden mutsuz? Evvela iç dünyalarında mutsuzlar. Neden mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında nefsleri sadece afetlerden oluşuyor. Yani Allah'ın insanları mutlu kılmak konusunda verdiği bütün emirlere isyan eden bir nefsiniz var. Gene Allah Teala'nın insanları mutlu kılmak konusunda koyduğu yasaklara asla riayet etmek istemeyen bir nefsiniz var. Bir nefse sahipsiniz. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Bütün yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Yani sizin mutsuzluğunuzun kökeninde yapınızın bir parçasını oluşturan bir vücudunuz var, nefsiniz. Kalbi afetlerle %100 dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, kin, hepsi nefsinizin kalbinde. Ve nefsiniz sadece Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, sadece yasaklarını mutlaka yapmaya çalışmakta olan bir hüviyette ve bu vasıflarla yaratılmış. Şimdi şeytanı devreye sokuyoruz. Şeytan sadece nefsinizin afetlerini onlara tesir etmeye çalışarak, her çeşit yalanı kullanarak nefsinizin afetlerini azdırmakta olan bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerini yaptırmamaya, yasak ettiği fiilleri ise özellikle
yaptırmaya, işletmeye çalışan bir gayretin içindedir. Bir tarafta nefsinizin afetleri ve şeytan. Öbür tarafta ruhunuzun hasletleri ve Allah. Ruhunuz nelerden müteşekkil? Ruhunuzun kalbi de baştan aşağı hasletlerle dolu. Bunların en başında sevgi geliyor. Nefsinizin isyan afetine karşılık onda itaat var. Nefsinizin cimrilik afetine karşılık onda cömertlik var. Nefsinizin cehalet afetine karşılık ruhunuzda ilim var. Öyleyse nefretin karşılığı sevgi nefsinizde. Unutmayın, Allah hepinizi mutlu etmek için yarattı. Hepiniz Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak için yaratıldınız. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Allah-u Teala'nın buradaki fonksiyonu ne? Allah hepinizi mutlu kılmak için yarattı. Ve bu standartlara riayet eden herkesi, her güzelliği yaşadığının arkasından Allah-u Teala mutlaka ona bir mutluluk vererek teşhiye eder. Ona bir mutluluk vererek onunla beraber olduğunu hissettirir. Sevgili kardeşlerim, birine bir iyilik yapın. Onu mutlu edecek olan bir şey yapın ve bunun neticesinde Allah-u Teala'nın size ne kadar huzur verdiğini yaşayın. Daha birisine iyilik yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren o kişiyi mutlu etmek konusunda, memnun etmek konusunda herhangi bir şey, hayır, sizin imkanlarınızı zorlayan bir şey değil. Sizde ne varsa onlar etrafınızdaki bütün arkadaşlarınızı memnun etmek için yeterli boyutlardadır. Daha fazlası olsaydı da ben onlara verseydim de onları mutlu etseydim de bunlar şeytanın ham hayalleri ve hep sizi bunlarla aldatmaya çalışır. Hayır, bir gülüşünüz, bir tebessümünüz, bir ilgi göstermeniz, birkaç kelime konuşmanız, meşgul olmanız etrafınızdaki insanlarla hepsini mutlu etmek için birer sebeptir. Ve siz etrafınıza mutluluk vermek konusunda bir kararın sahibi olduğunuz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından o içinizde duyduğunuz huzur, mutluluk var ya, işte onu size Allah veriyor. Ya başkalarının kalbini kırdığınız zaman duyduğunuz iç huzursuzluğu, onu da Allah veriyor. Öyleyse burada iki tane alternatifiniz var mutlu olmak için. Bir, Allah'ın size emrettiği boyutta ruhunuzun hasletlerine tabi olmak, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaya çalışmak, bunu gerçekleştirdikten sonraki huzuru yaşamak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri şeytanın sizi davet etmesine rağmen işlememeyi başarmak, arkasından da bunun hazzını, Allah-u Teala tarafından tattırılan hazzını yaşamak. Bu birinci alternatif sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala emirlerini sadece sizi mutlu etmek için verir. Bu mutluluk üstelik de cemaat halinde yaşayan insanlar için karşısındakini de mutlu etmekten geçtiği cihetle toplum şuurunu ve toplumun birbirine yaklaşmasını kesin olarak temin eden bir faktördür. Öyleyse biz insanlar sosyal mahluklar olarak yaratılmışız. Yani cemaat halinde yaşayan demek. Hepimiz birbirimize muhtacız. Öyleyse bu ilişki içerisinde eğer biz etrafımızdaki insanlara mutluluk taşıyan biriysek, ona mutluluğu ulaştırmayı düşündüğümüz andan itibaren Allah bizimle beraberdir.
O bizi o andan itibaren mutlu etmeye başlar. Sevinçle işinize gidin. Sevinçle arkadaşlarınızla beraber olun. Her birine bir mutluluk yapmak hedefiyle beraberliğe koşun. Allah-u Teala buna hayırlarda yarışmak diyor. İnsanlar var, birbirinin kuyusunu kazarlar, birbirinden nefret ederler. Her an diğerine bir çelme takmaya çalışırlar. Ve böyle bir dizaynda insanların muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada ibret aynasında irdeleyin ve inceleyin insanları. Kim başkalarına mutsuzluk veriyorsa, o şeytanın emrinde yanlış şeyler yapan biridir ve o insan mutsuzdur, huzursuzdur. Kim başkalarına mutluluk ve huzur vermeye çalışıyorsa, o kişi devamlı olarak mutludur. Huzur vermeye çalıştığı süreç içerisinde onu mutsuz göremezsiniz. İşte kendisini başkalarının mutluluğuna adayan bir insan, Allah'ın devamlı olarak kendisine mutluluk ulaştırdığı bir hüviyetle yaşar. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Herkese açıktır nimet. Sevgili kardeşlerim, mutluluk verdiğiniz mutluluğun geri alınmasını yaşamaktır. Öyleyse mutluluk vermenizin meyvesidir. Başkalarına ulaştırabildiğiniz, ulaştırmak imkanına sahip olduğunuz her türlü mutluluğun bedelini önceden ve sonradan mutlaka siz alırsınız. Daha düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Hedefiniz başkasına mutluluk vermekse, her şeyinizi ona hasrettiniz demektir o süreç içerisinde. Zamanınızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi bir başkasına bir hizmet için, ona bir mutluluk ulaştırmak için harcadınız. Düşünmeye başladınız bunu nasıl yapacağınızı, düşündüğünüz andan itibaren faaliyet başlamıştır. Yani Allah-u Teala'dan mutluluk almaya başlamışsınızdır. Birçok insan Allah ibadetleri neye koymuş? Koymasaydı olmaz mıydı? Allah bu emirleri neye vermiş? Vermeseydi olmaz mıydı? Ben bu emirleri yaparken sıkılıyorum diyorsa, arkasında yatan derin manayı bilmiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, forum önünüzde, arena önünüzde deneyin. Kime hangi güzelliği ulaştırmaya çalışacağınızı düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Ta ki ona o mutluluğu ulaştırırsınız. Ulaştırınca ayrı bir mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu mutluluğun bir de mükafatını Allah Teala hem o ana kadar sizi mutlu kıldı, başkalarını mutlu etmek için çalıştığınız cihetle, hem de başkasına o mutluluğu ulaştırdığınız zaman size bir mükafat verecek. Bir taraftan Allah size bir huzur, bir mutluluk verirken, ruhunuz da nefsinize bir huzur verecek. Ve böylece iç dünyanızda mutlu bir insan olacaksınız, başkalarına mutluluk verdiğiniz cihetle. Sevgili kardeşlerim, birinci kardeşinize bu güzelliği yaşattınız. Onun hoşlanacağı bir güzel davranışı, ona bir hediye vermeyi, onun gönlünü almayı, onunla meşgul olmayı gerçekleştirdiniz. Onu mutlu kıldınız.
Yeter mi? Hayır, yetmez. Etrafınızda daha birçok insan var. Onlara da aynı güzelliği yaşatın. Gönlünü alın insanların. Şeytana ve nefsinize esir olmayın. Eğer esir olacaksanız, sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan Allah'a esir olun. İşte biz onun esiriyiz. Onun azatsız kölesiyiz. O bizim Efendimiz. Sahibimiz. Onun için yaşıyoruz. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Her şeyinizi başkalarının mutluluğuna adamalısınız. Her an Allah'ın size öğrettiklerini, hep içgüdünüzde Allah'ın öğretisi vardır. Bir güzelliği hissedersiniz. Eğer falancaya şu iyiliği yaparsanız, onu mutlu edecek olan şu davranışta bulunursanız, mutlu olacağınızı Allah-u Teala size hissettirir. Arkasından da onu tatbik etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizi mutlak bir saadetin içine oturtur. Sabahtan akşama kadar hiç mutsuzluğu yaşamayan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Çok kolay. Sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk götürün. Ama ben çalışıyorum, başka insanlarla başka insanlara çalışmamdan vazgeçip de mutluluk veremem. Hayır, yanlış. Çalışmanızın içinde mutluluk vereceksiniz. Hem çalışacaksınız, hem de konuşmayın isterseniz, konuşacak zamanınız olmasın. Ama davranışlarınızla, gülen gözlerinizle, gülümseyen dudaklarınızla, şeklinizle, şemailinizle, bütününüzle, davranış biçimlerinizin halis olduğunu, ondan taraf olduğunuzu, ondan yana olduğunuzu, onunla birlikte onun mutluluğu için var olduğunuzu herkese ispat etmeye çalışın. Bunun için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, aranızdan bir kişi gerçek anlamda bunu yapmaya başlayınca etrafında bir halka oluşacaktır onun. Bu güzellikler halkasıdır. Siz ne zaman çevrenize her tarafa doğru pozitif dalgalar yayan, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insansınız, onlara bu dalgalar ulaştığında onlardan size onun karşılığı negatif dalga olarak gelemez. Size pozitif olarak dönecektir. Hep pozitif dalga boylarıyla muhatap olmanız için sizden yayılan bütün dalga boylarının pozitif olması lazım. Yani başka insanlara en güzeli ulaştırmakla mükellefsiniz. Allah Teala bunu niye emretmiş, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu işi yaparken mutluluğu yaşamanız için, madde bir. Bu işi tamamladığınız zaman Allah'ın size verdiği o mutluluğu, işinizi tamamladıktan sonra verdiği mutluluğu yaşamanız için, iki, karşı taraftan da size pozitif bir davranış biçiminin geri dönmesi için, üç, bir tek kişiden bahsettim. Onu bitirdiniz. Bir başkasıyla meşgul olacaksınız. Etrafınızda birçok insan var. Onu da mutlu edin. Birkaç sözünüzle, bir gülüşünüzle ona da bir şeyler söyleyin. Hiç kimseyi ihmal etmeyin. Öyle bir noktada olun ki etrafınızdaki herkes sizi sadece sevsin. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız sürece meyveleri toplayacaksınız. Etrafınızda 10 kişi var diyelim. Her birine mutluluğu vermeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz, ikinciye geçtiniz. İkincisi için de aynı şeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz, üçüncüye geçin. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor? Başkaları için yaşıyorsunuz. Sonsuz bir saadetin içindesiniz.
İşte sizden etrafınızdaki herkese o sevecen dalga boylarının yayılması, onlardan da size aynı tipte dalga boylarının ulaşması, sizinle çevreniz arasında tam bir uyumun sağlanmasını içerir. Ve bu uyum içerisinde bir güzelliği yaşarsınız. Böyle bir toplumda hiç kimse kimseyi ezmez. Onu basınç altında tutmaz. Onlara bir yanlışlığı oluşturmaz. Ulaştırdığı hep güzelliktir. Karşılığında alacağı da öyledir. Ve bu standartlar içinde sizden çevrenize hep güzellikler akacak, çevrenizden de size geri dönecek. Sevgili kardeşlerim, herkesin aynı anlayışı göstermesini beklemeyin. Birçok kardeşimiz ne söylediğimizi anlıyor ve güzel bir şekilde tatbikata geçiriyor. Ama bir kısmı anlamıyor ve onun idrak sahasına söylediğimiz güzellikler giremediği için kardeşlerine karşı aynı güzellikleri sergileyemiyor. Bir kısmı da anladığı ve bu güzelliği uygulamak istediği halde iblisin ve nefsinin tesiriyle gerçekleştiremiyor. Hepsi ayrı açıdan bir takım sonuçlara ulaşıyor. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz kitle halinde mutluluğu yaşamalıyız. Onun için varız. Öğreti Allah'ın öğretisi ve söylediğimiz gibi Allah-u Teala mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Sizi kainatın en değerli mahlukları kılmış. Biliyorsunuz Allah-u Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda, yerlerde yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sihrettim diyor, hasrettim diyor. Bütün kainat canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Dünyanın en üstün mahlukları olduğunuzu bilerek, meleklerden de cinlerden de üstün olduğunuzu bilerek söylediklerimi değerlendirin. Öyleyse insan Allah'ın mutlaka mutlu olmasını istediği, buna göre kaydılara koyduğu bir mahluku. Bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. İşte sizlerden Allah-u Teala'nın istediği sadece bu. Sizlerin mutlu olmanız, bunun için yaratıldınız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den evvel başka mukaddes kitaplar da indirmiş. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Her birinin bir mukaddes kitabı olmuş. Ama zaman içerisinde kaybolmuş büyük kısmı. Kalanlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'dan evvelki kitaplarda bir takım değişiklikler olduğu da

son şeriat kitabında mutluluğumuzun anahtarlarını vermiş. Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamak hakkınız yetmez, bu hakka ulaşmak da vazifeniz. O vazifeyi yaparak mutluluğu yakalamanızı istiyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki her şey bir taleple başlıyor, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neticesi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmak. Tabi olmak. Neticesi ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi. Fizik vücudun muhsinlerden olup teslim olması Allah'a. Nefsin ahsen kılınıp Allah'a teslim olması. İrşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bu safhaları neden koymuş Allah Teala? Mutluluğu yaşayabilmeniz için. Kur'an bütün kendinden evvelki mukaddes kitapların standardı içerisinde indirilmiştir ve sadece kainatın o tek dinini, Kur'an'da da bahsedilen Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatan bir muhteşem kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor. Bu dinin, kainatın tek dininin Arapça adı İslam. Ve ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah-u Teala'nın önerdiği her şeye dikkatle bakın. Hepsi sizin mutlu olmanızın temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğunuzu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temelinde ne vardır? Mutsuzluğun temelinde kavga vardır. Kaos vardır. Anlaşmazlık vardır. Stres vardır. Mutluluksa kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Neyle oluşuyor? Allah'a teslimlerle. Kur'an-ı Kerim'deki o yedi muhtevanın, yedi ayrı cepheden 28 basamağa Allah-u Teala'nın bakışı var. Her bir açıdan Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hidayet açısından bakın, dört tane teslim göreceksiniz. Ruhunuzu, vecinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri o dört varlığın hidayetidir. Allah'a kul olmak açısından bakın, ruhunuzu, vecinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul etmek. Felah açısından bakın, yedi kademenin dört tanesini bunlar oluşturuyor. Ve her birinde daha üst kademede bir felahın, bir cennet kurtuluşunun sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın yedi safhası var. Bu yedi safhanın birincisini ne ulaşan? Birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen. İkincisine ulaşan, Allah'ın verdiği on tane ihsanla mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi

sindikat yönetim sahibi olur. Bundan sonra ruhunu alaylaştırıp teslim eden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eden beşinci kat cennetin sahibi olur. İrşada ulaşan altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibi olur. Adn-ı cennetlerin. Öyleyse felahta da gene dört tane teslim görüyoruz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın rızaları hep bunlardan bir evvelki kademede oluşan, Allah'ın bizi o hedefe ulaştırmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, tasdik ettiği noktalardır. Rıza müessesesi. Öyleyse takva açısından meseleye bakın. Bu yedi safhada yedi tane takva göreceksiniz. Gene dört tane teslim içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Ve Allah'a teslim olmanızı istiyor. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ne oluyor? Teslimler boyunca daha üst seviyede bir mutluluğun sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmanızı emretmiş mi? Kesin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim kesin bir olgu. Allah-u Teala'nın temel emri. Zümer 54'te Allah-u Teala diyor ki ben enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ölmeden önce ya da kıyamet günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor. Dönmeniz yetmez. Ruhunuzu Allah'a döndürüp teslim etmeniz yetmez diyor. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Allah Teala bu emri verdiğine göre bu emir 7 safhada 4 teslim içerdiğine göre ve her teslimde mutluluğunuz daha üst seviyeye ulaştığına göre Allah Teala teslim olma emrini vermekle sizi nereye ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek hedefi var. Mutluluğa ulaştırmak istiyor. Öyleyse Allah-u Teala bir davetiye çıkarmış size. Bana teslim olun, bana kul olun ifadesiyle. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bize ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini kul kılsınlar diye, teslim etsinler diye yarattık diyor. Arkasındaki muhtevaya baktığınız zaman sadece mutluluğu görüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir müessesede demek ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a kul olmaya, bütün insanları Allah'a teslim olmaya ve bütün insanları hidayete çağırdığına göre hidayet Allah-u Teala'nın emri. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları bu hedeflere davet ediyor. Yani o hedefler mutluluğa ulaştırdığına göre açık ve kesin bir hüviyeti var Kur'an-ı Kerim'in. Mutluluğa davet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir, rehberidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk rehberi olduğunu anlatıyor. Mutluluk rehberi.
nasıl yapacağız ve ne yapacağız? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah bize 10 tane ihsan verecek. Mürşidimize ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? Hacet namazı kılacağız. Allah'tan soracağız. O noktaya ulaşmışsak mutlaka Allah gösterecek. Sonra zikir yapacağız. Zikri nasıl yapacağımızı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu zikrin neticesinde nasıl ruhumuzun Allah'a ulaşacağını anlatıyor. Zikrimizin yereyi geçtikten sonraki safhasında fizik vücudumuzun Allah'a nasıl teslim olduğunu anlatıyor. Ne yapılması lazım? Zikredilmesi lazım. İslam'ın 5 şartının yerine getirilmesi lazım. Allah'a çok dua etmemiz lazım. Ona yakın olmamız lazım. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. İrşada ulaşmamız lazım. İrademizi, kalbimizi müzeyyen kılarak irademizi de Allah'a teslim etmemiz lazım. Bütün bunları nasıl yapacağımızı, nerelerden geçeceğimizi, yolumuzun nerelerden geçeceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla anlatıyor. Bu arada bize sağladığı, aslında bir hiç karşılığı bize sağladığı o muhteşem yardımlarını anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah ne yapıyor? Allah bizi kendisine ulaştırıyor ve ruhumuzu teslim alıyor. Biz yapmıyoruz. Biz diliyoruz, Allah gerçekleştiriyor. Dileyen kişi 3. basamaktadır. Allah onu 21. basamağa ulaştırıp 22. basamağa da garanti ediyor Allah Teala. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. O kişiyi 3. kat cennetin sahibi yapıyor. Buna söz vermiş. Söz verdiği için mutlaka gerçekleştirecek ve garanti ediyor 3. kat cennetin mutluluğunu ve dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor. Eğer siz size yapanı, size düşeni yapmaya bundan sonra Allah'ın yardımı ama kendi iradenizle devam ederseniz, dikkat edin. Ruhunuzun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından kendi iradenizin mahsulü değildir. Allah'ın mahsulüdür. Allah sizi kendisine ulaştırmıştır. İradenizden hiç yardım almasanız da Allah'a ulaşacaktınız. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'ın bir garantisini görüyoruz. Kim bana ulaşmayı dilerse, sizden sadece bir dilek. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu evliya yaparım diyor. Allah'ın evliyasından birisi yaparım diyor. Ruhunu kendime ulaştırırım. Onu veli yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor Allah Teala. Bunu garanti ediyor. Yetmez, kişinin sadece bir dileğini diledikten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde ona da cenneti garanti ediyor. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğiniz şey aslında ayaklarınızın dibinde. Sadece bir dilekle sonsuz bir hayatı geçireceğiniz cennet mutluluğu Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini ifade etmez mi? Kulum sadece dilesin diyor. Bana ulaşmayı dilesin diyor. Yeter bana diyor bu. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Çünkü diyor ben yarattım onu. Onun mutluluğundan ben sorumluyum. İşte onu mutluluğa ulaştırmamın rehberi de Kur'an-ı Kerim diyor Allah-u Teala. Ve bir de garanti veriyor.
kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Dünya saadetinin yarısını garanti ederim diyor. Cennet saadetini mutlak olarak garanti ederim diyor. Üçüncü kat cenneti garanti ederim diyor. Öyleyse hem bir davetiye var saadete, mutluluğa, hem mutluluğun nasıl elde edileceği konusunda tam bir reçete var, tam bir rehberlik meselesi var, eksiksiz, mükemmel ve bir de garanti var. Hele siz kendi iradenizle Allah'ın evliyası olduktan sonra yolunuza devam ederseniz, dik yokuşu tırmanmaya karar verirseniz, yani daimi zikre ulaşmaya, o konuda da Allah-u Teala'dan yardım alacaksınız. Başardığınız zaman da şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Öyleyse mutsuzlukla mutluluk, Allah'ın bizi ulaştırmak istediği hedefle ulaşmamak. Kim şeytanla işbirliği yaparsa o Allah'ın karşısında olan biridir. Niçin karşısındadır? Allah emirler vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. O kulunu da mutluluğa ulaştırmak için o kişi Allah'ın emirlerini hiçe saymıştır. Ve sadece kendi mutsuzluğunu ve cehennemi garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah kimsenin iradesine ipotek koymaz. Allah'a göre serbest irade serbestçe kullanılmalıdır. Hiçbir müdahalesi olmaz Allah-u Teala'nın iradenize. Peki Allah'ın iradesine müdahale ettiği kişiler var mı? Var. Kim ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonra Allah-u Teala onu huzur namazının imamlığına seçmişse, o kişinin iradesi de Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, iradenin bağlanması başka bir şey, alınması başka bir şey. Aklın da Allah-u Teala'nın elinde olması anlamına geliyor. Bu ekstrem bir olay. Herkesin yaşaması söz konusu olmayan bir olay. Onun için o konuda fazla bir bilgi edinmeniz de gerekmiyor. Ama size ait olan ilme baktığınız zaman bu sizi salah makamının 5. mertebesine kadar götürebilir. İrşad makamının sahibi kılabilir sizi ve en üstün cennetler olan ant cennetlerine ulaşmanız mümkün olur. Daimi zikirden sonra zikri külliğinin, ondan sonra da tesbihin sahibi olabilirsiniz. Herkese açık. Öyleyse nedir bu mutsuzluk dediğimiz şey? İnsanın çevreyle uyuşamaması, kavga etmesi halidir. Hangi çevre? İç dünyası, dış dünyası, Allah ile olan ilişkileri ayrı ayrı çevreler oluşturur. Neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında neden mutsuz? Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse kişi, nefsinin bütün afetleri azgın bir şekilde duruyor, yetmez. Onlara tesir eden iblis, şeytan, onları devamlı azdırıyor. Bünyenizde bir de ruh var, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını asla yapmayan, bir de bu nefsiniz şeytanın da azdırmasıyla Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemeye çalışan ve giderek azan bir varlık. Ve her yaptığı yanlışın arkasından, her işlediği günahın arkasından Allah'ın azabına muhatap oluyor.
nefsin talepleriyle görüyorsunuz ki ruhun talepleri birbirinin tamamen tersi. Ruh Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette, nefse tam aksine yasakları işleyen, emirleri yerine getirmeyen bir hüviyette ve şeytan onun yardımcısı, azdırıyor onu. O zaman ikisinin talepleri birbirinin tamamen zıttı. Her ikisi de kendi dediğinin olması için mutlak bir savaşın içerisinde ve kavga var. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir diyalektik kavga iç dünyanızda sizi devamlı huzursuz eder. Evvela iç dünyanızdaki huzursuzluğun temelinde nefsinizle ruhunuzun arasındaki kesintisiz mücadele, kavga, devamlı bir kaos oluşturur. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedir. Bütün afetlerle, bütün hasletler. O zaman mutsuzsunuz. Kavga varsa, kaos varsa ve her günahı işledikten sonra siz Allah-u Teala size azap ediyorsa, ruhunuz da nefsinizi azap ediyorsa, devamlı bir huzursuzluk içindesiniz. İşte bu mutsuzluktur. Peki böyle bir insan daimi zikre ulaştığı zaman da mutsuz mudur? Kesinlikle değildir. Neden? Çünkü daimi zikirde nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine faziletler gelip yerleşmiştir. Faziletler ruhun hasletlerinin aynıdır. Nefs tezkiyesi denilen bir olayın neticesinde tasfiyeye ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir ve nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen faziletler yerleşmiştir. Faziletlerin hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine ruhun hasletleri gibi %100 itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememektir. O zaman ne olur? O zaman o kişinin nefsi neyi istiyorsa ruhu da aynı şeyi istiyor, Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Aynı zamanda yasak ettiği fiilleri işlememek. İkisi de aynı şeyi istiyorlar. Kavga bitti, savaş bitti, kaos bitti. Yerini sulh ve sükun aldı. Her yaptıkları güzel davranışın arkasından Allah-u Teala onlara huzur veriyor, mutluluk veriyor. Ruh da nefse huzur veriyor. Çünkü artık nefs afetlerle dolu değil, faziletlerle dolu ve ruh da nefs de büyük bir mutluluğu yaşıyorlar fizik vücutta. İç dünyalarındaki mutluluk. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? Dış dünyasında mutsuzdur çünkü nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara karşı kötü davranmaktadır. Onları üzen davranışlarda bulunmaktadır. Kendisini üstün kılmaya çalışan, başkalarını küçültmeye çalışan davranış biçimleri sergilemektedir. Şeytan da bu konuda ona devamlı kışkırtıcılık yapmaktadır. Etrafındaki insanlarla hep bir kavganın içindedir, anlaşmazlığın içindedir. Bu sebeple evvela etrafındaki insanları kırdığı için arkadan Allah-u Teala'nın azap vermesi sebebiyle huzursuzdur kişi. Ruhun da nefse azap vermesi sebebiyle nefs de huzursuzdur. Ve bununla bitmez. Bu huzursuzluğu yaşamakla olay bitmez. Çünkü kendisine kötü davrandığınız kişiler sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikam alabildikleri zaman bir defa daha üzülecektir kişi. Kendisine kötü davranıldığı için üzülmesine sebebiyet verildiği cihetle. Bu kötülük, kendisine ulaşan kötülük aslında onun evvelce diğerine yaptığı olayın bir karşılığıdır. Ama kişi bunu hiç hesaba katmaz. Fena halde içerler
kendisine bir kötülük yapıldı diye ve bunun arkasından da huzursuzluk duyar. Bu huzursuzluk onu, nefsi bütün afetlere dolu olduğu için onu da intikam almaya sevk eder. İntikamını alabilirse intikam almanın huzurunu yaşayamaz. Bu zulmani bir olaydır. İntikam almak nefsin afetiyle tahakkuk ettiği için netice sadece Allah'ın azabının o kişiye ulaşmasıyla, ruhun da nefse azap etmesiyle sonuçlanır. Kişi sadece gene huzursuzluk duyar. İntikamını alırsa arkasından bu bir günah işlediği için, azaba muhatap olacağı için huzursuz. Ya alamazsa, gene huzursuz, bu sefer de stres sebebiyle huzursuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarında stres hiçbir zaman oluşmaz. Ama şeytanın dostları her zaman stres altındadır. Stresin var olmasının sebebi budur. Alınamamış intikam, yani kin. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar dış dünyalarında da mutsuz. Başkalarına kötü davrandıkları için azaba muhatap oluyorlar. Huzursuzluk yaşıyorlar. İntikam alıyorlar onlardan, bunun için huzursuzluk yaşıyorlar. Onlar diğerlerinden intikam alıyor, onun için de tekrar üzülüyorlar. İntikamlarını alamazsalar bu sefer de şuur altı birikimiyle huzursuzlar, stres sebebiyle huzursuzlar. Ama hep huzursuzlar. Peki daimi zikre ulaşan bir insan neden huzursuz değil dış dünyasında? Çünkü nefsinde afetlerin hepsi yok olmuş. Yerini faziletler gelip almış. O hiç kimseye onları kıracak, onları üzecek davranışta bulunmaz. Hiçbir zaman hedefi bu olamaz. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlarda bulunmuyorsa, başkalarına ondan hep mutluluk ulaşıyorsa, bunun arkasından sadece Allah-u Teala o kişiye ferahlık verecektir, huzur verecektir, mutluluk verecektir. Başkalarına ulaştırdığı her güzel davranışın arkasında. Ruh da nefse huzur verecektir. Nefs zaten ruhun aynı standartlara bürünmüştür. Artık hep huzur verilecektir, ulaşacaktır kendisine. Peki kendisinden bu kişi kimseden intikam almadığı için de gene huzur içerisinde. Ondan da intikam almaya çalışan kimse olmayacak. Neden? Çünkü kimseye kötü davranmamıştır ki intikam almak gereğini duysunlar. Peki hiç kimse ona kötü davranmayacak mıdır? Davranacaktır. Ama onu etkilemeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü kişinin nefsinde afetler yok artık. Şeytanın o afetlerin üzerinden o kişiye tesir edip de onu üzmesi artık mümkün değil. Ruhun nefse azap etmesi de söz konusu değil. Bu kişi etrafındaki insanların davranışı sebebiyle huzursuz olmaz. Kendisi onlara kötülük etmediği için onlar kendisine intikam almazlar. Ama kötü davrananlar olur. Kötü davrananların da davranışları onun üzerinde bir tesir oluşturmaz. O Allah'ın zırhını giymiştir. Hiçbir zaman şuur altı birikimi böyle bir insanda oluşmaz. Hiçbir zaman başkalarının davranışlarının onu huzursuz etmesi söz konusu değildir. Öyleyse ne başkasına kötü davrandığı için huzursuz olur, ne başkaları kendisinden intikam alıyor diye huzursuz olur. Böyle bir şey mümkün değildir. Ne de stres sebebiyle veya başkalarından intikam alamadığı için huzursuz olur. Bu kişi dış dünyasında da devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Huzur içinde bir hayat geçirecektir. Ya Allah ile olan ilişkileri? Başlangıçta kişi nefsinin ve şeytanın taleplerine uygun olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'tan da azap görüyor. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasaklarını yerine getirmiyor.
yasak ettiği fiilleri özellikle işliyor. Şeytan ve nefs ikilisi devamlı vücudu oraya ulaştırıyorlar. Arkasından da Allah'ın azabı geliyor. Kişi iç dünyasında bir huzursuzluk hissediyor, ne olduğunu anlayamadan. Ve arkasından da ruh nefse azap ediyor. O da bir huzursuzluk. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi Allah'ın bütün emirlerini doyumsuz bir zevkle gerçekleştirecektir. Her emrin yerine getirilişin arkasından da Allah Teala o kişiye huzur verecektir, mutluluk verecektir, ruhta, nefse. İşte sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirdiği için, zevkle yerine getirdiği için, her emrin büyük bir zevk olduğunu, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, bütün ibadetlerin doyulmaz zevklerden ibaret olduğunu kişi yaşamaya başlayacaktır. Öğrenmiş olacaktır, test etmiş olacaktır ve yaşamakta olacaktır. Ne oldu? Kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde hem nehiler yani yasaklar cephesinde gene kesintisiz bir suç ve sükun halinin kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldu. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, hayatınızın her saniyesini bir cennet saadeti hüviyeti içinde yaşamak hepinizin hakkı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluktur. Ve Allah Teala hepinizi en çok sevdiği mahlukları olarak bu muhteşem mutluluğu yaşamanız için yarattı. Öyleyse ona layık olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Bu güzelliklerde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluklar, mutluluklar, mutluluklar sizin olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de sonsuz bir dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu konuşmamız cennetlerle alakalı. Kur'an-ı Kerim'de 7 tür cennetten bahsediliyor. Cennetün Aliye, Cennetün Firdevs 2, üçüncüsü Cennetün Hult, dördüncüsü Cennetün Gurafa, beşincisi Cennetün Meva, altıncısı Cennetün Naim, yedincisi Cennetün Adn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyorsunuz ki bir insan öldükten sonra kıyamete kadar o orada kalacaktır. Kıyamet günü bütün insanlar yeniden dirileceklerdir. Sonra indi ilahide hayat filmlerini seyredeceklerdir. Sonra oradan hayat filmini seyreden ve oradaki neticeyi alan herkes cehenneme gidecektir. Bu cehenneme gidenlerin bir kısmı cehennemi sadece görmek için cehenneme giren ve oradan çıkarak cennete gidecek olan cennetliklerdir. Onlar cehenneme girerken cehennemin kapısı kaldırılarak içeri girmezler. Onlar 12 metre çevresinde bir yüksekliğe sahip olan şeffaf cehennem kapılarından uçarak girerler. Bunun manası onların cehennemde kalmayacakları, cehennemi gezdikten sonra oradan tekrar bu şeffaf kapılardan uçarak çıkıp cennete girmeleridir. Bu insanların hepsi amel defterleri sağlarından verilenlerdir. Yani kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. İki ihtimal var. Ya kaybedilen dereceler fazla ya da kazanılan dereceler fazladır. Kaybedilen dereceler fazla olanlar cehenneme ulaştıkları zaman cehennem kapıları kaldırılır, yükseltilir ve onlar burunları yere sürtünerek cehenneme girerler. Mutlaka burunlarının yere sürtülmesi temel şarttır. Ve beklerler. Cennete girecek olanların hepsi cehennemi görsünler de cehennemden çıksınlar ve oradan ayrılsınlar cennete ulaşmak üzere. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir insanın cennete girebilmek için mutlaka amel defterindeki kazandığı derecelerin kaybedilen derecelerden fazla olması lazım. Böyle bir insanın mümeyyiz vasfı mutlaka Allah'ın zatına hayattayken ulaşmayı dilemiş olmasıdır. Böyle bir dilek yoksa o kişi ne yaparsa yapsın, nasıl bir eğitim, nasıl bir amel tarzı dizayn ederse etsin, bu kişinin gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde mutlaka cehennemdir. Hiçbir kuvvet onu cehennemden kurtaramaz. Öyleyse Allah'ın bir olmazsa olmaz vasfı var. Bir insanın cennete girebilmesi mutlaka Allah'ın zatına ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Aksi takdirde olmaz.
İşte bunu dilememiş olanlar, Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar, onlar hakkında Allah Teala şunu söylüyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onlar ki diyor Allah Teala bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. O dilemeyenler diyor. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse başka şartları dizelememiz gerekmiyor. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemediyse ne yaparsa yapsın, hangi tür ibadetlerin sahibi olursa olsun o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bu kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Neden? Çünkü Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı düşünmeyenler, inkar edenler, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, bunların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde de aynı şey söyleniyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gider. Öyleyse amelleri boşa giderse sonuç ne? Amelleri sıfırlandığına göre o kişinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gideceği yer cehennemdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer cennettir. Hakka 19, 20, 21 ve 22'de Allah Teala şöyle buyuruyor. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَكُولُ هَاُمُكْرَهُ Kitabiye. Artık kitabı sağ eline verilen kişi der ki, alın kitabımı okuyun. Hakka 20. İnni zanentü enni mülakin hesabiye. Çünkü ben gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmıştım. Öyle anlamıştım. Hakka 21. Fehve fi isetin radiye. Artık o hoşnut bir yaşama içindedir. Hakka 22, fi cennetin aliye, yüksek bir cennette. Burası Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabildiği birinci kat cennettir. İşte sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Ölmüşse, Allah'a ulaşmayı dileyerek ölmüşse, ona gideceği yer mutlaka cennettir. Bu sadece bir dilekle gerçekleştiği cihetle Allah Teala ona bir en güzel şekilde bir dizayn veriyor ve cenneti aliyeye gönderiyor. Öbür taraftan Câsiye suresinin 8. 9. ve 10. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Yesme'u ayetullahi tutla aleyhi sümme yusirru müstekbiren keennem yesma'a ve beşşuhu bi azabin alim." Azabın elim. Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek ısrar eder. Artık onu elim azab ile müjdele. Câsiye 9. Ayetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır. Bunlar cehenneme gidecek olanlar. Câsiye 10.
Cehennem onların arkalarındadır ve kazandıkları şeyler onlara fayda vermez. Ve Allah'tan başka dost edindikleri de ve onlar için büyük azap var. Bu da birinci kat cehenneme gideceklerin durumu. Öyleyse Allah Teala Gâşiye suresinin 8. ayet-i kerimesinde o gün öyle yüzler de vardır ki nimettedirler. Üst seviye bir mutluluğun içindedirler. Gâşiye 9. Harcadığı çabadan dolayı hoşnuttur. Gâşiye 10, fi cennetin aliye, yüksek bir cennettedir. Bu cennetin başlangıcı sevgili kardeşlerim. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah o kişi üzerinde o kişinin kalbine ulaşır, göğsünden kalbine nur yolu açar ve onu mürşidine ulaştırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin kişi sahibidir. Bu cennet Firdevs cenneti adını alır. Kehf suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki amir olanlar yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler yani nefs tezkiyesi yapanlar onların ikramı Firdevs cennetleridir. Ne demek nefs tezkiyesi yapmak? Kişi mürşidine ulaştıktan sonra, tabiyeti gerçekleştirdikten sonra zikir yapmaya başlar ve o zaman onların kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır ve bu rahmetle faz kalbe girdikten sonra fazıllar başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra fazıllar %7 kişinin nefsinin kalbine yerleşmeye başlarlar. Bu süreç içinde kişinin ruhu mevşidine ulaştığı cihetle ayrılmıştır vücudundan ve kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin kalbindeki ilk %7 nur birikiminde birinci kat gökyüzüne, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7. gök katına çıkar ve 7. gök katındaki 7 alemi geçtikten sonra da Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu cennetin Firdevs dediğimiz şey, bu nefs tezkiyesinin başladığı noktadaki ölen bir kişinin gideceği cennettir. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse daha üst kademe bir cennete girecektir. Ama mürşidine ulaşmış, yola çıkmış. Birinci gök katında olabilir öldüğü zaman. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katında olabilir. Eğer ruhu Allah'a ulaşmamışsa bu kişinin gideceği yer Firdevs cennetleridir. Allah Teala Kehf suresinin 107. ayet-i kerimesinde diyor ki amene olanlar yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar onların ikramı Firdevs cennetleridir. Yani önce kişi amene olacak, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra mürşidine ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecek. Nefs tezkiyesi başlayacak o kişi için. Zikir yapacak. Allah'tan gelen rahmet, faz, salavat nefsinin kalbinde yerleşmeye başlayacak. Bu yerleşme başladıktan sonra bu yerleşme %51'e ulaşana kadar hangi noktada ölürse ölsün kişi mutlaka Allah'ın Firdevs cennetine girer. İşte salih amel yapmak, nefs tezkiyesi yapmaktır. Nefsin kalbine rahmetin, fazlın ve salavatın ulaşması, fazılların %2 rahmet birikiminden sonra o kalbe
yerleşmeye başlaması hali. Ki Müminin suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu Firdevs cennetine ulaşanlar ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıramadan evvel ölenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı denemişler, mürşitlere tabi olmuşlar ama ruhları Allah'ın yolundayken birinci katta da ölse, ruhu birinci gökkatına kadar çıkabildiği noktada da ölse, yedinci gökkatına çıktığı anda da ölse, Allah-u Teala'ya ulaşmadan evvel, ruhu Allah'a ulaşmadan evvel ölmüşse kişi, ölümle ulaşacaksa ruhu, o zaman bu kişinin gideceği cennet, bu cennettir. Firdevs cenneti. Soru ne olur? Soru bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırır ve ermiş evliya olur. Nefsinin kalbinin durumu nasıldır? Nefsinin kalbinde nurlar %50'yi aşmıştır. %50'den fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu fizik vücudun teslimine kadar kişinin gideceği cennetin adı cennetin hulttur. Furkan suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, de ki, bu mu daha hayırlıdır? Yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza yani mükafat ve dönüş yeri olan ebedi cennet mi? Bu cennetül hult olarak geçiyor. Bu takva sahibi olmak, bir üst seviye takvanın sahibi olmaktır. Yani kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmış olması halinde, ermiş evliya olması halinde kişinin ulaşabileceği cennet bu cennettir. Ne olmuştur? Her gök katında nefsinin kalbindeki nurlar, fazıllar %7 artmıştır. Öyle bir sonuç olmuştur ki ruha Allah'a ulaştıktan sonra o kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi olmuştur. Yani kalbinin yarısından daha fazlası aydınlıktır. Bu noktadan itibaren bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşıncaya kadar bu kişinin gideceği yolda bu noktadan itibaren yani nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştıktan sonra %81'e ulaşana kadar hep bu kişi yolda bu hedefe ulaşmadan evvel, nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmadan evvel ölmüşse, o kişinin gideceği yer, üçüncü kat cennet olan cennetül hulttur. Eğer bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse, o zaman dördüncü kat cennete girecektir. Cennetin kurafa. Allah Teala bu cennet konusunda Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor ve ameni olanları ve salih amel yapanları mutlaka altında nehirler akan cennetlere, köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih amel işleyenlerin ecri ne güzel. Bu kişi salih amel işleyenlerin bir üst seviyesindedir. Allah-u Teala'nın
Sebe suresinin 37. ayet-i kerimesinde söylediği ise bu konu için şudur. Sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüce değere sahip değildir. Amini olan ve salih amel yapanlar hariç, işte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır ve onlar yüksek makamlarda emin olanlardır. Burada fiil gurufati aminun geçiyor. Orada yüksek bir cennetin ifadesi var. Ankebut 58'de de Sebe 37'de de Allah Teala cenneti gurafadan bahsediyor. Bunlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olanlar. Öyleyse amel-i salihat yapanların birinci kesimi amel-i salihata başlayanlar. Mürşitlerine ulaştıkları nokta. İkinciler amel-i salihatı ruhlarını teslim edici noktaya ulaşanlar, ulaştıranlar. Üçüncüsü amel-i salihatı %81 nur birikimine ulaştıranlar. Hepsi de amel-i salihatın derece derece farklılaştırılmasıyla sonuçlanıyor. Bir kişi eğer daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbap olur. Allah Teala ulul elbap olan kullarını cennetün mevaya ulaştırıyor. Secde suresinin 16. ayet-i kerimesinde diyor ki yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yani yan üstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Secde 17. Artık hiçbir nefs yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Secde 18. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi olmazlar. Fakat secde 19. Fakat amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. İşte amel-i salihat yapmanın yeni bir noktası. Amel-i salihatın kademeleri her seviyeye göre değişiyor. Burada Secde Suresinin 19. ayet-i kerimesiyle kişinin meva cennetine ulaşması söz konusu. Ruhlarını teslim edenler cennetül hulde, fizik vücutlarını teslim edenler cennetül gurafaya, nefslerini teslim edenler cennetün mevaya ulaştırılıyor Allah Teala tarafından. Hepsi de amel-i salihatın farklı kademelerini uygulayanlar. Necm suresinin 15. ayet-i kerimesinde ki cennetül meva onun yanındadır diyor o kişi. Cennetül mevanın mevadadır manasına cennetül meva onun yanındadır buyuruyor. Ve Nâziyât suresinin 40. ayet-i kerimesi ve 41. ayet-i kerimesi. 40. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi heva
günahtan sakındırırsa, istekten, negatif istek ve tutkulardan, 41'de diyor ki Allah Teala, artık şüphesiz cennet mev'a onun için bir barınma yeridir. Ve innel cennete hiyel mev'a. Burada bir yeni cennet söz konusu, mev'a cenneti. Ne yapmıştır kişi? Nefsini Allah'a teslim etmiştir. Sonra bir kademe daha yükselme ne şekilde olabilir? Kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir ve muhlis olur. Muhlis olan kişi

43 ve 44 karşılıklı tahtlar üzerinde. Öyleyse kim muhlis olursa muhlis kullar için bu standartlar duruma hakim. Vakıa suresinin 10. ayet-i kerimesi, o sabikun denilen sabikunlar var ya, bunlar Allah'a mukarrep yakın olanlardır. Vakıa 41, Vakıa 12, Naim cennetinde olacaklardır. İşte Naim cennetinde olanlar. Burası muhlislerin gideceği 6. kat cennet. 7. kat cennet Cennetül Adn'dır. Adın cenneti kendi içinde, adın cennetleri kendi içinde 7 grup cennet olarak geçiyor. 7.'si de 2 parçalı olarak tahakkuk ediyor. Yani 2 kapalı bir cennet 7.'si, 7 tane cennet, 8 tane kapı. Bu sebeple Yunus 8 cennetin kapısı diye bir şiirinde bahseder. Öyleyse adın cennetine gidecek olanlar kimlerdir? Önce adın cennetinin en alt bölümüne, 7 bölümün en alttakine, günahları örtülen salihler giriyor. Rad suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, adın cennetleri, onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, ona adın cennetlerine girerler ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler. Mümin 8, Rabbena, Allah Teala diyor ki Rabbimiz onlara vaat ettiğin adın cennetlerine onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salah makamına ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Öyleyse adın cennetlerine onların babalarından, zevcilerinden ve zürriyetlerinden salah makamına ulaşanları dahil et. Erkeklerden kim adın cennetine ulaşmışsa, adın cennetinin daha üst katında bir cennete ulaşmışsa, o salah makamına eşleri de ulaşmışsa, daha alt, adın cennetinin alt kademesinde olmasına rağmen daha üst kademeye Allah-u Teala onları ulaştıracak. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ey amin olanlar, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve sizi altından ırmaklar akan altın cennetlere koysun. O gün Allah nebileri ve onlarla birlikte olanları utandırmayacaktır. O gün onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ve o gün, yani nasuh tövbesini yaptıkları gün, Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizlere mağfiret et, günahlarımızı sevap içerir. Muhakkak ki sen kim her şeye kadirsin derler.

Ve bu cennetin adının birinci bölümü. Salihler önce günahları örtülür, sonra sevaba çevrilir. Sonra onlara Allah Teala selam.

başların üzerine salah nuru gelir. Maide suresinin 119. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle buyurdu. Bugün sadıklara sadakatlerinin kendilerine fayda vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu fevzül azimdir. Fevzül azimin karşılığı Allah-u Teala'nın verdiği salah nurunun neticesi o kişinin adın cennetinin daha üst bölümüne yerleşmesi. Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlardan bir adama insanları uyarması, amene olanları müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Sıddıklar makamına ulaşan bir kişiden bahsediyoruz, salah nurunun verildiği kişi. Hadid 19'da da Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a ve Resulüne iman sahibidirler, işte onlar sıddıklardır ve şahitlerdir. Rablerinin indinde onların ecirleri ve nurları vardır. Kim de kafir ise ve ayetlerimizi tekzip ettiyse onlar cehennem ashabıdırlar. Burada hadis suresinin 19. ayet-i kerimesi sıddıklar diyor ve Rablerinin indinde şahitler. Allah Teala'nın üst seviye bir cenneti, adın cenneti, üst seviyeyi en üst seviye cennet, adın cennetidir. Allah Teala bunları da ayrı ayrı gruplara almış. Sıddıklar ikinci adın cennetinin ikinci bölümüne, daha güzel bir bölümüne yerleştiriliyor. Yine adın cennetlerinin üçüncü bölümünde Allah yolunda şehit olanlar ve günahları iki kez mağfiret edilenler. Allah yolunda öldürülen o kimseleri, Âl-i İmrân 169, ölüler sanmayın. Hayır, onlar dirildirler ve Rableri katında rızıklandırılırlar diyor Allah-u Teala. Salah makamına ulaşan kişinin önce günahları örtülür, salahın birinci kademesidir. Sonra günahları sevaba çevrilir. Onların gidecekleri yer adın cennetinin üçüncü bölümüdür. Günahları örtülenler birinci bölüme, salah nuru verilenler ikinci bölüme ve günahları sevaba çevrilenler üçüncü bölümüne girerler. Dördüncü, daha üstün olan bölüme girenler, irşada memur ve mezun kılınanlar, yani mürşitlerdir. Tövbe suresinin 71 ve 72. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Maruf ile emreder ve münkerden nehyederler. Ve namazı ikame ederler ve zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Burada mürşitlere ait olan bir hüküm var. Maruf ile emretmek ve münkerden nehyetmek. Kim maruf ile emrederse ve münkerden nehyederse o irşat makamındadır. Böyle bir şeyi Allah'tan aldığı
yetkiyle gerçekleştirir. Kehf 17, ikinci, bu konudaki ikinci ayet-i kerime. Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalete bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse artık onun için bir veli mürşit bulunmaz. İşte burada bahsedilen veli mürşit bu cennete giden kişidir. Mürşitler burada 7. kat cennetin, Adn cennetinin 4. bölümüne gidenler, irşat makamının sahipleri ve onun için artık bir veli mürşit bulunmaz. Mümin 38.

Amir olan adam dedi ki, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Belli ki bu kişi irşada ulaştırabilecek olan birisi, yani mürşit hüviyetinde. Kehf suresinin 16. ayet-i kerimesi. Ve siz Allah'tan başkasına kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetinin neşresini ve size refik olarak, destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Kehf 17'de Allah Teala diyor ki, onun için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 76'da Allah Teala'nın söylediği şey, içinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır diyor. Nefsini tasfiye eden kişi ancak burada irşat makamının sahibi kılınır. Tasfiye tamamlandıktan sonra Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılar. Saf suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, o sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur. Burada Allah Teala'nın dizaynı, bu Adn cennetlerinde büyük mutluluk ve kurtuluş, Fevzül Azim kelimesi geçiyor. Fevzül Azim'in sahipleri bu hüviyetteler. İrşat makamının sahipleri olarak değerlendiriliyorlar. Ve bundan sonraki 7. kat cennetin 6. bölümüne girecek olanlar kavimlerdeki resullerdir, kavim resulleridir. Enam suresinin 48. ayet-i kerimesi. Biz resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amin olur, yani Allah'a ulaşmayı dilerse ve ıslah olursa artık onlara korku yoktur ve onlar masum da olmazlar. Buradaki

Aslında olmazlar. Onlara gönderilen Resullere tabi oldukları için, itaat ettikleri için. İşte burada söz konusu olan Resuller, Resullerin hepsi 6. kat cennete girerler. İbrahim 4, Allah Teala diyor ki, hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin diye. Öyleyse Allah dilediğini dalalete bırakır, dilediğini hidayete erdirir. O azizdir ve hikmet sahibidir. Her kavimde Allah Teala Resulü beyası diyor ve kendi kavminin lisanıyla. Bütün Resuller için de mutlak olarak adın cennetleri söz konusu. Nahl Suresi 35 ve 36. ayetler. Şirk koşanlar eğer Allah dileseydi biz ondan başka bir şeye kul olmazdık. Ve babalarımız da kul olmazdı. Ve ondan başka bir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı? İşte her kavimdeki Resullerin sorumluluğu bu Resuller için girilecek cennet adn cennetlerinin 6. katıdır. Nahl 36 daha bir açıklık getiriyor konuya. Ve andolsun ki biz bütün ümmetlerin içinde Resul beyaz ettik. Burada Allah-u Teala bütün ümmetlerin içinde Resul beyaz ettiğini söylüyor. Bu Resullerin hepsinin gidecekleri yer mutlaka Allah'ın adın cennetidir. Adın cennetinin 6. bölümü. Bu Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'a göre insanlar kıymetli, daha kıymetli, daha kıymetli oldukça adın cennetlerinin daha üst bölümlerine gidiyorlar. Ve 7. kata geliyoruz. 7. kattaki adın cennetleri 7. katı ifade eder cennetlerin. Bu 7. katın en üst noktası, en üst seviyesi devrin imamlarına aittir. 1. kapıdan girilir. Orası devrin imamlarından veli resuller içindir. Oradan içeride ikinci bir kapıyla bir bölüme daha girilir. Orası Nebi Resuller içindir. Aynı zamanda orası iki bölüme ayrılmış olan veli olan devrin imamlarını da Nebi olan devrin imamlarının da muhtevidir. İkinci kapıdan, içerideki kapıdan girilen yer, devrin imamlarından nebi olanlara aittir. Öyleyse en üstün makam orasıdır. Devrin imamları bilindiği gibi nebi resullerden olur. Onlar asaleten bu görevi yaparlar. Ama nebi resullerin bulunamadığı, asaleten o cenneti işgal edemedikleri zaman Nebi Resuller biliyorsunuz ki uzun aralıklarla gelirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti İsa'dan kendisinden evvelki Nebi'den 600 sene sonra Nebi olarak gönderilmiştir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren kıyamete kadar Nebi Resul gelmeyecektir. Peygamber gelmesi mümkün değildir. Nebi, peygamber demek. Peygamber Resul gelmeyecektir ve son peygamber Resul odur. Kıyamete kadar devrin imamları hep bulunacaklardır. Çünkü mutlaka Allah'ın katında huzur namazı kılınacaktır. Onun başındaki imam, mutlaka hayatta olan birisi olmak mecburiyetindedir.
sebeple kıyamete kadar hep var olacaklardır. Devrin imamları, veli resuller olarak var olacaklardır. Öyleyse devrin imamı olan Nebi Resuller için Bakara 124'te diyor ki, hani o zamanki Rabbi İbrahim'i kelimelerde imtihan etti. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. İşte bu huzur namazının imamlığı manasına bu açıklama. Hazreti İbrahim diyor ki benim zürriyetimden de imamlar kıl. Bunlar huzur namazının imamlarıdır. Allah Teala diyor ki benim ahdime senin zürriyetin zalimler nail olamaz. Allah Teala burada peygamber yani nebi olan huzur namazının imamlarından bahsediyor. Ama Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde veli olmayan, nebi olmayan veli resuller söz konusu. Allah Teala diyor ki ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi hayatina yukinun. Onları değil, onlardan diyor Allah Teala insanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye sabırlarından dolayı ve bizim ayetlerimize yakin hasıl etmeleri sebebiyle diyor Allah Teala sabrın sahibi olmalarından dolayı ayetlerimize yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Birisi veli resul bu ifadede secde 24'te bahsedilenler veli resul olarak devrin imamlığını yapanlar. Halbuki İbrahim Bakara suresinin 124. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala devrin imamı olan Nebi Resullerden bahsediyor. Enbiya suresinin 51. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki ve andolsun ki daha önce İbrahim'e rüştünü verdik. Biz onu irşada ehil olduğunu bilenlerdendik diyor Allah-u Teala. Bu sahip olduğu rüşt hüviyeti onun ait olduğu cennet makamında belirleyen bir müessese. Sad suresinin 45'ten 52'ye kadar olan ayetleri 45. ayet-i kerime ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim Aleyhisselam, İshak ve Yakup Aleyhisselam'ı zikret. Muhakkak ki biz onları halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Ve muhakkak ki onlar 47 katımızda gerçekten hayırla seçilmişlerdendir. 48 İsmail Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam ve Zülkifl Aleyhisselam'ı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır. 49 Bu Kur'an bir zikirdir ve muhakkak ki muttakiler takva sahipleri için sığınakların en güzeli vardır. Saat 50 kapıları onlara açılmış olan adın cennetleri vardır. 51 Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. 52 Ve onların yanlarında bakışlarını saklayan aynı yaşta kadınlar vardır. Burada Allah Teala devrin imamları olan peygamber resullerden bahsediyor. Hazreti İbrahim, adı geçen Hazreti İsa. Bütün nebiler nebi resul olarak huzur namazının imamlarını derifte etmişlerdir hayatta bulundukları sürece. Ve tabiatıyla adın cennetinin bu peygamberlere mahsus olan bölümünü ihata etmişlerdir. Orada yerleşeceklerdir. Kıyametten sonraki yerleri makamların en üstünü olan Nebi Resullerin cennetidir. Bir de devrin imamları olan Veli Resuller var. Furkan 74'ten 76'ya kadar Allah Teala şunları söylüyor. Ve onlar Rabbimiz eşlerimizden ve zürriyetlerimizden
eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere imam kıl derler. İşte Furkan 75, işte onlar sabırlarından dolayı yüksek makamlarda mükafatlandırırlar ve orada tahiyyet, yani selamet dilekleriyle ve selamla karşılaşırlar, karşılanırlar. Furkan 76, orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Bu, devrin imamı olan veli resuller için Furkan Suresi'nin 74, 75, 76. ayetleri ve bir de Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kânu bi ayatina yukunun. Onlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Daha evvel Allah Teala yetkilileri sayıyor ve insanlardan, yani peygamberlerden değil, onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Peygamber olmayanlardan kıldık diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki 7 kat cennet söz konusu ve bu 7 kat cennetin neticesi 7. katın 7 tane bölümden oluşması. Adın cennetleri 7 bölümden oluşuyor ama 8 tane kapı var. 7. kapıdan girildikten sonra bir kapı daha var. Devrin imamlarının, peygamber olanların yeri en son girilen, başkalarının girmeyeceği bir özellik taşıyan bir kesim. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu müesseseyi yerlerine oturtun. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın birinci kat cennetine mutlaka girer. Burası cennetin âliyedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka cehennemden kurtulmuştur. Öyleyse görülüyor ki 7 kat cennet söz konusu. Cennetin âliye, cennetin firdevs, cennetin huld, cennetin gurafa, cennetin meva, cennetin naim, cennetin adn. Adın cenneti kendi arasında 7 bölüme ayrılıyor. Ama 7. bölümün 2 tane kapısı var. Onun için o cennetleri her birini gören Yunus, 8 cennetin kapısı diyor. Ya da cennetin 8 kapısı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

0: El-Fatiha, me'as salavat, Allah'a mesal ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim. Ya kenestayin etmina sıratı mustakim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birleştirdi. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Siz bize sormayın biliyor musunuz diye biliyoruz. Sizler de bizi çok seviyorsunuz. Ama bizi tanıyabilenler, Allah'a hepimiz sonsuz hamd ve şükredelim ki bir platformda Allah'tan bahsetmek üzere Allah bizleri ilahi iradesiyle bir araya getirdi. Öyleyse Allah yolundasınız. Mutlu olmanın bütün imkanlarına sahip oldunuz. Önünüze bir okyanus açıldı. Başkalarının bilmediği o kadar çok şeye sahipsiniz ki sevgili kardeşlerim. Bizi şu anda görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Bütün dünya için geçerli. Bilgisayar bütün dünyaya ulaşıyor. Ve bir güzel muhteva daha, başkalarının bilmediği bir hazineye sahipsiniz. Gene bu bilgisayarın hafızasında. Konulardan konu beğenin. 3000'den fazla kasetimiz şu anda orada bilgisayarın hafızasında. Kur'an gerçeklerinden hangisine susamışsanız, hangisi sizi daha çok ilgilendiriyorsa bütün kapılar önünüzde açık. Sevgili kardeşlerim, sizden bu hazineden faydalananlardan başkası buradaki hazinelerin farkında bile değil. Allah bütün hazineleri onların ayaklarına sermiş. Ama oradan öğrenmek gereğini duymuyorlar. Hem bilmiyorlar hem de öğrenmek istemiyorlar. Oysa ki öğrenmeleri onların kurtuluşu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam adına ne kalmış ki? Aslında çok köklü ve sağlam temeller üzerine oturmuş bir fıkıh kültürü kalmış sevgili kardeşlerim. Bu bir sağlam bir vaka. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bugün Kur'an'dan geriye ne kalmış derseniz eğer, sağlam bir kültür olarak, şeytanın hiç değiştiremediği bir kültür olarak fıkıh kalmış. Çok sayıda fıkıh alemi görevlerini bir hakkın yerine getiriyorlar.
1: Fıkhın bütün incelikleri bugün de fıkıh alimleri tarafından gerçek anlamda ortaya konulmuş durumda, tatbik ediliyor, öğretiliyor, sağlam bir kültür hazinesi. Fakat sevgili kardeşlerim, fıkıh bir insanı kurtarabilecek olan özelliklerin sahibi değil. Sağlam bir ilim, çok sağlam ellerde temsil ediliyor. Bir hakkın ilmi bilenler tarafından temsil ediliyor. Tatbikata da aynen yansımış durumda. Ama fıkıh öğrenen bir insan eğer öğrenisi sadece fıkıhsa ve Kur'an kültürünü başkalarından, emaniye kültürün sahiplerinden öğrenebiliyorsa, orada durun. Orada açmaz başlıyor. Ne kalmış elimizde Kur'an'dan sevgili kardeşlerim? Fıkı devre dışı bırakıyorum. Orada çok sağlam bir kültürün varlığı kesinleşmiş durumda. Şimdi oradan öteye geçiyoruz. Ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İslam'ın bunlardan ibaret olduğunu zannediyorlar. Bir tek muhtevaya dayalı olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öyle buyurduğu söyleniyor. Birisi geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Cevabın bu olduğu ifade ediliyor. Ve İslam'ın 5 şartı olarak 14 asırdan beri her geçen gün biraz daha kıymet kazanarak bugünlere gelinmiş. Ama İslam'ın 5 tane şartı, 5'ini de ömrünüz boyu tatbik etseniz hiçbirinizi kurtaramaz. Neden kurtaramaz sualinin cevabını insanlar araştırmak gereğini duymuyorlar. Gözlerinin önüne serildiği halde öğrenmek istemiyorlar. İblis herkese bütün boyutlarıyla kuşatmış durumda. Ve İslam kalesinden insanları cennet saadetine götürecek olan bütün faktörleri söküp aldığı gibi dünya saadetine ulaştıracak olan faktörleri de yok etmiş. Birincisinde İslam'ın bacaklarını kesmiş, ikincisinde de kollarını kesmiş ve İslam'ı bitkisel hayata ulaştırmış. Fıkıh ilminin o müstesna güzelliği hariç geri kalan kesimler bir hiç sevgili kardeşlerim. Ve muhtevaya dikkatle bakın ki fıkıhta kimseyi fıkha lazım gelen önemi verdi diye Allah'ın cennetine ulaştırmaz. İslam'ın 5 şartı da bu işe yetmez. Öyleyse mutlu olmanın temeliyle İslam olmanın temeli aynı temeldir. Her ikisi de %100 bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Asırlardan beri ortadan kaybolmuş bu Kur'an gerçeği. Ama kurtuluş reçetesi de o sadece bizde. Ve bunu hepinize duyurmakla da ayrıca vazifeliyiz. Öyleyse mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak ikiye ayrılır. Cennet mutluluğuna girmek deyince, ulaşmak deyince birçok insan bu konuda derler ki, cennet mi? Ben mi? Bundan 14 asır evvel Sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş. Benim gibi birisi hiç cennete girebilir mi? Bu mümkün değil. Bizim gideceğimiz yer olsa olsa cehennemdir. Böyle diyen insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sarfı nazar ediyorlar. Nasıl olsa benim kurtuluşum mümkün değil. Ne yapayım yani ben ibadet yapıp da ne yapayım? Evvela ne yapayım sualinin cevabını bilmeniz lazım sevgili kardeşlerim. İbadet hedef değildir. İbadet vasıtadır. Hedef Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir 27 basamaklık İslam merdiveninde Allah'a ulaşmayı dileyerek dilediğiniz andan itibaren kurtuluşa erdikten sonra mutlaka cennet saadeti sizin olur. Bundan sonraki safhalarda ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz hepsi Allah'a teslim olacak. İslam, sin, lam, mim. Bu kökten gelir. İslam'da, İslam muhtevasında Türkiye, Türkçemizde en çok kullanılan kelime teslim kelimesidir. İslam, teslimlerden ibarettir. Başka bir dinde zaten mevcut değildir, hiç olmamıştır. Bu dine, kainatın tek dinine İslam adının verilmesinin sebebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Arap olmasıdır. Arapça indirilen bir Kur'an-ı Kerim ve teslim kelimesini, İslam kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş. Öyleyse mutluluğun başlangıcı da İslam'ın başlangıcı da bir dilekten ibarettir. İslam'ın giriş kapısı. Kaleyi fethetmek için bu kapıdan gireceksiniz. İslam'ın başka bir kapısı mevcut değildir. İbadetler hiç kimseyi ibadet ediyor diye kurtaramaz. İbadetlerden kazanacağınız değerle Allah'ın cennetine girmeniz hiçbir zaman mümkün değildir. Ama onlardan çok daha kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Yetmez. Bu yolda size Allah-u Teala ibadetleri sevmenizin de garantisini veriyor. Sevgili kardeşlerim, bir nefsiniz var. Afetlerle donatılmış bir nefsiniz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret. Bütün bu muhteva nefsinizin 19 ayrı cepheden içini karanlıklarla doldurmuştur. Bu muhtevada her afet karanlığın, zulmetin bir bölümünü ifade eder. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, biliniz ki kalbiniz %100 karanlıktır. Sadece afetlerden ibarettir. Allah Teala diyor, biz insanı yani nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Belli bir zaman parçası içerisinde, belli bir takvim içerisinde ya da belli bir özellikler dizisi içerisinde o en güzeli ahsene ulaşabilecek olan bir özellikte yarattık. Sonra onları esferi safine reddettik. Kim onlar? Bu güzelliklerden nasibini alamayanları diyor. Sonra esferi safiline reddettik diyor Allah-u Teala. Kim bu güzelliklerden nasiplerini alamayanlar? Sadece bir tek grup insan. Bu bir tek grup insanların %90'ından fazlasını temsil ediyor. Tarif tek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu kadar. İşte Kur'an ve Kur'an'ın ölçüsü. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'a ulaşılabilir mi? Elbette ulaşılabilir. Ve Allah Teala Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaşmayı dilemenizi ve ruhunuzu Allah Teala'ya ölmeden evvel ulaştırmanızı 12 defa üzerinize farz kılmış. Hala sorulur mu Allah'a ulaşılabilir mi diye? Allah'ın zatı yoktur, her şey Allah'tır diyen birçok insan yaşıyor şu anda. Allah Teala diyor ki, biz 6 yevimde 3 asıl, 3 de karşıt olmak üzere 6 tane alem yarattık. Sonra da arşa istiva ettik diyor. Yedinci katın, yedinci gök katının ötesindeki yedinci gök katıyla gök katları sona erer. Onun ötesindeki yokluk. İşte Allah Teala oradadır, yokluktadır Allah'ın zatı. Ve kendisine ulaşmasını, insanların ruhlarını ulaştırmasını ve ölmeden evvel ulaştırmasını, ulaştırmayı dileme de bu muhtevanın içinde olmak üzere tam 12 defa farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, ondan da daha fazla farz hükümler çıkartılabilir. Ama yetmez mi? Eğer Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi üzerinize farz kılmışsa, eğer Kur'an böyle söylüyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve müşriklerden olmayın diyorsa, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyorsa, ve de hidayetin adı ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması ise, hidayeti de Allah Teala herkese farz kılmışsa, sözümüze kulak verin. Sizin geleceğiniz için son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve başkalarından öğrenmeniz mümkün olmayan hususlar. Unutmayın, sizin kurtuluşunuz söz konusu. Sözlerimizi incelemek mecburiyetindesiniz. Gelecek günlerde her şey adım adım aydınlanacak. Güneşi saran bulutlar bir bir dağılacak. Ve Kur'an gerçeği 14 asır sonra bir güneş gibi bu sefer bütün dünyaya doğacak. Sadece İslam alemi değil sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin içinde birçok insan Kur'an hakikatlerine muttali olacak ve onları, bir kısmı başka dinlerin içinde de Kur'an gerçeğini yaşıyorlar. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi? Hem başka bir dinin içinde olsun, hem de Kur'an'ı yaşasın insanlar. Olacak şey mi bu? Evet, olacak şey. Hiçbir hilaf olmadan rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugün dünya üzerindeki 72 ayrı inanç, inanma biçiminin içerisinde 72 ayrı inanç grubu tespit edilmiş durumda şu anda. Bu konuda inceleme yapanların vardıkları son sonuç, yıllardan beri bu rakam artık değişmez oldu. 72 fırka söz konusu. Bu 72 fırkanın içinde, bütün fırkaların içinde ne yazık ki %10'dan daha az insan, ama hepsi Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. Hayır, adından haberdar değiller. Yaşadıkları şeyin İslam olduğundan haberdar değiller. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan bir dizi güzellik. 28 basamaktan oluşan bir İslam merdiveninin bütün merdivenlerini tırmanmak ve Allah'a teslimi külli ile teslim olmak. Ne demek teslimi külli ile teslim olmak? Önce ruhu teslim etmek, 22. basamak. Sonra fizik vücudu teslim etmek, 2. teslim, 25. basamak. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek, 27. basamak. Sonra iradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi. Ne oldu? Teslim oldunuz. Allah'ın ezeli ve ebedi emrini yerine getirdiniz. Bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların yaşadığı bütün devrelerdeki kainatın tek tenini yaşadınız. Şimdi size eğer dersek ki, ey aziz kardeşlerim, duyduk duymadık demeyin. Dünya üzerinde ikinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din yaşanmıştır. Biz de diyeceksiniz ki iyi de, yani şimdi bundan 3 dakika evvel sen söyledin bize ki 72 tane inanç biçimi var. Böyle dedik, inanç biçimi din demedik. Bir dinin dışında hiçbir din olmamıştır sevgili kardeşlerim. Yalnız İslam dini. Adına Arapça adıyla İslam dini diyoruz. Allah adına teslimlerden kinaye olarak İslam dediği için ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimiyle sonuçlanan kainatın yegane dini. Öyleyse Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamber buraya kadar Nebiler dizisi boyunca başka bir din hiç olmamış. Ve son şeriat kitabı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim edilmiş. Bu Arapça adıyla İslam dini. Neyi içeriyor? Baştan sona kadar mutluluğu içeriyor. Allah Teala'nın emrettiği şeyleri dikkatle dinleyin ki bugün onların esamesi bile kalmamış. Bir defa daha ifade edelim ki şeytan Allah'a ulaşmayı dilemeyi ortadan kaldırmış. Ruhun Allah'a teslimini yok etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyi kaldırmakla, sadece bunu yapmakla insanların hem dünya saadetini hem cennet saadetini sıfırlamayı başarmış İblis. Her şey bunlarla başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın temel emri. Öyleyse Ne diyor Allah Teala? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekun. Ve okumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturur ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Kim bu insanlar? Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Farz mı? Açık ve kesin bir şekilde Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o noktada o kişi takva sahibi olmuştur. Ondan evvel takva sahibi değildir. Takva sahibi olduğu nokta kişinin kurtuluşa ulaştığı noktadır. Cennete takva sahipleri girer diyor Allah Teala. Ali İmran 15, cennet takva sahipleri içindir diyor. Onlar orada altın ırmaklar akan cennetler vardır. Ali İmran 198, cennet takva sahipleri içindir diyor Allah Teala. Kaf 31-32 ve zülfetül cennetil lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune. Cennet takva sahiplerine uzak olarak yaklaştırıldı, uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Takva sahiplerine vaat olunan cennet yaklaştırılıyor kıyamet günü. Likülle evabin hafiz. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyerek irşat makamına ulaşmış olan herkes için. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bütün negatif faktörlerden kurtuluyorsunuz. Küfürden, dalaletten, hüsrandan, fısktan, bütün negatif faktörlerden kurtulduğunuz nokta orasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a kul oluyorsunuz. İnsan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a dost oluyorsunuz. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bu sebeple şeytana kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Yani tağuta, insan şeytanlara, cin şeytanlara, şeytan şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah ulaşılamaz

sunulur. Öyleyse ne diyor Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde? Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azâbe sümme lâ tünserûn. Diyor ki Allah Teala, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter mi? Yetmez. Ve devam ediyor ayet-i kerime, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım edilmezsiniz. Allah'a ruhunuzu teslim edeceksiniz, veçinizi teslim edeceksiniz, fizik vücudunuzu, nefsinizi teslim edeceksiniz ve iradenizi teslim edeceksiniz. Bu teslimleri tamamladığınız zaman Allah Teala'nın bir sevgilisi olursunuz. İradesini de Allah'a teslim etmiş ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Elbette çok kolay bir vetireden bahsetmiyoruz. Eğer Allah'ın irşat makamına tayin edeceği birisi olacaksanız, mutlaka daimi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Mutlaka iradenizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz nefsinizden sonra. Nefsinizin kalbi bütün afetlerden kurtulduktan sonra 19 defa da müzeyyen olacak. Sevgili kardeşlerim, bunlar konunun üst uçları. Biz başlangıç noktasıyla alakalıyız. Kim cehenneme gideceğini düşünüp acı acı geleceğini tezekkür ediyorsa ne olacak benim halim? Beni cehennemden kimse kurtaramaz diyorsa bu gerçektir. Cehennemden seni kimse kurtaramaz ama sen kurtarabilirsin. Sen. Neyle kurtarabilirim diyor şimdi. Kişi tonla günah işlemiş. Kurtuluşunun artık mümkün olmadığını düşünüyor. İntiharı düşünüyor. Sanki hiç çözüm yokmuş gibi gösteriyor iblis ona. Dünyasını karartıyor. Oysa ki bu kişi, sevgili kardeşlerim, kim olursa olsun, bu kişi hangi suçları işlemiş olursa olsun, günahı ne kadar büyük olursa olsun, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah ona tam 7 tane Furkan verir. Ve onun bütün günahlarını örter. Mutlaka onu cennetine alır. Kim takva sahibidir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Cennetse takva sahiplerindendir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin cehenneme girmesi mümkün mü? Hayır değil sevgili kardeşlerim. İslam'da niyet amelden üstün, bir tek dilek hepinizi Allah'ın cennetine mutlaka ulaştırır. Allah Teala ne diyor başka? Diyor ki Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle, yani Allah'ın adını Allah Allah Allah Allah diye tekrarlayarak Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani insanı Allah'a ulaştıran faktörün zikir olduğu anlatılıyor. Ama Allah'a ulaş diyor Allah Teala.

Bu bir emir mi? Ruhun Allah'a ulaşması bir emir mi? Elbette. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ نُسَلَ 20 ve 21'i beraberce okuyalım. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diye başlıyor. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ onlar ahdallahi, Allah'ın ahdini ifa ederler. Allah'ın ahdi, ruhu, bir, veçi, yani fizik vücudu, iki, nefsi, üç ve iradeyi, dört. Bu dört emanetin hepsini Allah'a teslim etmektir. Asıl emanet ruhunuzdur. Onu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, ikinci emanet, ikinci varlık, fizik vücudunuz emanet olur. Ötekiler değildir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsiniz emanet olur. Onu teslim ettiğiniz zaman iradeniz emanet olur. Sizde bulunan, adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan sadece ruh aslında emanettir. Adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan bütün bu varlıkları Allah'a teslim ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Onun tarafından yetkili kılınan birisi. Elbette burası yolun sonudur. Sizlere, mutluluk peşinde dolaşan mutsuzlara, hayır, bunu söylemiyoruz, bunu tavsiye etmiyoruz. Bu çok ötelerde bir olay. Ama sizi cehennemden kurtaracak olan, şu dünya saadetine mutlaka ulaştıracak olan, en azından yarısına mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın bir vaadi var mı? Var sevgili kardeşlerim. Kesinlikle var. İşte Allah-u Teala demin size söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde onu söylüyor. Yehdi ileyhi men yunib. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kim? Mutluluğun sahibi. Çünkü bu noktadan itibaren cennet onun. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. 7 safha. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu 7 safha 28 basamak oluşturur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktaki kişidir. 1. 2. ve 2. basamaktakilerin gideceği yer. 3. basamağa ulaşamamışlarsa, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse sadece cehennemdir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Ama bir taraftan müjdeyi de verelim ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme girmesi mümkün değildir. O da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse günahlar işliyorsunuz. Günlerce Allah-u Teala'ya yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi bizim günahlarımızı bağışla. Ben böyle böyle günahlar işledim. Beni affet ne olur diye günlerce yalvarıyorsunuz. Bir garantiniz yok. Allah-u Teala affedebilir de, affetmeyebilir de. Ve diyor ki, büyük günahları işlemiş olanlar da benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Ne demek? Rahmet, Rahim esmasının mahsulüdür. Rahim esması ise, Allah'ın Rahim esması ise, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki,
ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ben bu sebeple nefsimi temize çıkartamam. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani Rabbim dilerse bana rahim esmasıyla tecelli eder. Ve o hariç o zaman ben mutlaka kurtuluşa ulaşırım. Nefsimi beraat eder, ettirebilirim. Allah-u Teala nefsimi beri kılar. Beraat ettirir. Ne zaman? Son derece basit cevap. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, Allah görür, işitir ve bilir nefsinizin kalbindeki bu dileği. Bu sebeple hep nefsinize bakar. Ve gördüğü, işittiği, bildiği anda Deher Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli size 7 tane Furkan verilmesine sebep olur. Evvela görmeyen gözlerinizi görür hale getirir. Çalışmayan görme hastanızın üzerindeki gışaveti kaldırır. Ve hem görme uzvunuzda görürsünüz, hem de zihninizde gördüklerinizi şekillendirecek olan meleke, hassa harekete geçer. Gerçek anlamda görürsünüz. Biliyor musunuz gözlerinizde mercek var. Bu merceklerin görüntüsü aslında terstir. İsterseniz deneyin. Bir mercekten herhangi bir nesneye bakarsanız o nesnenin ters göründüğünü göreceksiniz. Ama o ters görüntüyü doğrultan bir hassa var içinizde. Beyninizin bir fakültesinde bir hassa var, görme hassası. Adına basar diyor Allah-u Teala, görme hastanızın. Onu görür hale getiriyor. Kulaklarınızdaki vakrayı engeli alıyor ve işitme hastanız da mühürlü, onun da mühürünü açıyor. 4 Furkan oldu. Kalbinizin mühürünü açıyor. 5 Kalbinizdeki ekinetle birlikte küfrü alıyor. 6 Ekinetin yerine ihbat koyuyor. Muhbit oluyorsunuz. Size verilen ilmi anlamaya başlıyorsunuz. İlim sahibi olmak için kendilerine ilim verilenlerden, ilmin sahibi olanlar hüviyetine ulaşmak için harekete geçiyorsunuz. Allah size bu imkanı sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bana hanginiz ne kadar zor bir şeymiş, hiç mümkün mü ki diyebilir. Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin kalpten olmasını istiyor Allah-u Teala sadece. Yani gerçek olmasını istiyor, kendinizi aldatmayın. E peki ölçüsü var mı? Nereden bileceğiz kendimizi aldatıp aldatmadığımızı? Bu son derece kolay bir şey. İki çeşit insan düşünelim. İkisi de diyor ki size, ben Allah'a ulaşmayı diledim. Onlara dikkatle bakın. Bunlardan birisi mutlaka namazlardan zevk almaya başlamıştır. Oruç tuttuğu zaman açlığı azalmıştır. Zikir yaptığı zaman zikir ona haz vermeye başlamıştır. Allah'tan bahsedildiği zaman sohbeti dinlemek hoşuna gider. İşte
zikirden hoşlanan bu kişi, zikri zikirsizde tercih eden bu kişi, namazdan hoşlanan bu kişi, oruç kendisine açlık hissini çok eskisine nazaran çok daha az duyurduğu bu kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum diyor ikincisi, ama iddia ettiği dilemeyi gerçekleştirmeden evvel, dilemeden evvel nasıl namaz hiç hoşuna gitmiyorsa, oruç tutmak hoşuna gitmiyorsa, zekat vermek hoşuna gitmiyorsa, zikir yapmak hoşuna gitmiyorsa, gene aynı standartlarda kişi. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ikincisi dilememiştir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimseyi Allah Teala cehenneme koymaz. Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediniz, öldünüz. Arkasından mutlaka gideceğiniz yer cennettir. Birinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, cennetin katlarından bahsediyorum. 7 kat cennet var. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. kat cennet. Niçin cennetin katlarından bahsediyorum? Çünkü Allah Teala diyor ki, eni göklerle yer kadar olan cennetlere koşun diyor. Demek ki bütün göklerdeki 7 kat gökler, her katta ayrı bir cennet var. 7 kat cennetin birincisine girebilir bu kişi, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Başka bir şey yapmaya vakit kalmadan da eceli gelmiştir. Allah'a emanetini geri almıştır. Ne oldu? Bu kişi mürşidine ulaşamadı. Ruhunu Allah'a ulaştıramadı. Ama Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Mutlaka birinci kat cennete girer. Bu kişinin hayatı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin hayatı 5-6 ay olsa, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Bu Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan 5-6 aylık bir zaman devresinde mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse şu anda beni dinleyen arasında biliyorum ki binlerce Allah'ın evliyası var. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve de namaz zevk vermeye başlamış, oruç zevk vermeye başlamış ve zikri de 33 bin zikre ulaşmış. Bu kişi mutlaka 5-6 aylık bir zaman devresinde bunu gerçekleştirdiyse Allah'a mutlaka ruhunu ulaştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur. Bu neyi ifade eder? Üçüncü kat cenneti ifade eder. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse ve 5-6 aylık bir ömrü geçirmişse zikrini 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 diye buralarda ikişer bin yükselterek zikrini tamamlayabilmişse, bu tamamlamak ona ağır gelmiyorsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmıştır sevgili kardeşlerim. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Nasıl ulaştı buraya? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Derhal birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala ona 7 tane furkan verdi. Ve arkasından kalbine ulaştı. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. Göğsünden kalbine nur yolunu açtı. O kişi zikre başladı, nefsinin kalbinde %2 rahmet birikti, huşuya ulaştı kişi, hayret namazını kıldı, irşat makamını gördü, ulaştı. Ulaşmadan evvel öldü. Allah'a ulaşmayı diledi, hiç ibadet yapamadan öldü kişi. Gideceği mutlaka birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir.
Allah diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Peki bu kişi 12 tane insan aldı Allah Teala'dan, irşat makamına ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmiştir. Bu kişinin kalbine Allah bu noktada, burası 14. basamaktır, imanı yazmıştır. Kişinin bütün günahlarını o her bir furkanda verdiği derecelerle o 7 safhada, her bir furkanda verdiği derecelerle o kişinin günahlarının 1/7'i kadar ona ilave yapan Allah Teala derecelerine, ona derecat veren Allah Teala 7 furkanın her birine verdiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtmüştür. Örttüğü noktadan itibaren sevaplar günahları açmıştır. O kişi Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Cennet mutluluğunu kazanmıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra bu kişi rahmetli olursa, mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala onun günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesine göre. Ve 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlar. Sonra bunu 1'e 700'e kadar çıkaracaktır. Bu kişi bu noktadan sonra ölürse, irşat makamına ulaştıktan sonra ölürse, ikinci kat cennetin sahibidir. Ve de ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru seri sülkatli yolculuğuna çıkmıştır. 7 tane gök katını aşacaktır. Ve neticede bu kişi sağ kalırsa ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Süre en çok 5-6 aydır. Çok daha evvel ruhun Allah'a teslimi mümkündür. Şimdi böyle bir durumda bu kişi için kurtuluş ruhunun 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşıp orada ifna olmasıdır. 22. basamak Allah'ta fani olmuştur, ifna olmuştur kişinin ruhu. Buraya bu sebeple fena findah makamı denir. Allah'ın zatında ifna olma noktası. Allah buraya kadarını garanti ediyor Allah'a ulaşmayı dileyen herkese. Öyleyse hadi biz de sizi davet ediyoruz. Koşun diyor Allah Teala. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlerime koşun diyor. Hepiniz için yol açık. Sadece bir tek dileğinize dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Ne yazık ki iblis 14 asırda Kur'an'ın bu büyük muhteşem kurtuluş reçetesini insanları unutturmaya başarmış. İnsanları emaniye ile meşgul ederek, onları kurtarması imkansız olan bilgilerle meşgul ederek ve kurtuluş reçetesini, Allah'a ulaşma dileme talebini Kur'an'da var olmasına rağmen yok ederek tam 12 defa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi artı Allah ruhunuzu ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. Arkası mı? Sadece mutluluk sevgili kardeşlerim ve Allah'ın garantisindesiniz. Allah kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Ulaştırdığı güne kadar yaşarsanız 5-6 aylık ömrünüz varsa 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetlerden yarısı da devre dışı kalacağı için dünya saadetinin de en az yarısının sahibisiniz. Dünya saadetinin yarısını garanti ediyor.
Cennet saadetini ise üçüncü katını garanti ediyor Allah Teala. Bir hiç karşılığı, sadece bir dileğinize karşılık olmak üzere. Öyleyse Allah Teala'nın size ne kadar çok sevdiğini hala anlamayacak mısınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisini var. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
2: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
3: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerimi lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
2: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
4: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
1: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini, benim için geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Yarabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bileceğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
5: Ezgi
4: sırf onunla yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreme ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır. O sıfır tesire ulaşmanız asıldır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz O'nun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, O haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'ı açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır. Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır: Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi: Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler: Bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o, hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin. İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki o, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o, size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi, biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde yenilen yiyecek üzerinde ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Ve muhakkak ki bu benim müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren beyyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenü olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin, muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı mustakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir.
1: Araf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun
0: ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman, onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse, o zaman işte onlar, ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allahü Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allahü Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine, onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allahü Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız, ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti. Ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince, ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi. Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize, muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allahü Teala, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi buyurdu. Allahü Teala, orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız buyurdu. Ey Adem oğulları! Sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı, onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti dediler. Onlara şöyle de, muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla, dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü,

taparsa artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, işte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken onlara şöyle dediler: Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da, bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına kendileri şahitlik ettiler. Allahü Teala buyurdu: Sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet, her girişte dahil olduğu zaman, hepsi orada ard arda toplanınca, sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler, öncekiler için, Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver, dediler. Allahü Teala şöyle buyurdu: Hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere, artık sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın, dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir döşek ve üzerlerinde ateşten örtüler vardır. Ve zalimleri işte böyle cezalandırırız. Ve amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ki, kimseyi gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Onların göğüslerinde, nefsin kalbindeki afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir, dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur, diye nida olunurlar. Ve cennet ehli ateş, cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet, dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi: Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın, tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya, cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline, selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun, diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma, dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler: Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi. Cehennemliklere şöyle denir: Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağını

dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennetliklere de şöyle denir. Cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Ve ateş, cehennem ehli, cennet ehline nida etti, seslendi. Sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Cennetlikler şöyle dedi. Muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti. Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve ameni olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık derler. Nefslerini hüsrana uğrattılar. Ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise, faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u aleyhisselamı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum. Kendi kavminden ileri gelenleri, muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz, dediler. Ey kavmim, ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm, dedi. Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Fakat onu yalanladılar. Bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Muhakkak ki onlar ama kör bir kavim oldular. Ve ada, Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Onun kavminden, ileri gelenlerden inkar edenler şöyle dedi. Muhakkak ki biz
seni bir sefihliğin, aptallığın içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz. Hazreti Hud şöyle dedi: Ey kavmim! Ben akılsız, sefih değilim. Ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat edeceğim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki böylece kurtuluşa erersiniz. Dediler ki, tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen, bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir. Hud aleyhisselam şöyle dedi: Üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bundan sonra, o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a, Semud kavmine onların kardeşi Salih şöyle dedi: Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi deresidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın, yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler, fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler: Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız dediler. Kibirlenenler şöyle dedi: Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler: Ya Salih, şayet sen gönderilen Resullerden isen bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi: Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti: Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu, kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı: Onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar, demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık.
artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu? Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı, dedi.

Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan, kalpten, şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Vel Asr suresinin 4. ve son bölümüne ulaşmıştık. Bu konuşmamızda inşallah Asr suresinin 4. bölümü Ettevasav ve Sabr bölümünü inşallah sizlere sunmak istiyoruz. Bir defa daha tekrar edelim. Vel Asr. Asra yemin olsun ki, and olsun ki innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar mutlaka hüsrandadırlar. Eyyühellezîne âmenû, ama âmen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen gerçek müminler hariç. Hak müminler hariç. Ve tevasav bis sabr. Ve sabrı tavsiye edenler. Acaba Allah Teala sabrı tavsiye edenler demekle ne demek istiyor? Bir şeyi tavsiye edebilmek için ona mutlaka sahip olmak, yeterli boyutlarda sahip olmak, tam hükmüyle sahip olmak gerekir. Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Diyor ki Allah Teala insanlardan, onlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Yani insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmek suretiyle dört teslimi de gerçekleştirerek dört hidayeti de yaşamaları, ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Lemma sabiru, sabrın sahibi oldukları için. Kânû bi âyâtinâ yûkînûn. Ve ayetlerimize yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala acaba? Sabrın sahibi oldukları için. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki zikir farz. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenü zkurullâhe zikren kesîrâ. Bu çok zikir, günün yarısından daha fazla zikir. Ahzab suresi 40. ayet-i kerime. Ey amenü olanlar, Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin. Peki daha zikir farz mı? Elbette farz. Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime.
Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Rabbine dön, Rabbine ulaş. Ve daimi zikir farz mı? Evet, farz. Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine ne aminus cunullahi zikren kesira diyor Allah-u Teala çok zikir için. Daimi zikir içinde diyor ki feskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Nisa 103. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. İnsanlar ya ayaktadır, ya otururlar, ya da yatarlar. Yatarken yan üstü yatmayı tavsiye ediyor Allah-u Teala. Emrediyor. Neden? Çünkü yattığımız zaman sağ kulağımızı yastığa vererek biraz kımıldattığımızda kalbimizin atışını kulağımızda hissederiz. Onun sabaha kadar, biz uyanana kadar devam etmesi, kulağımızda hep Allah'ın çifteciyle Allah, Allah, Allah, Allah diye iç sesimizle sesini tekrar ettiğimiz kalbimizin çift atışını dinleriz. İşte daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. Bir afet de sabırsızlık afetidir. O da temizlenmiştir. Öyleyse artık sabırlı bir insanız biz. Nefsimizin kalbindeki sabırsızlık afeti bütünüyle yok oldu. Peki, burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Nefsimizin kalbinin daha 19 mertebe müzeyyen olması lazım. 7 mertebe yerleri melekutu gösterildiği zaman, Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe göklerin melekutu gösterildiği zaman, İhlas makamında 4 mertebede Salah makamında nefsimizin kalbinin müzeyyen olması lazım. Afetlerden temizlendikten sonra 19 mertebe bir insanın kalbi müzeyyen olduğu zaman ancak insan sabrın sahibi olur. Sabır afetinin yok olması başka şey, sabrın sahibi olmak başka şey. Burada Allah-u Teala bütün Kur'an'ı anlatmış oluyor. Yani iradenin de teslimini içeriyor konu. Hakkı tavsiye etmek, ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla, Allah'ın zatında yok olmasıyla tamamlanır. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktayız. Buna fena fillah deniyor. Fena, fani olmak, ölmek, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak, fani olmak. Burası 22. basamak. Bundan sonra Allah Teala bütün insanlara bir taht ihsan eder insan ruhlarına. Onlar Allah'ın katında muhkim olacaklardır. En'am suresinin 120. ayet-i kerime, 127. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlara Allah'ın indinde onlar Allah'ın indinde yer alırlar diyor. Onlara Allah'ın indinde tahtlar verilir diyor. İndi ilahide Allah'ta yok olmak başka şey, Allah'ın indinde yani Allah'ın katında tahta sahip olmak başka şey. Ruhumuzu Allah-u Teala orada bir tahtla vazifelendiriyor. Hani şu Yunus'un mekansızlığa ulaştık, mekansızlıkta olduk. La mekana kavm olduk, mekansızlığa kavm olduk, mekansızlığın ailesinden olduk dediği o olay, bir taht verilmesi. Bundan sonra da o kişinin zikrinin giderek artarak
günün yarısını aşması söz konusu olur. Bu kişinin zahit olması demektir. Ne zaman bir insan günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederse, o zaman o kişi dünyaya değil Allah'a dönük bir insan olduğunu Allah'a ispat etmiş olur. Nasıl Allah'a dönük olmak? Allah Teala'nın dizaynı bu istikamette. Allah'a dönük olmak. Eğer bir insan her gün 12 saatten daha fazla zikir yaparsa, 12 saatten daha fazlasını, hayatının her gün 12 saatten daha fazlasını, yarısından daha fazlasını o günün Allah'ı zikretmekle geçirmiş olur. Bu demektir ki kendisine ayırdığı zaman Allah'a ayırdığı zamanın altına düştü. Öyleyse Allah o kişi için birinci derecede önemi haiz, kendisi artık ikinci derecede önemi haiz. İşte bu demektir ki o kişi artık Allah için olmuştur. Günün yarısından çoğunu Allah'ı zikretmekle geçiriyor. Allah'a tahsis ettiği zaman, zatına tahsis ettiği, kendi zatına tahsis ettiği zamandan daha fazla. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşar. Bu %70 zikri, günün yarısından daha fazla zikri kişi arttıracaktır. Artık kolaylaşmıştır. Günün yarısını aştıktan sonra o kişi için zikrini arttırmak çok daha kolay bir işlem ifade eder. Zikrinin daha fazla artması halinde ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşarsa, o zaman kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Kim nefs, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o kişi muhsinlerden olur. Allah Teala şöyle söylüyor: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin olan kim vardır diyor. Fizik vücudu ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, burası fizik vücudumuzun teslimidir. 25. basamaktır. Önce ruhumuzu Allah'a teslim ettik. 22. basamakta. Şimdi 25. basamaktayız. Veçimizi de, fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettik. Allah-u Teala fizik vücudumuzu, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını üzerimize farz kılmış. Diyor ki: "Elem ehad ileykum ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Fizik vücutlarımızı ve veçlerimizi Allah'a teslim edeceğimize dair Allah bizden ahd almış. Öyleyse burası fizik vücudumuzun teslimidir. 22. basamakta ruhumuzu, 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra ne olur? Bu teslimin ötesi muhlis olmaktır. Fizik vücudumuzun teslimin ötesi nefsimizi teslim etmektir, muhlis olmak. Ondan da sonraki bir kademe.
Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz yer, nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı, yani daimi zikre ulaştığımız nokta. Daimi zikre ulaşırsak ne olur? Allah'ın ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret emrini yerine getirmiş oluruz. Bu noktada bu kişi nelerin sahibidir? Bu noktada bu kişi birinci özelliğin sahibidir, daimi zikrin sahibidir. Kesintisiz bir zikir, gece ve gündüz o kişinin ömrü boyunca devam edecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bir insanın oradan düşmesi artık mümkün değildir. Daimi zikir kesintisizdir ve ömür boyunca devam eder. İşte bu kişinin daimi zikre ulaşma noktası burasıdır. Fizik vücudun tesliminden sonraki kademe. Birinci özellik daimi zikrin sahibi olmak. Kişinin ikinci özelliği, bu sebeple daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Neden kalmaz? Çünkü kişi her an zikirde, her an kalbine Allah'ın nurları geliyor. Kalp devamlı ard arda gelen, bütün kalbi kaplamış olan nurların işgali altında. Hiçbir zaman karanlıkların tekrar oluşması mümkün olamaz. Üçüncü özelliği kişinin, Allah Teala onun mutlaka kalp gözünü açar ve ona fiziğin ötesinde göstermek istediği her şeyi gösterir. Dördüncü özelliği, Allah Teala onun kalp kulağını açar. Allah Teala dilediği zaman onunla konuşur. O da Allah'ın bütün konuşmalarını duyar. Bu dört tane vasfa kişinin sahip olması, onun üç tane de bu vasıfların gerektirdiği sonuç şartına sahip olmasını ifade eder. Birincisi ehli tezekkür olmaktır. Allah ile her an her konuyu müzakere etmek imkanının sahibi olur kişi. İkinci özelliği ehli hayır olmaktır. O kişi daimi zikirdedir. Zikir kişiye devamlı hayır kazandıran bir müessesedir. Ve bu kişi bu hayrı kazandığı sürece zikir yapmış olmak durumundadır. Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu sebeple, daimi zikrin sahibi olması sebebiyle her an derecat kazanıyor Allah Teala'dan, hem de her saniye 700 derece kazanıyor. Bu kişi bu sebeple tam bir ehli hayırdır. Üçüncü özelliği kişi bu kişi ehli hükümdür veya ehli hikmettir. Her ikisi de aynı kökten geliyor. Ehli hüküm olması kişinin bir hakim veya hakem olması halinde Allah-u Teala'dan sorarak karar vereceği için kararlarında mutlaka adil olmasıdır. Ehli hükümdür. Ama aynı zamanda ehli hikmettir. Bu kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman her ayetin kısa bir düşünmeyle, gerekirse Allah-u Teala'dan sormayla hangi seviyeye delalet ettiğini, hangi seviyeye delalet ettiğini, hangi seviyeyi temsil ettiğini derhal bilir. 28 basamaktan hangisine ait bir ayetle karşı karşıya? İşte sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah-u Teala diyor ki, فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız, zikri ehline sorun. Âl-i İmrân Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, sana kitabı indiren Allah'tır. Onda muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler, ümmül kitabın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince, onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez.
dinde lüsus sahibi olanlar derler ki, o muhkem ayetler, onlar da muhakkak ki Allah'ın katındandır. Mutlaka Allah'ın katındandır derler. Ama onlar da muhkem ayet, müteşabih ayetlerin sırrını bilemezler diyor Allah Teala. Kalplerinde zevk olanlar onların yanlış teviline giderek insanları saptırmak isterler diyor Allah Teala. Ama lüsus sahipleri de bilemez. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab bilir. Neden? Çünkü ulul elbab Allah'a soracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan daimi zikre ulaştığı zaman ruhunu ve içini Allah'a teslim etmiş bu kişi, nefsini de Allah'a teslim etmiş olur. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için, yerini ruhun hasletleri aldığı için o kişinin nefsi de Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadan sonra bu kişiye Allah Teala yerlerin melekutunu gösterir. Yedi kat cehennem bu makamda gösterilir. Yerlerin melekutudur. Sıfır kottan itibaren sıfır kotta bu noktada gösterilir. Sıfır kot zemin kattaki devrin imamının dergahıdır. Ana dergah. Devrin imamının dergahındaki insan ruhlarının orada önlerindeki rahlelerle onarlık sıralara oluşturmak suretiyle nasıl bir tedrise tabi tutuldukları gösterilir. Orada Hazreti Ebu Bekir sağ kanat velayetini temsil eder. Sol kanat velayeti ise zamanımızın gafsına aittir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada ayrıca kendisini vazifeli kılmıştır. Orası devrin imamının dergahıdır. Devrin imamının da oradadır ruh olarak. İki grup oluşur. Birinci grup onarlık sıralar halinde dizilen bu insanlar, önde erkekler, arkada da hanımlar olmak üzere sıralanan insan ruhları, bunlar 6. kata kadar çıkabilenlerdir. 7. kata kadar çıkabilenlerse asma katıdırlar. Ve böylece her gün seyri suluk devam eder. Zemin kata kadar çıkabilenler, 1. kata kadar çıkabilenler, 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlara kadar çıkabilenler, herbirisi çıkabildiği katta kalır, diğerlerinin geri dönmesini bekler. Sonra beraberce geri dönerler, seyri sülük gerçekleşir. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk, 7. katta 7 tane alemden geçilmek suretiyle Sitret-i Münteha'ya ulaşır insan ruhları. Oradan da Allah'ın zatına ve Allah'ın zatına ulaşan ruhlar Allah'ın zatında yok olur. İşte ulul-elbab makamına ulaşan bir kişi kendisine sorulan sualleri Allah'a ulaştırmak suretiyle Allah'tan cevap diler. Allah Teala uygun görürse cevabı lütfeder. O da soran kişiye ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Burada devrin imamının dergahı da ulul-elbab makamında kişiye gösterilir. Aslında burası sıfır kutu temsil eder. Devrin imamının dergahı bu kattadır. İçinde bulunduğumuz kattadır. Aşağı doğru -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 diye 7 kat cehennem
gösterilir. Bu yerlerin melekûtudur. Ulvi Bab makamının özelliği budur. Bu gösteri tamamlandıktan sonra kişi birinci gök katını görür. Allah Teala ona birinci gök katını gösterir. Bunun manası o kişi Ulvi Bab makamını bitirmiştir. Lüplerin sahipleri olmak makamını tamamlamıştır. Lüp sır hazineleri demek. Lüp beş duyumuzla alamadığımız farklı noktalara ulaşmak demek. Ne zaman o kişi birinci gök katını görürse o zaman Ulvi Bab makamı o kişi için bitmiştir, İhlas makamı başlamıştır. Ve İhlas makamında bu kişi yedi tane gök katını görecektir. Birinci gök katındaki açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katındaki suvar olma havuzlarını, üçüncü gök katındaki köşke daha çok benzeyen iki katlı secde yapılan dergah, dördüncü gök katında Beytül Makdis'in aslı, beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslı, altıncı gök katında sıfatullah olmama halini, yedinci gök katında yedi tane alem. Kader Hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, Zikir Hücreleri ve İndi İlahi. Bu yedi tane alemi birer birer geçecektir ruh ve Allah'a ulaşacaktır. İşte bunların hepsinin kişiye gösterildiği yer İhlas makamıdır. İhlas makamında kişi halis olur. Bütün bu yerleri görür, Sitret-i Müntaha'yı da görür. Ve gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından. Nasıl mürşidin önünde vaktiyle mürşidin sözlerini tekrar ederek tövbe etmişse, şimdi de Allah'ın huzurunda Allah'ın sözlerini dinleyerek tövbesini tamamlar. Bu tövbe-i nasuhtur. Artık dönülmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Dönmesi için sebep kalmamıştır. Nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Ve bu kişi nefsinin afetleri yok olduktan sonra 14 mertebe müzeyyen olmuştur nefsinin kalbi. Bundan sonrası salah makamıdır tövbe-i nasuhtan sonrası. Salah makamının birinci kademesinde o kişinin günahları, tabiyetten sonraki günahları örtülür. Bir, o kişiye salah nuru verilir. İki, o kişinin günahları sevaba çevrilir. Üç, ve Allah Teala günahlarını sevaba çevirdikten sonra o kişinin iradesini de teslim alır. 4. Bundan sonraki olay Allah-u Teala'nın o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin etmesidir. İşte irşat makamına tayin edilen İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle Allah'ın emriyle irşat makamına tayin edilen bu kişi artık iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve
Ulu'l-Albab makamında 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eden bu kişi nefsini Allah'a teslimden sonra 19 nefsini Allah'a teslim ettiği zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Sabırsızlık afeti de yok olmuştur. Ama ondan sonra sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 19 mertebe nefsinin kalbi işlem görmüştür. Saflaşmıştır. Ve bu kişi sabrın sahibi olmuştur. Sabırsızlık afeti yok olduktan sonra geçen 19 mertebe müzeyyen olmakla bu kişi sabrın sahibi olmuştur. Şimdi ne diyordu Allah Teala o ayete tekrar bakalım secde 24'e. Ve cealna minhum eyyimete yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuhkinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin bir hakkın takva seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde bu dizaynı görüyoruz. Bu kişi bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. Farz mı? Evet, farz. Allah Teala Âl-i İmrân 102'de diyor ki size melekeler nasıl bir hakkın takvanın sahibi oldularsa siz de bir hakkın takvanın, hakkı tukati takvanın sahibi olun. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek 19 mertebe kalbiniz müzeyyen olarak Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, burası bütün insanlar için yolun sonudur. Kalp 19 mertebe müzeyyen olmuş. Ve kişi Allah'ın irşat makamına, Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın emriyle tayin edilmiştir. Memur olmak, Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmek. Amir, emridendir. Memur, emri alandır. İşte Allah-u Teala, Allah'ın emriyle devamlı o kişi hareket edeceği için, her an Allah ona devamlı emirler göndereceği için Allah'ın emriyle hareket etmektedir. Bu sebeple memurdur Allah'ın emirlerini yerine getirmeye. Mezun, bu konuda izin sahibi kılınmıştır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası Allah Teala'nın son mertebe olarak insanları tayin ettiği en üstün noktadır. Resul olmayan, nebi olmayan bütün mürşitler bu noktanın sahibidirler. Resul olanların, peygamberlerin onlardan tabiatıyla daha üstün bir mertebesi vardır Allah-u Teala'nın katında. Huzur namazının imamı olur bütün nebiler. Onlar Allah'ın tasarrufu altındadırlar. İster nebi resul olsun, ister veli resul olsun, nebi resullerin bulunmadığı devrede huzur namazının imamlığına vekaleten veli resuller tayin edilir. Onlar da aynı standartın sahibi kabul edilir Allah-u Teala tarafından bu görevi vekaleten yaptıkları sürece.
Huzur namazının imamını mutlaka yaşayan birisi olması lazımdır. Hayatta olan birisi lazımdır, olması lazımdır. Başka bir alternatif yoktur. Şimdi sevgili kardeşlerim, burası yolun sonu. Bu Vel-Asr suresi bize birinci basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları ihata eden bir muhteva olarak görünüyor ve size bunu izah ettik. Dört devrede tamamlayabildiğimiz konu, 7 safhasında farz olan bir Allah'ın dini merdiveninin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın ezeli ve ebedi dininin 7 safhası ve 4 teslimi. Hepsi de farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Allah Teala diyor ki, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol Allah'a karşı. Ve namaz kıl, müşriklerden de olma. Sonra diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. 72 tane fırkaya ayrılmış durumda insanlar bugün. Önemli olan 73. fırkadır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, amin olanların fırkası. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek görüyoruz ki farz. Ali İmran 164'te Allah Teala bu farzı üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol şeklinde ifade etmiş. Münibine ileyhi ve eslimu diyor Allah Teala. Eslimu lehu min kablen yetiyükümün azabe. Allah'a yönel, ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Üzerine kabir azabı azap gelmeden önce.

Allah'a kul oldular. Çünkü Allah Teala diyor ki kullarımı müjdele. Şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar ki Allah Teala kullarımı müjdele emrini veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Olay tamamlanıyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Mürşide tabiyet farz mı? Evet, Maide 35'te mürşidin farziyeti görünüyor. 14. basamakta mürşidimize tabi oluruz. 14. basamak mürşide tabiyet. Farz mı? Farz diyor Allah Teala. Maide 35'te ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amene olanlar, ikinci defa amene olun ve Allah'a sizi kim mülaki kılacaksa, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Mürşidi istemek üzerimize farz. Ve bu mürşit tabiyet için istenir. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Evet. Mümin suresinin 10. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Affedersiniz, Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse tabiyet farz. Ve bütün sahabe tabi olmuşlar. Burası 14. basamak. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Bunların hepsini anlattık yani. Ayette hakkı tavsiye etmek olarak geçiyor. Ruhu Allah'a teslim etmek. Üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön diyor. Fecr 28'de. Müzemmil 8'de veskür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi teptila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön diyor. Demek ki ruhumuzu Allah'a teslim etmek de, ulaştırmak da üzerimize farz kılınmış. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? Böyle olan bir kişiye hidayete ermiş diyor Allah Teala. Hidayete ermek deniyor ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimine. Bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz mı? Söylemiştik. Bir defa daha söyleyelim. Allah Teala Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e buyuruyor. En la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayasınız diye. Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor. Allah'a teslim olmak, fizik vücutların Allah'a teslim olması, Allah'a fizik vücutlarımızın kul olması demektir. Ve de üzerimize farz. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar mı? Teslim etmişler mi fizik vücutlarını? Evet. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime
Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki,

Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Üzerimize farz. Peki, ulu'l-elbab olmak farz mı üzerimize? Allah Teala açıkça söylüyor Nisa 103'te. Diyor ki: "Feskurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bu bir farz. Peki ne olur daimi zikre ulaşan kişi? Ulu'l-elbab adını alır. İşte Allah Teala li ulu'l-elbab. "Yeskurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulu'l-elbab için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala, "Onlar sözü dinlerler," diyor. Sözün asıl olana tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve Kur'an'ın söylediklerine tabi olurlar. Onlar diyor Allah Teala hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş, ulul elbab olmuş. Bundan sonraki kademe muhlis olma kademesi. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Hepsi. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki ona, ümmilere ve kitap sahiplerine deyin ki, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisin. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala muhlis olmanın üzerimize farz olduğunu söylüyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Allah Teala nefsinizin kalbini temizleyerek diyor, Allah'a muhlis kullar olun.

ve bunu hanifler olarak gerçekleştirin. Muhlisine, lehuddine, hünefâe.

Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Peki, bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Allah Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki, o sahabe Kunel Ebel'in var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İşte sahabeye ister Ensar olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister Muhacirin, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabi olmuşlar. Hepsi irşat makamının sahibi olmuş. Tabi olanlara tabiin diyor Allah Teala. Ondan sonraki tabiine tabi olanlar da tebe-i tabiin adını alıyor. Bu farz mı? Evet. Ali İmran Suresi 102. ayet-i kerime. Onlar diyor Allah Teala sizden evvelkiler nasıl bir hakkın takvayla takva sahibi oldularsa hakka tukati takvayla siz de aynı seviyede takvayla bir hakkın takvayla takva sahibi olun. Siz ölmeyin. Önce takva sahibi olarak Allah'a teslim olun. Sonra ölün. İşte sevgili kardeşlerim, İslam'ın yedi safhası, yedi safhasının yedisi de farz. Bütün sahabe yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu Vel Asr suresinde amil olanlar olarak geçiyor. Vel Asr, innel insane lefî hüsr. Hariç. Gördük ki bütün sahabe amene olmak, amene olmuş, amene olmak üzerimize farz. Ve amenü salihat ve nefsi ıslah edici ameller yapmak da Allah-u Teala tarafından kurtuluş vesilesinin ikinci bölümü olarak anlatılıyor. Biz de size aktardık. Nefsi ıslah edici ameller mürşide tabiyetle başlıyor. Üzerimize farz mı tabiyet? Farz. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Sonra Allah-u Teala diyor ki ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye etmek, üzerimize farz mı? Farz, hakkı tavsiye edebilmek için ruhumuzun Allah'a ulaşması lazım. Demek ki önce ne farz? Allah'a ulaşmayı dilemek, ameni olmak farz. Bütün sahabe ameni olmuş. Sonra mürşide tabiiyet. Buna Allah Teala amelü salihat diyor. Amelü salihat yapmak da üzerimize farz. Vel asri innel insane lefî hüsr. İllellezîne âmenû ve amelü salihâti. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerimize farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Amelü salihat işlemekse sadece gördük ki uzun uzun anlattık. Mürşide ulaştıktan sonraki bir safhayı ifade eder. Ve o da üzerimize farz, bütün sahabe de gerçekleştirmiş. Bu amelü salihat bizi nereye ulaştırıyor? Nefs tezkiyesi. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikiminde ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ruh teslimine yani hakka ulaşmaya vasıl ediyor bizi ruhumuz.
Allah'a ulaşıyor. Bu vetireyi yaşadığımız zaman biz de başkalarına tavsiye etmeye başlıyoruz. Bu güzelliğin, bu büyük mutluluğun onlar tarafından da yaşanmasını canı gönülden istediğimiz için. Bundan sonraki safhaları, yani fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, muhlis olmayı ve iradenin teslimini Allah Teala sabrı tavsiye etmek olarak değerlendirmiş gerçekten. Ancak sabrın sahipleri, yani sabırsızlık afeti yok olduktan sonra kalpleri daha 19 mertebe müzeyyen olanlar ancak sabrı tavsiye edebilirler. Onlar irşat makamının sahipleridir. Bütün sahabenin bu mertebeye geldiğini de gördük. Bunun da farz olduğunu gördük. Fizik vücudun teslimden sonra nefsin teslimi, muhlis olmak ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefâe diyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar, Allah'a nefslerinin kalbini müzeyyen kılmış, muhlis olmuş, muhlis olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek gerçekleştirmekle emrolundular. Üzerimize farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Ve bu da hakkı tavsiye etmenin ötesi olan sabrı tavsiye etmenin standartları içinde. Ve sabrı tavsiye edebilecek olan özelliğin sahibi olan kişi, irşat makamına iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından tayin edilen kişidir. Görülüyor ki Vel Asr suresi 28 basamaktan oluşan 4 bölüm. İlk 7 basamak, ikinci 7 basamak, üçüncü 7 basamak ve dördüncü 7 basamak. 7 safha, 4 teslim. Vel Asr suresi Kur'an'ın gördük ki gerçekten bütünüdür. Birinci basamaktan 28 basamağa, 28. basamağa kadar 28. basamağın bütün boyutlarını da kapsamak suretiyle bizlere bütün Kur'an'ı Allah Teala Vel Asr suresiyle emretmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde konumuzu tamamlamayı Allah-u Teala mümkün kıldı. Bu konu gördüğünüz gibi 4 safhada tamamlanabildi. İnsanların amin olmaları, Allah'a ulaşmayı dilemeleri, sonra nefs tezkiyesi yapmaları, amelü salihat yapmaları, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp, hakka ulaştırıp, hakkı tavsiye etmeleri, ruhun teslimi, ondan sonra da fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve nihayet iradenin teslimiyle konu tamamlandı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan inşallah burada ayrılıyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Fatiha'nın.
1: Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni konuda yine birlikteyiz. Konumuz tasavvuf ve Kur'an kavramlarından İslam olmak. Kod numarası 3.1.3.46. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlerle beraber olmak, bir büyük zevki yaşamak için her zaman yeterli bir huzurlu ortamdır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene o huzurun içindeyiz. Gene Allah'tan bahsediyoruz. Gene kalp kalbe, gene gönül gönüldeyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin İslam olmak neymiş beraberce görelim. Dünyada 7 milyar nüfus yaşıyor. Öyle yaşadığı hesap ediliyor. Ve bunların yaklaşık 1 milyarı İslam nüfusunu oluşturuyor. Yani İslam dairesi içinde olanlar. Eğer sorarsanız o insanlara, hepsi ben İslam'ım diyeceklerdir. İslam olmak o kadar ucuza satın alınabilecek olan bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Çok emek ister. Evvela İslam kelimesinin lügat manasından başlayalım. Nedir İslam? İslam, teslim manasına gelir. İslam kelimesi, Müslim kelimesi İslam olan demek. Müslüman kelimesi İslam olanlar demek. Teslim kelimesi teslim olan demek. Teslim manasını biliyorsunuz, bir şeyin üzerindeki haklardan vazgeçilerek karşı tarafa tevdi edilmesi, verilmesi. Selam kelimesi de aynı kökten geliyor. Selamet kelimesi de aynı kökten geliyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dininin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu söylüyor ve diyor bu dine Arapça adıyla İslam adını koydum diyor Allah Teala. Senin dinin diyor Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. İşte Allah Teala diyor ki sana vahyettik ki Hazreti İbrahim'in hanif dinine tabi ol. Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesi. Hanif kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Böyle bir muhteva içerisinde Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne söylediğine bakalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ne diyor? Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya verdiğimiz ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık diyor. Yani bugün kendilerini Yahudi olarak düşünenler, başka bir dinin sahibi zannedenler, bugün kendilerini Hristiyan olarak düşünenler, başka bir dinin sahibi olduğunu düşünenler, bugün kendilerini İslam olarak düşünüp o dinlerin dışında başka bir dinin sahibi olduğunu düşünenler, hepsi yanlış düşünüyor. Başka bir din yok. Sadece bir tek din var. Sadece İslam dini var. Sadece İslam olmak, yani Allah'a teslim olmak söz konusu. Bir kişi ne zaman İslam olur? Ne zaman ruhunu, veçini, iradesini, affedersiniz, ruhunu, veçini, yani fizik vücudunu, üçüncüsü nefsini, dördüncüsü de iradesini Allah'a teslim ederse o zaman İslam olur. İslam'ın 5 şartıyla kimse İslam olamaz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın hedefleri değildir. Bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Vasıtaları hedef olarak kabul etmeyin. Vasıtaları hedef zannetmeyin. İslam 7 tane safha içerir. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- İrşat makamına Allah-u Teala'nın ulaştırmasıyla ulaşmak ve tabi olmak. Birincisi 3. basamakta başlar. İkincisi 14. basamakta. 3. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. 25. basamakta fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek. 5. 27. basamakta nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. 6. 28. basamağın dördüncü kademesinde irşada ulaşmak ve 7 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederek teslimleri tamamlamak ve Allah'a göre de İslam olmak. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanlığın başına ördüğü şu büyük belaya dikkatle bakın ki bu 7 tane safhanın 7'sini de iblis yok etmiş. Hedefleri, her biri bir hedef. Allah'a ulaşmayı dilemek bir hedef. Mürşide ulaşmak ikinci hedef. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi. Hepsi ayrı ayrı hedefler. Tam 7 tane hedefiniz var. Teslimlerse 4 tane. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam Allah'a teslim olmaktır. Ve bugün İslam aleminin %90'ının din olarak yaşadığını zannettiği şey hiçbir hüküm ifade etmez. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse Allah'ın cennetine girmek için İslam olmanın temelinden başlamak mecburiyetindesiniz. Evvela bu 7 tane hedef amaçtır. Onlara birer birer ulaşacaksınız Allah'ın koyduğu sıra dahilinde. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, birinci hedeften bahsediyorum daha. Birinci hedef Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen Allah'ın cennetine giremez. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah-u Teala tarafından ayetlerinden gafil bir insan, Allah'ın ayetlerini bilmeyen bir insan olarak vasıflandırılıyor. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Ayetlerimizin şuurunda olmayanlardır diyor. Ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina غَافِلُونَ Sonra da diyor ki, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse İslam'a dikkatle bakın. 28 basamaktan oluşan bir muhteşem tablo göreceksiniz. Demin söylediğimiz gibi her basamakta farklı bir olayı yaşarsınız. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz, 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz, 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ilk teslimizi tamamlarsınız. Bu üçüncü safhasıdır İslam'ın. 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşarak 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ve böylece İslam'ın 7 tane safhasını gerçekleştirirsiniz. Sevgili kardeşlerim, söylediklerim bizi ilk defa dinleyen herkese yabancı gelecektir. Sanki Merih'ten gelen birisi size sesleniyormuş gibi. Ama biz Merih'ten gelmiyoruz, Kur'an'dan geliyoruz. Kur'an'ın içinden çıktık. Size Kur'an'ı açıklamakla vazifelendirildik. Size İslam'ı anlatmakla vazifelendirildik. Öyleyse sözlerimi dikkatle dinleyin. Hepiniz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellef kılındınız. Üzerinize hepsi farz kılındı. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip amenü olun diyor. Ve söylüyor. Eğer dilemezseniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala 14 asır evvel sahabeden bahsediyor. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ifade ediyor. Hepsini gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın üzerimize farz kıldığı ve olmazsa olmaz şartı olan İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemişler. İşte Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri. Allah Teala diyor ki ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Yani ruhlarını da veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Sonra وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ ve misaklerini, Allah'a verdikleri misaklerini bozmazlar. Nedir misakleri? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sonra وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hisab, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından kötü hesaptır bu, korkarlar. Çünkü kaybettikleri dereceler itibariyle, kaybettikleri derecelerin kazandıklarından büyük olması hasebiyle cehenneme gideceğini öğrenmişlerdir. Ve yahşemne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka huşu duyacaktır. Allah ona huşuyu mutlaka yaşatacaktır. Peki bu huşu duyan insanların özellikleri ne? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Bakara 46. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır, ölmeden hemen ulaştıracaklardır. Ölümden sonradır ruhları Allah'a gene tekrar rücu edecektir, geri dönecektir. Hem ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına, hem de ölümden sonra ruhlarının tekrar geri döneceğine kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala bu insanlar. Öyleyse devam edelim. Vellezine sabr ibtigae ve ce rabbehum diyor Allah Teala ve onlar sabırla Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse şu ruhlarını Allah'a ulaştıranlar kimlermiş? Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Birinci hedefiniz Allah'ın zatını dilemek. Dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil, yetmez, gaflettesiniz, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yetmez, Allah Teala bu dileğin sahibi olmayan insanları dalalette kabul ediyor. Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediyor. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu da kesinleştiriyor. Bundan 14 asır evvel ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki İslam'ın ikinci safhasında ne var? İrşat makamına 10 tane ihsanla ulaşma. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci basamakta kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki ekinneti alır. Yerine ihbat koyar. Kişinin görmeyen gözleri görmeye, işitmeyen kulakları işitmeye, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar. Fıkıh etmeye başlar. Ondan sonra Allah Teala kişinin kalbine ulaşır. Sekizinci basamak. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Dokuzuncu basamak. Göğsünden kalbine nur yolu açar. Onuncu basamak. Zikir başlar kişide. Zikirle nefsinin kalbine ulaşan rahmet nurları kalbe sızmaya başlar. Ve %2 nur birikimi gerçekleşir. Huşu sahibi olur kişi. 12. basamak. Huşu sahibi olan kişiye hacet namazını kıldığı takdirde Allah mürşidini göstermeyi garanti ediyor. Kişi hacet namazını kılar, Allah ona mürşidini gösterir. 13. basamak. Ve kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. 2. safha. Tabiyet farz. Allah Teala tabiyeti farz kılıyor ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor. Aksini iddia eden var mı? Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim orada sana biat etmek, Allah'a biat etmektir. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat etmiş. Hamdolsun ki bu konuda hiç kimsenin itiraz etmeye cesareti yok. Herkes biliyor ki bütün sahabe biat etmişler. Öyleyse 2. safha 14. basamak sahabe tarafından mutlak olarak gerçekleştirilmiş. Evvela gördük ki 1. safha gerçekleştirilmiş. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kim bu insanlar? Allah'a ruhlarını ulaştıranlar, hidayete erenler. Bütün sahabe hidayete ermişler mi? Bütün sahabenin ruhlarını Allah Teala kendisine ulaştırmış. İşte Zümer Suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ي نَشْتَنَهُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor, yani yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kul olmanın birincisi ruhumuzu Allah'a teslim ederek kul olmak. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Ama bir sonraki ayette daha garantili bir şekilde anlatıyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Nedir hidayete ermek? Hidayet nedir? Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hem 18. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi hidayete ermişler diyerek ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırdıklarını söylüyor. Hem de 17. ayet-i kerime Allah'a kul oldular diyerek hidayetlerini söylüyor. Birinci kulluk ruhun hidayeti. İkinci kulluk fizik vücudun Allah'a teslimi. Üçüncü kulluk nefsin Allah'a teslimi. Dördüncü kulluk iradenin Allah'a teslimi. 4 teslimde 7 safha gerçekleşiyor. Bütün sahabe gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemişler. 1. safha. Bugün din öğretiminde kimse Allah'a ulaşmayı artık dilemiyor. Hepsi unutulmuş. Bütün sahabe 2 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bugün tabiyet müessesesi ortadan kalkmış. 3 Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. 1. teslimlerini gerçekleştirmişler. Bugün başlangıç safhaları olmadığı için sonuncusu da artık gerçekleşmiyor. Kimler tarafından gerçekleştirilmiyor? İslam aleminin, Hristiyan aleminin ve Yahudi aleminin %90'ından fazlası tarafından gerçekleştirilmiyor. Şu anda konumuz İslam olmak. İslam aleminden bahsedelim sadece. Öyleyse mürşide tabi olduktan sonra ne oluyor? Ruh vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut tezkiyenin yüzdesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Ve irade afetler azaldıkça daha güçleniyor. Afetlerle savaşmak için bir kuvvet olan irade, iradi yapı giderek güçleniyor. Ve 15. 14. basamaktan başlayan yolculuk ruh nefsi emmarede %7 nur birikiminde birinci gök katına ulaşıyor. Nefsi levamede, nefsimizi levmettiğimiz kademede ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi mülhimede üçüncü gök katına ulaşıyor. Nefsi mutmainede dördüncü gök katına ulaşıyor. Nefsi radiyede Allah'tan razı oluyor. Beşinci gök katı. Nefsi mardiyede Allah da bizden razı oluyor. Altıncı gök katına ulaşıyor ruhumuz. Nefsi tezkiyede yedinci gök katına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedi aleme geçip Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedi alemi geçip Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamak. Gördük ki bütün sahabe gerçekleştirmiş. Ve Allah Teala tam 12 defa farz kılmış üzerimize. Bir Zümer 54 ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün, yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. Sümme la tümsarın diyor Allah Teala. 2. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Allah Teala'ya doğru yola çık. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. 3. Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dönerek Rabbine ulaş. 4. ayet-i kerime. Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a sığın. Firar, kaçmak ve sığınmak. Allah me'aptır, sığınaktır. Sığınağa sığınansa evvab olmuştur. Sığınağa sığınmıştır. Allah'ın zatı ise en güzel sığınaktır. Allah Teala diyor ki vallahi indehu hüsnül me'ab. Ali İmran 14. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ahsen sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Öyleyse 4. ayet fefirru ilallahi. Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse, yani ulaşmışsa, sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedi daru selamı yehti men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi ulaştırmayı dilerse o selam yurduna, onu sırat-ı müstakimine ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'ın zatına ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Peki sonra 7. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey diyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmiş Allah Teala. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime. Şura 47. Diyor ki Allah Teala üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük ki Allah'ın zatına davet. Dokuzuncu ayet-i kerime. Onuncu ayet-i kerime. Enam 153. Ve bi ahdillahi efu. Ve Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. On birinci ayet-i kerime Câsiye Maide 7 diyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdiğiniz yemini Allah üzerinize farz kıldı diyor misakimiz. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 158. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اِلٰهَ. Allah emanetleri Allah'a teslim etmenizi, onların sahibine, dikkat edin, emanetler çoğul, sahibi tekil, emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. 12 ayet-i kerime ile ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmeniz üzerinize farz kılınmış. Ve gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırdıklarının bir başka delili de fizik vücutlarının Allah'a tesliminde ortaya çıkıyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, yani fena fillah makamını aştıktan sonra beka billah makamını, züht makamını aşacaksınız ve muhsinler makamına geleceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Ali İmran 20. Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bitti. Sor bakalım diyor Allah Teala o ümmileri ve kitap sahiplerine, onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Var. Birçok var. O zaman onlar mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir diyor. Yani Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini ispat ederken daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim ettiğini bir defa daha, üçüncü defa oluyor ispatı Allah Teala'nın, bir defa daha ispat ediyor. Bütün sahabe nefslerini, ruhlarını Allah'a teslim etmişler. 22. basamaktalar. 23. basamakta Allah onlara tahtlarını hediye etmiş. 24. basamakta zikirleri günün yarısını aşmış. 25. basamakta fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Hepsi. Sevgili kardeşlerim, peki 26. basamak daimi zikir, Ulul Elbab makamı. Kimdir Ulul Elbab? Ulul Elbab için Allah Teala diyor ki Ali İmran 190-191'de Li Ulul Elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bütün sahabe Ulul Elbab olmuşlar mı? Zümer suresinin 18. ayeti kerimesi bütün sahabenin Ulul Elbab olduğunu söylüyor. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. Sevgili kardeşlerim, 28. basamakta yedi tane ruh var. Birinci ruhta tövbe-i nasuf daveti var. Bütün sahabe davet edilmiş. İkinci ruhta günahların örtülmesi. Üçüncü ruhta salah nurunun verilmesi. Dördüncü ruhta o örtülen günahların sevaba çevrilmesi var. Ve burada kişi irşada ulaşıyor. Acaba bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Kesin. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. O imanla kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. 28. basamağın 4. kademesi. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki 5. kademeye de ulaşmışlar mı? İradelerini de Allah'a teslim ederek hakkul yakine ulaşmışlar mı? İrşad makamının sahibi olmuşlar mı? Olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikun, hayırlarda müsabaka yapanlar, hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. İki, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye muhacirat edenler, göç edenler, her ikisine de tabi'in tabi olmuş. Her iki grup da irşat makamını temsil ediyor. Sahabe 28. basamağın salah makamının 5. mertebesine ulaşmış. Allah Teala bunun ayrıca ispatını da veriyor. Tövbe 100'de Diyor ki Allah onlardan razıydılar. Razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Altlarından ırmaklar akan cennetler onlar için hazırlandı. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. İradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına getirilenler Fusilet 33, 34, 35'te de anlatılıyor. Orada da sahabe Hazzün Azim'in sahibi olarak gösteriliyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek Allah'a çağırırlar. Yani Allah'a teslim olduklarında Allah Teala onlara Allah'a çağırma yetkisini vermiştir. Onlar Allah'a çağırırlar. Yani irşat makamının sahipleridir. Teslim, iradenin teslimi.